doğuyor? Diyelim ki 7'de doğuyor. Kaçta batıyor? Diyelim ki 5'te batıyor. 7'den 5'e kadar 5 saat, 12'ye kadar 5 saat, 12'den tekrar 5'e kadar 5 saat. Demek ki bu vakitte nehar kaç saatmiş? 10 saatmiş. 10 saatin 4'te 1'i kaç eder? 2,5 saat. 2,5 saati ekleyelim 7'ye. 7, 8, 9. Demek ki 9, 9,5 civarı duha vakti oluyor. Bir de daha'u Elif-i Memdude ile son vakti vardır ki o da öğleye yakın zamanıdır. Bunların hepsi bu vakte ait çeşitli ince isimlerdir. Ona da koca kuşluk diyorlar Türkçe'de. Yani kuşluğu üçe ayırmış Türkçe'de. Genç kuşluk, orta kuşluk, koca kuşluk diye efendim genç kuşluk ortaya kaba kuşluk da derler. Kaba kuşluk vaktinde çıktı geldi. Genç kuşluk, kaba kuşluk, koca kuşluk diye. Arapçasında da dahve, dahiye, dahu ilkine derler. Duha ikincisine derler. Daha o üçüncüsüne derler. Şimdi buradaki maksat ilki. Allahu alem ilki. Ama tabii ikincisine kadar ibadet ederse gene o sevabı mutlaka fazlasıyla alır. Çünkü daha uzun bir zaman ibadet etmiş oluyor. İşrak vakti. Kim işrak vaktine kadar sabah namazını kıldıktan sonra oturur, şey yaparsa, vaktini ibadetle geçirecek, camide yatıp uyuyacak değil ya, ibadetle geçirirse, günahları denizlerin köpüğü kadar çok olsa bile affeder. Hay Allah razı olsun büyüklerimizden, Allah rahmet eylesin hocalarımıza. Bize alıştırdılar bu sabah din, biz bilmiyorduk. Biraz gözlerimizi uyuştura uyuştura zor şey yapıyorduk ama sabah namazından sonra herkes pabucunu kapıp eve gidip biraz daha yatayım derken, burada sabah namazının vaktinden sonra oturup Yasin okuyorduk, tesbih çekiyorduk, evladı okuyorduk. Neyi yapıyormuşuz? Meğerse hadisi şerife uygunmuş. Tabii ya. İşte bizim büyüklerimiz hep hadisi şerifleri hazmetmişler. Tavsiyeleri hadisi şeriflerin içinden çıkan manalar. Bu hadisi şerif de bize işrak namazımızın günün evvelinde böyle ibadet etmenin bize ne kadar kâr sağladığını gösterdi. Allah Teala vakti olunca insanın yapmalı böyle şeyleri. Ama işçiyim, erkenden gidiyorum hocam, sabah namazını bile fabrikada kılıyorum diyenler var. Kabul. Sen de pazar günü yap bakalım, bir göreyim. Bakalım elinde imkan varken yapacak mısın, yapmayacak mısın? Bir tatil gününde göreyim. O bahane de, o bahane hakiki mi değil mi? Elinde fırsat olduğu zaman da yap. Men celese ila ileyhi kavmun felâ yekum hatta yeste'zinehum. Ve men re'esneyni câliseyni felâ yeclis ileyhima hatta yeste'zinehuma. Ve la yufarrık ahadun beyne racüleyni fe yeclisse beynehuma hatta yeste'zinehuma. Bu da oturma adabıyla ilgili bir hadis-i şerif olarak çıktı karşımıza. Abdullah İbni Amr İbni As rivayet etmiş. Buyurmuş ki Peygamber Efendimiz men celese ileyhi kavmun felâ yekum hatta yeste'zinehum. Bir kimseye ki bir grup insan kalkar gelir yanına oturur. O kimse onlardan izin almadan oturduğu yerden kalkıp gitmesin. Nasıl olur bu? Diyelim ki siz bir kıraathanede veyahut bir kırda, bayırda bir münasip yerde oturuyorsunuz. O selamu aleyküm hacı efendi filan dedi, birkaç kişi geldi oturdu. Senin yanına geldiler, oturdular. İşte bir kimse ki yanına böyle bir grup insan gelir, onlardan izin almadan kalkıp gitmesin. Adab-ı mahşereti. Peygamber Efendimiz edep öğretiyor bize. Onlar geldiler senin yanında senin hatırın için oturmuyorlar mı? Evet. Tamam sen de işte Allah razı olsun bilmem ne biraz konuştuktan sonra dersin ki kusura bakmayın şurada vapura yetişecektim şu kadar şeyim vardı. Çok da memnun oldum görüştüğümüze ama artık vaktim daraldı. Müsaade ederseniz ben gideyim. Heh, işte böyle istiyor Peygamber Efendimiz. Birisi gelip senin yanında birkaç kişi oturdu mu onlardan izin almadan kalkma. Bir edep bu. Bir başkası ve men re'a isneyni câliseyni ve men re'a isneyni câliseyni. Her kim ki iki kişiyi oturmuş görür fela yeclis ileyhima hatta yeste'zinehuma. Onların yanına gelip oturmasın onlardan izin almadıkça. Bak ne edep. Hani çöl bedevisiydi? İşte o çöl bedevisini Peygamber Efendimiz nuru vahiy ile nuru nübüvvetle edepli edepli öğrete öğrete öğrete insanların en zarifi haline getirdi. En zarif insanlar, adab-ı maşereti en yüksek insanlar haline geldiler. İki kişi otururken üçüncüsü müsaade ederseniz ben de yanınıza oturabilir miyim diyecek. Neden? Özel konuşuyorlardır, işleri vardır. Yani mahrem bir şey anlatmaları gerekiyordur. Ondan edep bu.
Edep derler buna. Adab-ı maşeretten bir ince edep. Oturursan adamlar susup kalacak, konuşamayacak.

Gelecekler senin yanında. Beynehuma hatta yesecinehuma. Bir kimse iki kimseyi birbirinden ayırmasın aralarına oturmak için. İzin almadıkça. Hele durun bakalım ben de aranıza geleyim. Cump arasına oturuyor. Olmaz. Bir izin al bakalım. İki kişi yan yana duruyor. Arasına ayırıp ayırmasın diyor Peygamber Efendimiz. Hiçbir kimse iki adamın arasını oturmak için ayırmasın izin almadıkça. İzin alsın, müsaade eder misin şuraya oturabilir miyim diye ondan sonra. Bunlar edeplerle ilgili üç tavsiye olmuş oldu. وَمَنْ جَلَسَ فِي الْمَسْجِدِ يَنْتَزِرُ السَّلَاةَ فَهُوَ ف۪ي سَلَاتٍ وَالْمَلَائِكَةُ تَقُولُ اللّٰهُمَّ اغْفِرْ لَهُ اللّٰهُمَّ اَرْحَمْهُ مَا لَمْ يُحْدِثِ. Bu hadis-i şerif Ebu Hüreyre radıyallahu anh'ten rivayet edilmiştir. Peygamber Efendimiz buyuruyor ki men celese fil mescidi, her kim ki mescitte oturursa, niçin? Yentezerus salate, namaz vakti gelecek, namazı bekliyor. Namazı bekleyerek mescitte her kim oturursa fehüve fi salatin, o namazda sayılır. Namaz kılmıyor hocam, biliyorum kılmadığını, oturuyor ya, namazı kılmak için bekliyor ya, o namazı kılmak için bekleyen kimse namazdaymış gibi sevabı işler. Taksimetre çalışıyor. Sevabı böyle gelir durur. Namaz kılıyormuş gibi. Mescid bu. Allah'ın mübarek ibadethanesi. Allah'ın rahmet nazarıyla baktığı yer. Küçümseme. Onun için abdestini önceden al, camiye erken gel, otur. İlla ezan okunacak, sünnet kaçacak, imama zor yetişecek. Ondan sonra da dua etmeden pabucunu alıp kaçacak. Ya sen sevap kazanmak istemiyor musun? İstiyorum. İşte böyle. Erkenden gel, biraz tesbih çek, Kur'an oku filan. Sonra devam ediyor. Vel melâiketü tekulü. Melekler der ki, Allahümme mağfir lehu. Ya Rabbi sen buna mağfiret eyle derler. Allahümme erhamhu. Ya Rabbi sen buna rahmet eyle derler. Melekler ona dua ediverir. Öyle yapan bir kimseye. Onun için akıllı, uyanık bir Müslüman namaza erken gelir. Ezan okunmadan evvel gelir, bu sevaplardan almak için, melekleri kendisine dua ettirtmek için. Sen kendin dua edersin, ya Rabbi sen beni eyle, mağfiret eyle, bana rahmetini ihsan eyle dersin ama melekler dedi mi onların hali, onlar Allah'ın günah işlememiş mübarek varlıklarıdır, ruhani varlıklarıdır, onların duasını Allah reddetmez. Onun için camiye erken gelmek edeplerden bir İslami edeptir, kazançlı bir şeydir. Ama bir şartı var, malem yuhdis. Hades, yani bir abdest kaçıracak bir şey veyahut efendim fazileti izale edecek konuşma yapmadıkça. Yuhaddis de okunabilir, yuhdis de okunabilir. Yani diliyle günah işlemedikçe veyahut abdestini kaçırmadıkça namazda gibidir ve melekler ona böyle dua eder. Allahümme mağfir lehu, Allahümme erhamu. Ya Rabbi buna mağfiret eyle, Ya Rabbi buna rahmet eyle diye. Men cema Allahu lehu erba'a hisalin, cema Allahu lehu hayran beynet dünya vel ahiret. Kalben şakiren ve lisanen zakiren ve daren kastan ve zevceten salihaten. Enes İbni Malik radıyallahu anh'ten rivayet edilmiş hadis-i şerif. Peygamber Efendimiz buyurmuş ki men, her kim bir kimse ki cema Allahu lehu erba'a hisalin, Allah ona şu dört şeyi vermiştir, başına bu dört şeyi toplamıştır, dört şeyi nasip etmiştir. Ne demektir bu? Cema Allahu lehu hayır. Burada bir yanlışlık olabilir, yanımda başka metinde yok. Beyne dünya vel ahire, yani dünya ve ahiretin hayırlarını ona toplamış demektir. Hem dünyası mamur, hem ahireti mamur, dünya ve ahiret hayırlarına ermiş demektir o kimse. Nedir bu dört şey? Kalben şakiren, şükredici bir gönül, kalp. Kalbin Türkçesi gönüldür. Şükredici bir gönlü var mı? Tamam, güzel. İkincisi, ve lisanen zakiren, zikredici bir dil. Allah Allah, la ilahe illallah, subhanallah, elhamdülillah, Allahu ekber. Ya Rabbi, ya Rabbi, ya hay, yahu, ya kayyum, neyse yani zikir ile meşgul kalbi. İki, ve daren kasten, orta halli mutedil bir ev. Vermişse ne mutlu. Ve zevceten salihaten, ve saliha bir hatun eş.
hanım vermişse, ona hem dünyanın hem ahiretin hayırlarını toplayıvermiş demektir. Kimde bu dört şey varsa. Bir daha şimdi izah edelim. Kalben şakiren. Müminin kalbi nasıl olmalıymış demek ki? Şükredici olmalıymış. Yani böyle bir şey varsa bir insanda hayıra ermiş bir kimse demektir. Dediğine göre biz buradan ibret çıkartıyoruz. Kalbimiz şükredici olacak. Yani gönlümüzden ya Rabbi bana şu nimeti verdin çok şükür, şuna da erdirdin çok şükür, buna da erdirdin çok şükür diye Allah'ın nimetlerini düşüneceğiz, şükredici olacağız. Bin bir tane nimeti vardır Allah'ın. İnsanoğlundan kördür. Bir gün birazcık başı ağrır, hepsini siler. Zaten ben bu dünyada bir gün yüzümü gördüm der. Gördün tabii. Sıhhattesin, afiyettesin, sağsın, esensin. Bak Irak'ta, komşumuz Irak. Petrol için kuyruğa girip insanlar kavga ediyorlar diyor. Iraklı birisi. Petrol, Irak'tan çıkıyor petrol. Petrol çıkan memlekette insanlar petrol alacağız diye birbiriyle kuyrukta kavga ediyorlar diyor. Bir gıda yok, bir şey yok diyor. E sen bak burada yediğin önünde yemediğin ardında çarşı pazar dolu, istersen hamsi alırsın, istersen palamut alırsın, istersen et alırsın, ciğer alırsın, her şey var, bol. Meyveler, sebzeler, kimse yüzüne bakmıyor, kırmızı kırmızı elmaların, bilmem üzümlerin vesairenin mevsimi geçti. Kış geldi, kar yağıyor Ankara'ya, salkım salkım üzümler git her yerde var. Çok şükür ya Rabbi, de bakalım bir nimetleri bir düşün bakalım. Bunları parayla almak isteseydin, elinde bulunan nimetlerin hepsini parayla temin edebilir miydin? Sıhhatin var, Müslüman yaratmış Allah seni, evin barkın var, ona da gelecek ya sıra. Nimetleri düşünecek, şükredici olacak. Nimet taraflarını düşünecek. Birisi çıplakmış, bir şey yokmuş, yarısına kadar kumla örtmüş beline kadar kendisini. Ondan sonra Musa Aleyhisselam geçiyormuş, şikayet etmiş. Demiş ki, ya Musa hiçbir şeyim yok, bak açlıktan, açıklıktan, üstümü örtecek bir şey de yok da kumla örtündüm. Şükreyle haline demiş Musa Aleyhisselam. Neyim varmış ki neyime şükredeyim demiş. Bir rüzgar esmeye başlamış, kumlar da gitti, hadi bakalım. İşte kumun vardı hiç olmasa, örtüyordu seni. Biraz sonra sabretseydin Allah başka şey de verecekti belki. Edepsiz. Onun için içinde bulunduğumuz durumda kendimizden aşağıdakilere bakarsak şükrümüz artar. Kendimizden yukarıya bakarsak olmaz. Vehbi Koç'un şu kadar fabrikası var. Efendim filancanın deniz kenarında yalısı var. Sen bir de şu gecekonduya gel bakalım. Gecekondusu da yok da kiraya vermek için uğraşıyor. Kiralığı da bulamıyor. Bir de ona bak bakalım. Biraz da halden haberin olsun. Yolcunun birisi gelmiş hancıya. Hey hancı gel buraya. Gelmiş, buyur efendi. Demiş kahvaltı istiyorum. Kızartma olsun efendim, bilmem güzel taze ekmek olsun. Parası var demek ki cebinde, kesesinde altınlar var anlaşılan. Yağ olsun, zeytin olsun, peynir olsun, efendim kaymak olsun. Baldan da haberin var mı demiş. Bal da istiyor yanında. O da demiş biraz sonra getirmiş önüne bir kuru ekmek koymuş. Biraz da zeytin koymuş. Bak efendi yolcu demiş. İşte peynir, işte zeytin, işte ekmek. Biraz da halden haberin olsun demiş. Baldan değil, biraz da halden haberin olsun demiş. Onun için aşağı bakan şükrü artar. Şükredici bir kalbimiz olacak bir. Başka neyimiz olacak? Zikredici bir dilimiz olacak. Dilimiz zikredecek. Zikir de kolay. Yani elhamdülillah, eşşükrülillah, la ilahe illallah, Allah Allah. En kolayı Allah. Allah Allah Allah Allah Allah Allah. Gayet rahat diyebilir. Yolda gidiyorsun, vasıtaya bindin, dükkandasın, müşteri gelmedi. Çalışıyorsun, çabalıyorsun. Olur. Onu da yapabiliriz. Şükredici bir gönlümüz olabilir, yapabiliriz. Efendim, dilimizde zikirde olabilir. Üçüncüsü, ve daren kasten. Mutedil bir ev diyor. Ne kadar hikmetlidir Peygamber Efendimiz'in sözleri. Mutedil ev ne demek? Yani çok dar olsa, çocuklar başka yerde yatacak, anne baba başka yerde yatacak filan. Biraz bir iki odası olsa iyi olur doğrusu. Ama çok da böyle geniş şatafatlı filan olmasını şey yapmıyor demek. Efendim, bizim Suudi Arabistan'daki bir mühendisler var arkadaşlar. Onlara ısmarlamış birisi köşk yaptıracak. 4000 metrekare sahası. 4 dönümlük ev yaptırıyor. Ev, daire. Yani mutedil bir ev demiş. Ve zevceten salihaten, saliha bir zevcesi oldu mu o da çok güzel. Bakın saliha bir zevce diyor.
güzellik müsabakasına girmiş de güzellik kazanmış bir kız demiyor, bir kadın demiyor. Saliha diyor, saliha. Yani Müslüman, mütedeyyin, Allah'ın sevdiği sıfatlara sahip bir hatuncağız. Namazını kılıyor, itikadı yerinde, tesettürlü, efendisi evde yokken ona hıyanet etmiyor malında. Namusunu hıfzediyor, koruyor, kolluyor. İşte saliha bir hatuncağız. Kıymetini bileceğiz. Hanımlarımızın efendim kıymetini bileceğiz. Dışarıda gördüklerine kıyas ediyor, eve geliyor, kavga ediyor. Sen onun öteki güzelliğini gör bakalım. Ya senin kavuğunu yere eğdirseydi? Onun için saliha bir hatunu oldu mu, orta halli bir evi oldu mu, zikredici bir dili oldu mu, şükredici bir gönlü oldu mu, Allah demek ki o kimseye dünyanın, ahiretin hayırlarını vermiş demektir. Çünkü evi var, hanımı da kendisine yardımcı, illa şunu isterim, bunu isterim demiyor. Gönlü de müsait, efendim ibadet eder, şey yapar, ahiretini de kazanır. Kimisini dinden, imandan çıkartır insan, Allah korusun. Men cehheze gaziyen fi sebilillah fakat gaza. Ve men halefe gaziyen fi sebilillahi fi ehlihi bi hayrin fakat gaza. Bu gaza ile ilgili bir hadis-i şerif. Gaza cihad etmek demek. Allah yolunda düşmanla çarpışmaya gitmek demek. Müslümanlıkta Allah yolunda cihadın can tehlikesi de var. Mal da gidiyor tabii. Can da gidebilir. Çok büyük sevabı vardır. Allah-u Teala Hazretleri buyuruyor ki Bismillahirrahmanirrahim İnnallâhe eşterâ minel mü'minîne enfusehum ve envâlehum bi enne lehumul cennet. Allah Müslümanlardan canlarını ve mallarını satın almıştır mukabilinde cenneti vererek. Yani sanki bir alışveriş gibi anlatıyor ayet-i kerime. Al cenneti ver bunları der gibi bir pazarlık alışveriş gibi anlatıyor. Öyle. Dedelerimiz hep öyle geçti. Yani bir rahat vakit görmediler. Bu diyarlara geldiler, gelmeden önce de efendim hep cihat, cihat, hücum, hücum, hücum, hücum, hücum, hücumlara Allah bize yardım etti, biz buralara öyle geldik. Düşmanlar Haçlı orduları tertip ettiler, ta Kudüs'ü aldılar, kadın, ihtiyar, yaşlı hepsini yaktılar, şey yaptılar, Allah Selahaddin Eyyubi gibi kahramanlarla şeylerle kurtardı gene Müslümanları. Cezeri Hazretlerinin Hisnül Hasin'ini okuyordum. Duaları toplamış o güzel kitapta. Hisnül Hasin çok güzel dualar olan bir kitap. Diyor ki bu duaları toplamaya başladım, okumaya başladım, yazmaya başladım. Düşman çevremde diyor. Şehri sarmış. Perşembe günü başladım yazmaya diyor. Pazartesi günü defoldular elhamdülillah diyor. Kuşatmayı şey yapıp firar edip gitmişler işte ne olduysa. Yani biz böyle çok dert çektik. Ta Peygamber Efendimiz'in Mekke devrinden öyle olmadı mı? Mekke'den dışarı çıkarttılar, Habeşistan'a gittiler, Medine'ye gittiler, Medine'de efendim hadi orada onları öldürelim diye efendim şeyler oldu filan. Böyle gelmiş bu iş, ne yapalım? Yani insanın doğru olduğu zaman, herkese iyilik istediği zaman, boynu bükük durduğu zaman gene rahat etmiyor. Dünyanın hali böyle. Edepsiz gene şey yapabiliyor. Bizim başarımız oradan, imanımızdan bilmiyor şimdi. Çok kimse bilmiyor bunun buradan olduğunu. Bizim dedelerimiz kahramanmış. Nereden almış kahramanlığı? Onu bilmiyorlar. Men hafaza ala salavatil hamsil mektubeti ala rükûihinne ve sücûdihinne ve vudûihinne ve mevâkîtihinne ve alime ennehünne hakkun min indillâhi dehale cenne. Evkâle vecebet lehül cenne. Filaz. Her kim 5 vakit kendisine farz kılınmış olan namaza devam ederse, nasıl ederse, rükûlarına hakkını vererek, secdelerine hakkını vererek, abdest alışına hakkını vererek, cambur cumbur, paldır küldür, sıçratarak, yarım yamalak, yine kalka böyle jimnastik yapıyor gibi değil, hakkını vere vere. Ve mevakitihinle, zamanlarına da hakkını vererek, evvel vaktinde kılarak, bu 5 vakti kim kılarsa, ve alime ennehu hakkum min indillah, bu Allah indinden gelmiş bir hak vazifedir, ben bunu yapacağım diye böyle bilerek 5 vakit namazı kılarsa, dehalel cennet, cennete girer. 5 vakitte müdavim olan kimse cennete girer. Bir başka rivayette de demiş ki vecebet lehül cennet. Böyle buyurmuş. Cennet ona vacip olur. Mutlaka o cennete girecek. Men hafeze ala şuf'ati duha gufret lehü zünubuhu ve inkânemi tecebedil bahr. Duha namazıyla ilgili bir hadis-i şeriftir. Onun için şey yapıyorum. Her kim duhanın 2 rekatına devam ederse, 2 rekat duha namazı kılmaya devam ederse efendim onun günahları denizin dalgalarının köpükleri kadar olsa bile gene affı mağfiret olur. Deminki mesele Allah-u Teala Hazretleri bizi böyle ibadetlerimizi tadına vara vara güzel güzel yapanlardan eylesin.
rızasına erenlerden eylesin, cennetini, cemalini görenlerden eylesin. Bi hürmeti esmaikel hüsna ve resulikel müşteba ve bi hürmeti hatmi tehlil ve bi hürmeti hatmi'l Kur'an'il azim ve bi hürmeti esrar-ı suretil Fatiha.

0: Hadisler Deryası. Hocamız, gönül dostumuz, mürebbiimiz Mahmud Esad Coşan'ın yaptığı hadis sohbetini istifadenize sunduk. Bir sonraki Hadisler Deryası programında buluşmak üzere Allah'a emanet olunuz.
1: Evlilik Okulu. Evlilik öncesi ve sonrası sağlıklı iletişim, bireysel gelişim, koruyucu ruh sağlığı, farkındalık ve bilincimizi artırmak için Evlilik Okulu'nda. Evlilik Okulu, cumartesi günü saatler 11.15'i gösterdiğinde Akra'da başlıyor. Gerçek huzur ve mutluluk için Evlilik Okulu'nda buluşalım.

0: sizden biriniz namaz kılmak için geceliğin uykusundan kalkarsa, geceliğin kalktı, bilin bakalım ne yapacak? Fel yestek diyor Peygamber Efendimiz. Ne demek? Dişlerini temizlesin, misvaklasın demek. Ağzı tertemiz olacak. Bu ne zaman söylenmiş? 1400 yıl önce söylenmiş. Diş macunu yok, diş fırçası yok. Efendim, kimsenin temizlikten haberi yok. Temizliğin büyüklerinden haberi yok ki küçük böyle ağzı temizlemekten haberi olsun. İslam gelmiş, vücut temizliğini getirmiş. Günde 5 defa eli ayağı yüzü yıkamayı getirmiş. Ağzı burnu temizlemeyi getirmiş. Gusül abdestini getirmiş. Efendim, koltuk altları kıllarını, kasık kıllarını kazımayı getirmiş. Her türlü temizliği getirmiş. Ter yok, pislik yok, koku yok, efendim çirkinlik yok filan. Her şey ne zaman, nerede? Çölde. Çölde. Medeniyetin, suyun, imkanlarının çok az olduğu yerde Resulullah Efendimiz gelmiş. İki cihan güneşi temizliğin her çeşidini getirmiş. Nasıl olacak? Ağzı pırıl pırıl olacak. Ağzı kokmayacak. Dişleri sarı olmayacak. İnci tanesi gibi olacak. Mis gibi kokacak ağzı. Çirkin kokmayacak. Bazen belki rastlamışsınızdır. Birisi geliyor sizinle konuşma. Uf. Başınızı bu tarafa çevirmek istiyorsunuz. Neden? Ağzı müthiş çirkin kokuyor. Ya sigaradan çirkin kokuyor ya da ağzı kokuyor işte. Ne bileyim, çirkin kokuyor. Yani yanında durmak istemezsiniz böyle. Ya da taharetlenmiyor vesaire yapmıyor. Başka yerlerinden başka çirkin kokular geliyor. İslam böyle değil. Yani ağzı bile pırıl pırıl olacak. Sizden biriniz geceliğin namaz kılmaya kalktığı zaman misvak kullansın. Çünkü diyor Efendimiz, izahını yapıyor. Çünkü sizden biriniz namazında Kur'an okumaya, kıraate başladığı zaman, Allahu Ekber, teheccüd namazına durdu, başladı okumaya. Vada'a melekün fahu ala fihi. Biz bunu böyle bilmece diye sorarız talebelerimize, fihi ne demek diye. Şaşırsınlar diye. Vestikli bir kelime bu. Bir melek ağzını bu Kur'an okuyan kişinin ağzına koyar. Geceliğin teheccüde kalkan kişinin, Kur'an okuyan kişinin bir melek ağzını ağzına koyar. Melek koyuyor ağzını. Kur'an okuyanın ağzına koyar. La vela yahrucu min fihi şey'un illa dakhala femel meleki. Kendi ağzından Kur'an kıraati olarak ne telaffuz ne kelime çıkarsa meleğin ağzına gider. Hepsi. Yani ne demek? Melek ağız pis olursa, kokulu olursa rahatsız olacak demek yani. Meleği taciz etme. Ondan çok hayırlar olacak. Sen Kur'an okudukça o melek sana hayran, öyle yani o bakımdan temiz olacak.
1: Akra açıksa yalnız değilsiniz.

0: alanında uzmanlar bilgi ve önerilerini paylaşıyor. Az, öz, etkili. 2 dakika.
1: Dil ve konuşma insanoğlunun yaratılışıyla birlikte insanoğluna başlanmış ve onu diğer canlılardan üstün kılan en önemli özelliklerden biri. Ki insanın en önemli özelliği düşünmesi ve muhakeme edebilmesi. Ve düşünce ancak dille oluşuyor. Yine dil sayesinde dünyaya aktarılıyor. Ve bizler olayları, duyguları, durumları eğer kelime olarak ifade edemezsek düşünemiyoruz. Çok ilginç. Yani dil hem düşüncenin sebebi, yani düşüncemizi sağlıyor, hem de düşündüklerimizi sunma aracımız. İşte iki yönü var. İki yönden düşündüğümüz zaman dil sayesinde düşünüyoruz, düşündüğümüz için konuşuyoruz. İkisi birbirini besliyor. Kişiliğimizi dil kazandırıyor bize. Ve aslında dilimizde kişiliğimiz gizli. Konuşurken çok şey söylüyoruz kendimizle ilgili, kimliğimizle ilgili ki Sokrates yüzlerce yıl öncesinden bunu fark etmiş. Konuş ki seni görebileyim. Ve yani konuşurken kimliğimiz ortaya çıkıyor. Bütün bu birikimimizle kimliği oluşturuyoruz. Konuşurken de bu kimlik ortaya çıkmakta. Hani Osmanlı döneminde bir cümle vardır ya, üslubu beyan, aynıyla insan. Bizler konuştuğumuz ve yazdığımız gibiyiz. Kimliğimizi besleyen en önemli unsur dil. Yani sadece dile bu açıdan baktığımız zaman bile üslubumuzu güçlendirme noktasında veya bu dili hakimiyet noktasında çok büyük bir hassasiyet kazanabiliriz. Ve dil hayatın her safhasını kapsayan bir şey. Ve biz bunun içerisindeyiz ki genişçe bir dünya olarak algılamak mümkün. Aslında hayatın kendisi dil. Hayatın her anına refakat ettiği için çok dikkat edin, titizlenin. Çünkü evet, kimliğimizi oluştururken kimliğimizi söylüyor bu noktada. Dilimizin, üslubumuzun zenginleşmesi lazım. Evet, dil sayesinde duygu, düşünce ve ideallere sahip olan birey ortak şuur oluşturuyor. İşte bu şuur ferdi şuurun ötesinde milli bir şuur. Türkçe'ye dört elle sarılmak zorundayız. Her birimiz bir dil neferiyiz diyorum. Ve her birimiz bu dile bir tuğlayla katkıda bulunuyoruz. Dil yapısını biz yapıyoruz.
0: 2 dakika. Az, öz, etkili.
2: Tell me about Islam. For those who want to learn about and practice Islam, the religion that fully encompasses human nature and the purpose of creation, the program Tell Me About Islam is about to begin.
3: Those Promised Paradise, Stories of the Sahaba, Volume 1. Ebu Bekir radıyallahu anh. Abu Bakr's name shall be called out from all the gates of paradise, and he will be the first of my followers to enter it. Strong leadership in difficult times. During the leadership of Abu Bakr radiallahu anh, sentiments of doubt, confusion, and disobedience slowly rose among the tribes of Arabia. Many different leaders and false prophets challenged the power of the Khilafah and suggested new religions. Some of the tribes that had only recently entered Islam decided to leave it. With Rasulullah gone, their faith faltered. They did not know enough yet to see that Islam meant far more than following a powerful leader. They did not understand yet that it was a way from Allah to positively transform each soul and each life. Aisha radiallahu anha used to say, when the Messenger sallallahu alaihi wasallam died, some of the Arabs apostatized. Christianity and Judaism raised their heads and disaffection appeared. The Muslims became as sheep exposed to rain on a winter's night through the loss of their prophet, until Allah united them under Abu Bakr. Indeed, Abu Bakr surprised everyone by being absolutely firm with all those who tried to break away. He fought and defeated those who strayed. The first struggle came immediately. Rasulullah had ordered Usama ibn Zayd to lead a large army north to Mota. The army's departure had been delayed by the death of Rasulullah. Abu Bakr sent the army on, despite the complaints of many people. They said Usama was too young and that it was a bad time for the men to leave Medina, among other excuses. Abu Bakr responded to the people by saying, "The marching of the army cannot be postponed, even if Medina becomes so lonely that beasts could enter it and kill me. I cannot put the sword into the sheath which was drawn out by Rasulullah himself." As the army was leaving for Syria, Abu Bakr walked alongside Usama. Usama wanted to dismount for the Khalifa, but Abu Bakr told him to stay on his horse. He advised him of the following mandates. "There you will meet a community," he means Christians, "members of which have devoted themselves to the prayer of God, so you should not disturb them. Never kill women, children, and old people. Do not disturb disabled people who can't fight. Do not harm the bodies of the dead. Never destroy crops in the fields. Never cut or destroy the trees bearing fruit. Do not kill animals except what you must have for food. Never change an inhabited place into a deserted one. Never set fire to an oasis. Do not be unfaithful, cowardly, or dishonest, and always divide the spoils of war honorably." With this, the army went off and returned victorious nearly 40 days later. The Muslims were encouraged by this, whereas the rebellious tribes were scared and most stopped rebelling. Some tribes avoided paying the zakah. Many

Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Zenginlik mal tokluğu değil, gönül tokluğudur.

Mobil. Sizi dinliyoruz. Görüş, öneri ve fikirleriniz bizim için çok değerli. Akra Mobil hattımız 501 630 30 30.

Kur'an-ı Kerim Hatmi Cüz 17'yi dinlediniz. Sabah ezanıyla bir bir yanmaya başladı evlerin ışıkları. Bereket ve rahmetle yeni bir güne uyandık. Fecir ışıkları sardı şehri. Fırından taze ekmek kokuları gelirken, simitçi en sıcak simitlerini tablasına koyarak düştü yollara. Er Rezzak niyetiyle açıldı bir bir dükkanlar. Sabahın ve yeni günün bereketi çepeçevre sarsın bizi. Besmele dudakların kilidini açsın. Ayet-i kerimelerden ve hadis-i şeriflerden seçilen dualar, zikirler. Sabahın bereketli anlarını değerlendirmek ve günün her vaktini feyizli geçirmek için dua vakti birazdan Akra'da.

Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. O, ölümü ve hayatı, amel, davranış bakımından hanginizin daha güzel olacağını imtihan etmek için yarattı. O, mutlak galip, çok bağışlayandır.

Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kim sabah namazını cemaatle kıldıktan sonra güneş doğuncaya kadar Allah'ı zikrederek bekler ve iki rekat namaz kılarsa hac ve umre sevabı kazanır. Dua vakti sabahın en bereketli zamanlarından işrak vaktine kadar. Akrada.

İlahi huzurdan kovulan şeytandan Allah'a sığınırım. Sonsuz rahmet sahibi, Rahman olup, daima merhamet eden Rahim Allah'ın adıyla. Doğrusu biz her şeyimizle Allah'a aidiz ve sonunda sadece O'na döneceğiz. Habibim, benim adıma de ki, ey kendilerine çok fazla günah yüklemiş kullarım. Allah'ın rahmetinden ümit kesmeyin. Unutmayın ki Allah bütün günahları affeder. Çünkü çok bağışlayan, gafur, çok merhamet eden Rahim ancak O'dur. Azap size gelip çatmadan önce tövbe edip Rabbinize dönün ve O'na boyun eğin. Yoksa size yardım edilmez. Siz farkında bile değilken, ansızın size azap gelip çatmadan önce Rabbinizden size indirilen Kur'an'ın getirdiği güzelliklere uyun. Yoksa o azap günü günahkar kişi, Allah'a karşı haddi aşmamdan dolayı yazıklar olsun bana. Gerçekten ben Kur'an'la ve müminlerle alay edenlerdendim diyerek üzülecektir. Yahut keşke Allah bana hidayet etseydi, ben de günahlardan sakınanlardan olurdum diyecektir. Yahut cehennem azabını gördüğünde, keşke benim için dünyaya dönüş olsaydı da güzel davranan müminlerden olsaydım diyecektir. Allah ise o gün şöyle buyuracak: hayır, ayetlerim sana geldi de sen onları yalanladın. Büyüklük taslayıp iman etmedin ve kafirlerden oldun. Başka ilahlar bulunduğuna inanmak suretiyle Allah'a iftira atanları kıyamet gününde yüzleri kapkara bir halde göreceksin. Allah'a karşı büyüklük taslayanlar için cehennemde yer mi yok? Allah, kendisine saygı duyup emrine uygun yaşayanları bu başarıları sayesinde bütün sıkıntılardan kurtaracak. Onlara kötülük ve azap dokunmayacak ve onlar mahzun da olmayacaklar. Allah her şeyin yaratanıdır. O her şeyi koruyup kollayandır.

Sonsuz rahmet sahibi, Rahman olup daima merhamet eden Rahim Allah'ın adıyla. O öyle Allah'tır ki ondan başka ilah yoktur. Gizliyi de açığı da bilendir. Sonsuz rahmet sahibi Rahman olup daima merhamet eden Rahim ancak O'dur. O öyle Allah'tır ki ondan başka ilah yoktur. Kainatın hakimi Melik'tir. Her türlü kusurdan uzak Kuddüs'tür. Selamet kaynağı Selam'dır. Güven altına alan Mü'mindir. Görüp gözeten Mü'min'dir. Karşı konulmaz güç sahibi Aziz'dir. Yaptırım gücüne sahip Cebbar'dır. Büyüklükte denge olmayan Mütekebbir'dir. Allah müşriklerin ortak koşmalarından münezzehtir. O öyle Allah'tır ki her şeyi yaratan Halık'tır. Kusursuz ve uyumlu var eden Bari'dir. Suret veren Musavvir'dir. En güzel isimler ancak O'na aittir. Göklerdeki ve yerdeki her şey O'nu tesbih etmektedir. Karşı konulmaz güç sahibi Aziz, her şeyi yerli yerince yapan Hakim ancak O'dur.

0: بسم الله الرحمن الرحيم ويشفي صدور قوم مؤمنين.
1: Sonsuz rahmet sahibi Rahman olup daima merhamet eden Rahim Allah'ın adıyla. İnkarcılara karşı cihad edin ki Allah mümin topluluğun gönlünü ferahlatsın.
0: وَشِفَاءٌ لِمَا فِي الصُّدُورِ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ.
1: Ey insanlar! Rabbinizden size bir öğüt, içinizdeki dertlere bir şifa, müminler için bir hidayet ve rahmet olan Kur'an gelmiştir.
0: يَخْرُجُ مِنْ بُطُونِهَا شَرَابٌ مُخْتَلِفٌ أَلْوَانُهُ فِي

0: اِنَّ ف۪ي ذَٰلِكَ لَآيَةً لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ
1: Arıların karınlarından farklı renklerde içecek çıkar. Onda insanlar için şifa vardır. Düşünen bir topluluk için elbette bunda ibret alınacak bir alamet vardır.
0: وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ
1: Biz müminler için şifa ve rahmet olan Kur'an'ı indiriyoruz.
0: وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينَ
1: Hastalandığımda da bana sadece o şifa verir.
0: قُلْ هُوَ لِلَّذ۪ينَ آمَنُوا هُدًى وَشِفَاءٌ
1: De ki, iman eden kimseler için o, Kur'an bir hidayet ve şifadır.
0: El-Ahadîs-Şerîfe Bismillahirrahmanirrahim İnna Allah ve melâiketehu yusallûne alennebî Ya eyyühellezîne âmenû sallû aleyhi ve sellimû teslimâ
1: Sonsuz rahmet sahibi, Rahman olup daima merhamet eden Rahim, Allah'ın adıyla. Allah ve melekleri Peygamberi hayırla yad ediyor. Ey müminler! Siz de onu hayırla yad edip ona dua edin. Onun için esenlik dileyin.
0: Allahümme salli ala Muhammedinin nebiyyil ummiyi ve ala ahli Muhammed.
1: Allah'ım! Okuma yazmayla meşgul olmamış ümmi peygamber Muhammed Mustafa ile ailesinin şanını, şerefini yücelt.
0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد
1: اللهم Hazreti İbrahim ve ailesinin şanını, şerefini yücelttiğin gibi Peygamber Efendimiz Muhammed Mustafa ve ailesinin şanını şerefini de yücelt. Çünkü sen övgüye en layık, şerefi en yüce olansın. Allah'ım, Hazreti İbrahim ve ailesine bereket ihsan ettiğin gibi, Peygamber Efendimiz Muhammed Mustafa ve ailesine de bereket ihsan eyle. Çünkü sen övgüye en layık, şerefi en yüce olansın.
0: Allahümme salli ala Muhammedinin nebiyyi ve ezvacihi ummehâtil mu'minîn. وذريته وأهل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد
1: Allah'ım Hazreti İbrahim'in ailesinin ve dostlarının şanını şerefini yücelttiğin gibi Peygamber Efendimiz Muhammed Mustafa'nın manevi annelerimiz olan eşlerinin temiz neslinin ve aile fertlerinin de şanını şerefini yücelt çünkü sen övgüye en layık şerefi en yüce olansın.
0: Estağfirullahal azim allazi la ilahe illa hu el hayyul kayyum ve etubu ileyh. Estağfirullahal azim allazi la ilahe illa hu el hayyul kayyum ve etubu ileyh. Estağfirullahal azim allazi la ilahe illa hu el hayyul kayyum ve etubu ileyh.
1: Yüce Allah'tan beni bağışlamasını dilerim. Ondan başka ilah yoktur. O daima diridir. Daima insanların yararını gözetir. Ben de ona döner, ona sığınırım.
0: وَجَهْتُ وَجْهِيَ لِلَّذ۪ي فَطَرَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ حَن۪يفًا وَمَا أَنَ مِنَ الْمُشْرِك۪ينَ اِنَّ صَلَاتِي وَنُسُك۪ي وَمَحْيَايَ وَمَمَات۪ي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَم۪ينَ لَا شَر۪يكَ لَهُ وَبِذَٰلِكَ اُمِرْتْ وَأَنَ مِنَ الْمُسْلِم۪ينَ اللهم أنت الملك لا إله إلا أنت أنت ربي وأنا عبدك ظلمت نفسي واعترفت بذنبي فاغفر لي ذنوبي جميعا إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت واهدني لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت واصرف عني سيئها لا يصرف عني سيئها إلا أنت لبيك وسعديك والخير كله في يديك والشر ليس إليك أنا بك وإليك تباركت وتعاليت أستغفرك وأتوب إليك
1: Yüzümü gökleri ve yeri yoktan var eden Allah'a çevirdim. Ben Allah'ı tek ilah kabul ederim ve ona ortak koşanlardan değilim. Kıldığım namazlar, yaptığım ibadetler ve kestiğim kurbanlar yaşadığım hayat ve zamanı geldiğinde tadacağım ölüm, bütün varlıkların sahibi ve koruyup kollayıcısı Allah içindir. Onun ortağı yoktur. Bana Allah'ı tek ilah kabul etmem emredildi. Ben de bu emre teslim olarak Allah'ı tek ilah kabul edenlerin en başındayım. Allah'ım, sen mutlak hakimiyet sahibisin. Senden başka ilah yoktur. Sen benim Rabbimsin. Bütün ihtiyaçlarımı gideren ve beni koruyup kollayansın. Ben de senin kulunum. Nefsime uyup kendime yazık ettim. Günahlarımı itiraf ediyorum. Artık benim bütün günahlarımı bağışla. Çünkü günahları ancak sen bağışlarsın. Beni güzel huylara meylettir. Çünkü beni bunlara ancak sen meylettirebilirsin. Beni kötü huylardan uzak tut. Çünkü beni bunlardan ancak sen uzak tutabilirsin. Senin davetine uyup, gönül rızasıyla ve memnuniyetle huzuruna geldim. Bütün hayırlar senin elindedir. Kötülükler sana yol bulamaz. Ben senin için varım ve sana kavuşacağım. Sen yücesin ve bereket kaynağısın. Sana tövbe edip senden bağışlanma diliyorum.
0: Allahümme ente Rabbi la ilahe illa ent. Halaktani ve ana abduk. Ve ana ala ahdike ve va'dike mestata'at. أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت.
1: Allah'ım, sen benim Rabbimsin. İhtiyaçlarımı gideren, beni koruyup kollayansın. Senden başka ilah yoktur. Beni sen yarattın. Ben senin kulunum. Gücüm yettiği kadar seni tek ilah tanıyacağıma dair verdiğim söze bağlıyım. Kötü şeyler yapmış olmaktan sana sığınırım. Bana lütfettiğin sayısız nimetlerin farkındayım. İşlediğim günahların da farkındayım. Beni bağışla. Çünkü günahlarımı ancak sen bağışlayabilirsin.
0: Allahümme inni a'udhu bike minel hemmi vel hazan ve a'udhu bike minel aczi vel kesel ve a'udhu bike minel cubni vel buhl ve a'udhu bike min galabetid deyni ve kahrir rical.
1: Allah'ım, her türlü keder ve üzüntüden sana sığınırım. Her türlü çaresizlik ve tembellikten sana sığınırım. Her türlü korkaklık ve cimrilikten, eli sıkı olmaktan sana sığınırım. Borç yükü altında ezilmekten ve zorba insanların baskısı altında kalmaktan sana sığınırım.
0: Allahümme inni a'udhu bike minel keseli vel harami vel mağrami vel me'them. Allahümme inni a'udhu bike min azabin nari ve fitnetin nari ve azabil kabr. وشر فتنة الغنى وشر فتنة الفقر ومن شر فتنة المسيح الدجال.
1: Allah'ım, her türlü tembellikten, bunaklıktan, borç yükü altında ezilmekten, günah altında kalmaktan sana sığınırım. Allah'ım, cehennem azabından ve sıkıntısından, kabir azabından, zenginliğin getireceği badirelerden ve zenginlikle sınandığımda başarısız olmaktan, fakirliğin doğuracağı sıkıntılardan ve fakirlikle sınandığımda başarısız olmaktan, Mesih Deccal'in getireceği sıkıntılardan ve Deccal'le sınandığımda başarısız olmaktan sana sığınırım.
0: Allahümme inni a'udhu bike min azabi cehenneme ve min azabil kabr ve min fitnetil mahya vel memat ve min şerri fitnetil mesihid deccal.
1: Allah'ım, cehennem azabından, kabir azabından, hayatın ve ölümün getireceği sınavlarda, Mesih Deccal karşısındaki sınavda başarısız olmaktan sana sığınırım.
0: Allahümme ba'id beyni ve beyne hatayaya kema ba'adte beynel meşriki vel meğrib. Allahümme nakkini minel hataya kema yunakkas thawbul abyadu minel denes. Allahümme gsil hatayaya bil ma'i vel thalci vel barad.
1: Allah'ım, doğuyla batıyı birbirinden uzak kıldığın gibi, beni de hataya düşmekten uzak tut. Allah'ım, beyaz elbise kirlerinden nasıl arındırılırsa, beni de hatalarımdan öyle arındır. Allah'ım, hatalarımı bemberrak, dupduru suyla yıkayıp beni arındır.
0: La ilahe illallah vahdehu la şerike leh, lehul mulku ve lehul hamdu ve hu ala kulli şeyin kadir. Allahümme la mani'a lima a'tayt. ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد.
1: Allah'tan başka ilah yoktur. O tektir.

0: onun ortağı yoktur. Hükümranlık ancak onundur. Bütün övgü, teşekkür ve takdirler onadır. Onun sonsuz gücü her şeye yeter. Allah'ım, senin verdiğini engelleyebilecek biri olmadığı gibi, engellediğini verebilecek biri de yoktur. Senin yüce buyruğun karşısında makam ve servet, ahirette sahibine fayda vermez.
1: La ilahe illallahü vahdehu la şerike leh. Lehul mulku ve lehul hamdu ve huve ala kulli şeyin kadir. La havle ve la kuvvete illa billah. La ilahe illallahü ve la na'budu illa iyyah. Lehul ni'metu ve lehul fadlu ve lehul senâul hasen. La ilahe illallahü muhlisine lehul dîne ve lehul kerihel kafirun.
0: Allah'tan başka ilah yoktur. O tektir. Onun ortağı yoktur. Mutlak hükümranlık ancak O'nundur. Bütün övgüler, teşekkür ve takdirler O'nadır. O'nun sonsuz gücü her şeye yeter. Güç ve kudret ancak Allah'ın elindedir. O'ndan başka ilah yoktur ve biz ancak O'na ibadet eder, O'na kulluk ederiz. Bütün nimetler O'na aittir, bütün lütuflar O'na aittir. Bütün güzel övgü ve teşekkürler O'nadır. Allah'tan başka ilah yoktur. İnkar edenler, bu hakikati kabul etmeyenler hoşlanmasa bile biz, bütün samimiyetimizle böyle inanırız.
1: Subhanallahi velhamdülillahi ve la ilahe illallahü vallahu ekber ve la havle ve la kuvvete illa billahil aliyyil azim.
0: Allah eksiksiz ve mükemmeldir. Bütün övgü, teşekkür ve takdirler Allah'adır. Allah'tan başka ilah yoktur. Allah en büyüktür. Güç ve kudret ancak yüce ve büyük olan Allah'ın elindedir.
1: Subhanallahi ve bihamdihi subhanallahil azim.
0: Allah'ın eksiksiz ve mükemmel olduğunu ilan eder. Onu övüp takdir eder. Ona teşekkür ederim. Büyüklükte eşi benzeri olmayan Allah her türlü eksiklikten uzak ve münezzehtir.
1: Subhanallahi adada halqih. Subhanallahi adada halqih. Subhanallahi adada halqih.
0: Yarattığı bütün mahlukat sayısınca ilan ederim ki Allah her türlü eksiklikten uzak ve münezzehtir.
1: Subhanallahi rida nefsih. Subhanallahi rida nefsih. Subhanallahi rida nefsih.
0: O razı oluncaya kadar ilan ederim ki Allah her türlü eksiklikten uzak ve münezzehtir.
1: Subhanallahi zinete arşih. Subhanallahi zinete arşih. Subhanallahi zinete arşih.
0: Arşı ağırlığınca ilan ederim ki Allah her türlü eksiklikten uzak ve münezzehtir.
1: Subhanallahi midade kelimatih. Subhanallahi midade kelimatih. Subhanallahi midade kelimatih.
0: Sözleri sayısınca ilan ederim ki Allah her türlü eksiklikten uzak ve münezzehtir.
1: Subhanallahi adada ma halaka fissemâ ve subhanallahi adada ma halaka fil ard ve subhanallahi adada ma halaka beyne zâlik ve subhanallahi adada ma huve hâlik ve allahu ekberu mislu zâlik velhamdülillahi mislu zâlik ve la ilahe illallahu mislu zâlik ve la havle ve la kuvvete illa billahi mislu zâlik.
0: Gökte yarattığı mahlukat sayısınca ilan ederim ki Allah her türlü eksiklikten uzak ve münezzehtir. Yerde yarattığı mahlukat sayısınca ilan ederim ki Allah her türlü eksiklikten uzak ve münezzehtir. Gökle yer arasında yarattığı mahlukat sayısınca ilan ederim ki Allah her türlü eksiklikten uzak ve münezzehtir. Yaratacağı mahlukat sayısınca ilan ederim ki Allah her türlü eksiklikten uzak ve münezzehtir. Bir bu kadar da ilan ederim ki Allah en büyüktür. Bir bu kadar da ilan ederim ki bütün övgü, teşekkür ve takdirler Allah'adır. Bir bu kadar da ilan ederim ki Allah'tan başka ilah yoktur. Bir bu kadar da ilan ederim ki güç ve kudret ancak Allah'ın elindedir.
1: Bismillahillezî lâ yedurru ma'asmihî şey'un fil ardı ve lâ fissemâi ve huvessemî'ul alîm. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم.
0: Her işe Allah'ın adıyla başlarım. O Allah ki ismi anıldığında yerde ve gökte hiçbir varlık zarar veremez. Çünkü O her şeyi işitir, her şeyi bilir.
1: رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد النبي رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد النبي رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد النبي.
0: Ben Rab olarak Allah'ı, din olarak İslam'ı, peygamber olarak Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemi benimseyip razı oldum.
1: Hasbiyallahu la ilahe illahu aleyhi tevekkeltu ve huve rabbul arşil azim. Hasbiyallahu la ilahe illahu aleyhi tevekkeltu ve huve rabbul arşil azim. Hasbiyallahu la ilahe illahu aleyhi tevekkeltu ve huve rabbul arşil azim. Hasbiyallahu la ilahe illahu aleyhi tevekkeltu ve huve rabbul arşil azim. Hasbiyallahu la ilahe illahu aleyhi tevekkeltu ve huve rabbul arşil azim. Hasbiyallahu la ilahe illahu aleyhi tevekkeltu ve huve rabbul arşil azim. Hasbiyallahu la ilahe illahu aleyhi tevekkeltu ve huve rabbul arşil azim.
0: Allah bana yeter. Ondan başka ilah yoktur. Ben ona güvenip dayandım. Büyük arşın sahibi odur.
1: Allahümme ecirni minen nar. Allahümme ecirni minen nar. Allahümme ecirni minen nar. Allahümme ecirni minen nar. Allahümme ecirni minen nar. Allahümme ecirni minen nar. Allahümme ecirni minen nar.
0: Allah'ım beni cehennemden kurtar.
1: سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.
0: Allah'ım senin her türlü eksiklikten uzak ve münezzeh olduğunu açıkça ilan eder, seni över, sana teşekkür ederim. Bilir ve açıkça ilan ederim ki senden başka ilah yoktur. Senden bağışlanma diler, sana yönelip tövbe ederim.
1: فَسُبْحَانَ اللَّهِ حِينَ تُمْسُونَ وَحِينَ تُصْبِحُونَ وَلَهُ الْحَمْدُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَعَشِيًّا وَحِينَ تُظْهِرُونَ يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ وَيُحْيِي الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَكَذَلِكَ تُخْرَجُونَ.
0: Akşama kavuştuğunuzda, sabaha çıktığınızda deyin ki Allah her türlü eksiklikten uzak ve münezzehtir. Göklerde ve yerde, gece gündüz bütün övgü ve teşekkürler ancak O'nadır. O, diriden ölüyü, ölüden de diri çıkarır. Cansız bir haldeyken yeryüzünü canlandırır. Ey insanoğlu, sizin diriltilip topraktan çıkarılmanız da bu şekilde olacaktır.
1: El-Esmaul Husna. Bismillahirrahmanirrahim. وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَدْعُوهُ بِهَا.
0: الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى sonsuz rahmet sahibi, Rahman olup, daima merhamet eden, Rahim, Allah'ın adıyla. En güzel ve mükemmel isimler Allah'ındır. Öyleyse bu isimlerle Allah'a dua edip ondan isteyin.
1: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن لله 99 اسما 100 إلا واحدة من أحصاها دخل الجنة.
0: Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki Allah'ın 99 ismi vardır ki bunları iyice belleyip ona göre hayatına çeki düzen veren cennete girer.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Huvallahu allazi la ilahe illa hu. الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق البارئ المصور الغفار القهار الوهاب الرزاق الفتاح العليم القابض الباسط الخافض الرافع المعز المذل السميع البصير الحكم العدل اللطيف الخبير الحليم العظيم الغفور الشكور العلي الكبير الحفيظ.

0: المقيت الحسيب الجليل الكريم الرقيب المجيب الواسع الحكيم الودود المجيد الباعث الشهيد الحق الوكيل القوي المتين الولي الحميد المحصي المبدئ المعيد المحيي المميت الحي القيوم الواجد الماجد الواحد الصمد القادر المقتدر المقدم المؤخر الأول الآخر الظاهر الباطن الوالي المتعالي البر التواب المنتقم العفو الرؤوف مالك الملك ذو الجلال والإكرام المقسط الجامع الغني المغني المانع الضار النافع النور الهادي البديع الباقي الوارث الرشيد الصبور الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور
1: Sonsuz övgü, teşekkür ve takdir Allah'adır. Bizler hayat sahibi değilken bize hayat verdi. Sonunda dönüp varacağımız yerde ancak onun huzurudur.
0: Allahumma bika asbahna ve bika emseyna ve bika nahya ve bika namutu ve ileyken nuşur.
1: Allah'ım, senin lütfunla sabaha çıkar, senin lütfunla akşama kavuşuruz. Senin lütfunla yaşar, senin lütfunla ölürüz. Sonunda dönüp varacağımız yerde ancak senin huzurundur.
0: Asbahna ve asbahal mulku lillahi rabbil alemin. Allahümme inni es'aluka khayra hazel yevm, fethahu ve nasrahu ve nurahu ve bereketahu ve hudah. Ve a'udhu bike min şerri ma fihi ve şerri ma ba'dah.
1: Kainatın idaresinin, onun sahibi ve koruyup kollayıcısı Allah'a ait olduğunu kabul ve ikrar ederek sabaha çıktık. Allah'ım, ben senden başlangıcıyla, yardımıyla, nuruyla, bereketiyle ve hidayetiyle bugünün getireceği hayırları, iyilikleri isterim. Gerek gün içinde, gerek sonrasında ortaya çıkacak şerlerden, kötülüklerden sana sığınırım.
0: Allahümme fâliqal isbâh ve câilel leyli sekena ve şemse vel kamera husbâna iqdi annid-deyn ve agnini minel fakr وَأَمْتِعْنِي بِسَمْعِي وَبَصَرِي وَقُوَّتِي فِي سَب۪يلِكَ
1: Karanlığı giderip sabaha aydınlatan, geceyi huzur ve sükunet vakti kılan, güneş ve ayı sabit bir düzende yaratan Allah'ım. Borçlarımı ödemeyi nasip et. Fakirliği benden uzak tut. Kulağımı, gözümü, gücümü, kuvvetimi selamette kıl. Senin yolunda kullanmayı nasip et.
0: Allahümme ma asbaha bi min ni'metin fe minke vahdeke la şerike lek fe lekel hamdu ve lekel şükür.
1: Allah'ım, sabaha çıktığımda benimle olan her nimet sadece sendendir. O nimetin lütfedilmesinde senin ortağın yoktur. Öyleyse övgü, teşekkür ve takdirim sanadır.
0: Allahümme inni asbahtu uşhiduke ve uşhidu hamalata arşik ve melaiketeke ve cemi'a halkik enneke entallahu la ilahe illa ent ve enne Muhammeden abduke ve rasuluk.
1: Allah'ım, sabaha çıktığımda seni, arşını taşıyanları ve meleklerini, yarattığın bütün varlıkları şahit tutuyorum ki Allah sadece sensin. Senden başka ilah yoktur. Peygamberimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem senin kulun ve resulündür.
0: La ilahe illa ente subhaneke inni kuntu minezzalimin.
1: Allah'ım, senden başka ilah yoktur. Senin eksiksiz ve mükemmel olduğunu açıkça ilan ederim. Senin buyruklarına uygun davranmadığım takdirde ben kendine yazık edenlerden olurum.
0: Allahümme Rabbena atina fi'd-dünya hasene ve fi'l-âhireti hasene ve qina azâben-nâr.
1: Allah'ım, ey Rabbimiz, bize dünyada iyilik ve güzellikler ver. Ahirette de güzellikler ver. Bizi cehennem azabından koru.
0: Ya mukallibel kulûb, sabbit kalbi ala dinik.
1: Ey kalpleri evirip çeviren Allah'ım, kalbimi senin dinin üzere sabit kıl. Dininden ayırma.
0: Allahümme inni a'udhu bike minel kufri vel fakri ve azabil kabr.
1: Allah'ım, buyruklarını kabul etmeyerek inkara düşmekten, fakir kalmaktan ve kabir azabına uğramaktan sana sığınırım.
0: Allahümme fatiras semavati vel ard, alimel gaybi ve şehade, رب كل شيء ومليك.

0: beni kıskacına almasından sana sığınırım.
1: Allahümme inni es'alukel afiyete fiddunya vel ahireh. Allahümme inni es'alukel afve vel afiyete fi dini ve dünyaya ve ehli ve mali. Allahümme estur avrati ve amin ravati. اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي.
0: Allah'ım, senden dünyada ve ahirette selamet ve kurtuluş istiyorum. Allah'ım, senden dinim, dünyam, aile fertlerim ve malım hakkında bağışlanma, selamet ve kurtuluş diliyorum. Allah'ım, kusurlarımı ortaya dökme. Beni korkularımdan emin kıl. Allah'ım, beni önümden ve arkamdan, sağımdan ve solumdan, üzerimden gelebilecek kötülüklerden koru. Altımdan gelebilecek kötülüklere karşı gafil yakalanmaktan da senin büyüklüğüne, azametine sığınırım.
1: Allahümme afini fi bedeni. Allahümme afini fi sem'i. Allahümme afini fi basari. La ilahe illa ent.
0: Allah'ım, bedenime sağlık ver ki sana olan kulluk görevimi layıkıyla yerine getirebileyim. Kulaklarıma sağlık ver Allah'ım. Gözlerime sağlık ver Allah'ım. Bu sayede senin bana olan lütuflarını hakkıyla düşünüp anlayabileyim. Senden başka ilah yoktur.
1: Allahümme inni a'udhu bike minel kufri vel fakr. Allahümme inni a'udhu bike min azabil kabr. La ilahe illa ent.
0: Allah'ım, İman ettikten sonra inkara düşmekten, fakir ve muhtaç kalmaktan sana sığınırım. Allah'ım, kabirde azaba uğramaktan, kabir azabına düşürecek şeylerden sana sığınırım. Senden başka ilah yoktur.
1: Allahümme rahmeteke arju, fela tekilni ila nefsi tarfete ayn, ve aslih li şe'ni kulleh, la ilahe illa ent.
0: Allah'ım, tek istediğim senin rahmetindir. Beni bir an bile yalnız bırakma. Her halimi düzgün eyle. Senden başka ilah yoktur.
1: Allahümme inni es'aluke bi enne lekel hamd. La ilahe illa entel mennan. Bedi'us semavati vel ard. Ya zel celali vel ikram. Ya hayyu ya kayyum.
0: Allah'ım, her türlü övgü, şükür ve takdire layık olan sensin. Ne istiyorsam sadece senden istiyorum. Senden başka ilah yoktur. Daima lütufta bulunan, bol bol nimet veren sensin. Gökleri ve yeri yoktan var eden sensin. Ey gerçek yücelik ve ikram sahibi Allah'ım. Ey daima diri olan, her şeyi idare eden Allah'ım. Lütfunu esirgeme.
1: Allahümme a'udhu bi ridâke min sahatik ve bi muafâtike min ukûbetik. وَاَعُوذُ بِكَ مِنْكَ لَا اُحْصِي ثَنَاءً عَلَيْكَ اَنْتَ كَمَا اَثْنَيْتَ عَلَى نَفْسِكَ
0: Allah'ım, bana gazap etmenden razı olmana sığınırım. Allah'ım, beni cezalandırmandan selamette kılmana sığınırım. Ben her şeyden sana sığınırım. Ben seni hakkıyla övemem. Sen kendini nasıl övmüşsen öylesin.
1: Allahümme Rabbena ve Rabbe kulli şey. Ana şehidun enneke entel Rabbu vahdek. La şerike lek. Allahümme Rabbena ve Rabbe kulli şey. Ana şehidun enne Muhammeden abduke ve rasuluk. Allahümme Rabbena ve Rabbe kulli şey. Ana şehidun ennel ibade kullahum ihve. Allahümme Rabbena ve Rabbe kulli şey. İc'alni muhlisan leke ve ehli fi kulli sa'atin fi dunya vel ahire. Ya zel celali vel ikram. İsma' ve istecib. Allahu ekberul ekber. Allahümme nuras semavati vel ard. Allahu ekberul ekber. Hasbi Allahu ve ni'mel vekil. Allahu ekberul ekber.
0: Ey bizim ve her şeyin sahibi, koruyup kollayıcısı olan Allah'ım. Ben senin tek Rab olduğuna, ortağın bulunmadığına şahidim. Ey bizim ve her şeyin sahibi, koruyup kollayıcısı olan Allah'ım. Ben Muhammed Mustafa'nın senin kulun ve Resulün olduğuna inandım. Ey bizim ve her şeyin sahibi, koruyup kollayıcısı olan Allah'ım. Ben bütün kullarının kardeş olduğuna şahidim. Ey bizim ve her şeyin sahibi, koruyup kollayıcısı olan Allah'ım. Beni ve ailemi dünyada ve

0: ahirette her an sana karşı samimi eyle. Ey yücelik ve ikram sahibi Allah'ım, duamı duy ve isteklerimi lütfeyle. Tam anlamıyla en büyük olan Allah'tır. Ey göklerin ve yerin nuru olan Allah'ım, tam anlamıyla en büyük olan Allah'tır. Allah bana yeter, o ne güzel vekildir. Tam anlamıyla en büyük olan Allah'tır.
1: Allahümme inni es'eluke ilmen nafi'a ve rizqan tayyiba ve amelen mutakabbala.
0: Allah'ım, ben senden faydalı bilgi, helal ve temiz rızık, kabul edeceğin amel isterim. Bana lütfeyle.
1: Allahümme a'inni ala zikrike ve şükrike ve husni ibadetik.
0: Allah'ım, seni zikretmede, sana şükretmede ve sana güzelce kulluk etmede bana yardım et.
1: Allahümme ce'alni u'zimu şükrek ve ukfiru zikrek ve ettebi'u nasihatek ve ahfazu vasiyyetek.
0: Allah'ım, beni sana çokça şükreden, seni çokça zikreden, senin öğütlerine bağlı kalan ve senin emirlerini tutan bir kul eyle.

0: ahad.
1: Sonsuz rahmet sahibi, Rahman olup, daima merhamet eden Rahim Allah'ın adıyla. De ki, Allah tektir. Hiçbir şeye muhtaç olmayıp, her şeyin ihtiyacını karşılayan da Samet Allah'tır. O doğurmamıştır ve doğmamıştır. Hiç kimse de ona denk değildir.

0: hasad.
1: Sonsuz rahmet sahibi Rahman olup daima merhamet eden Rahim Allah'ın adıyla. De ki, sabah aydınlığının Rabbine sığınırım. Yarattığı şeylerin şerrinden, gece çöktüğünde ortaya çıkan zifiri karanlığın şerrinden, büyü yapmak için düğümlere üfleyenlerin şerrinden, haset ettiğinde hasetçinin şerrinden.

0: Sonsuz rahmet sahibi, Rahman olup daima merhamet eden Rahim Allah'ın adıyla. De ki, sığınırım insanların Rabbine, insanların hükümranına, insanların ilahına, hep sinsice sokulan, sürekli vesvese veren şeytanın şerrinden. O ki, insanların kalbine vesvese verip durur, hem cinlerden olur, hem insanlardan.
1: Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kim sabah namazını cemaatle kıldıktan sonra güneş doğuncaya kadar Allah'ı zikrederek bekler ve iki rekat namaz kılarsa hac ve umre sevabı kazanır. Dua vakti sabahın en bereketli zamanlarından işrak vaktine kadar. Akrada.

Bu dünyadaki amacımız nedir? Amaç, gaye. Nedir amacımız? İlahi ente maksudi ve redake matlubi. Ya Rabbi, gayem, amacım sensin. Sensin ya Rabbi amacım. Ben senin rızanı kazanmak istiyorum ya Rabbi. Ve redake matlubi. Onun bunun iltifatı, alkışı bana lazım değil. Parası, pulu bana lazım değil. Sevmesi, beğenmesi bana lazım değil. İlahi ente maksudi ve redake matlubi. Amacımız Allah'ın rızasını kazanmak. Allah'ın rızasını kazanmak için neler yapmak gerekiyorsa yapacağız. Thank you.

Anadolu irfanı. Bu yurdun taşından toprağından sürüp gelir nakışları, deyişleri, gülüşleri. Gönül genişliğinde irfan yurdudur Anadolu. Geçmişten günümüze Anadolu kültürünün anlatıldığı Anadolu irfanı cumartesi ve pazar saatler 11.40'ı gösterdiğinde Akra'da.

0: Sana sığınırım cehennem azabından, kabir azabından, deccal fitnesinden, hayat ve ölüm fitnesinden. Allah.
1: Farkında ol, Akra dinle.

yerden ve gökten bizlere rızık verilir. Veren kimdir? Kanaat ve tevekkül edene rızkını veren kim? Dua ile istekte bulunana icabet eden kim? Veren Allah'tır. Duamıza icabet eden O. Nimetlerini hatırlamamızı, helal ve temiz şeylerden yememizi, O'na kulluk etmemizi, O'na şükretmemizi istemektedir. Bu ayetler de O'nun kelamıdır. Hangi yiyecekleri nasıl anmakta? Bize söylemekte, bize hatırlatmaktadır.

0: Resulüm, iman eden bir de salih amellerde bulunanlara kendileri için alt tarafından ırmaklar akan cennetler hazırlandığını müjdele. Onlara orada ne zaman rızık olarak bir meyve verilse, bu daha önceden dünyada rızıklandırıldığımız şeydir diyecekler. Onlara tatları bambaşka güzellikte olmakla beraber dünyadakilerin benzerleri verildiği için böyle derler. Sizden biriniz arzu eder mi ki alt tarafından ırmaklar akan ve içinde her çeşit meyvelerden bir miktar bulunan hurmalığı ve üzüm bağı olsun da hem kendisine ihtiyarlık çöküşünden hem de güçsüz ve bakıma muhtaç çocukları varken bu sırada ateşli, kavurucu bir kasırga ortaya çıkıp da bağı kasıp kavursun? Elbette istemez. İşte Allah düşünesiniz diye ayetlerini size böyle açıklıyor. Gökten su indiren O'dur. İşte her şeyin bitkisini O'nunla çıkardık. Şöyle ki, O'ndan ilk önce bir yeşil filiz çıkardık. O'ndan da birbiriyle benzeşen ve benzeşmeyen başak ve salkım gibi birbiri üzerine binmiş taneler, hurma tomurcuğundan sarkmış salkımlar, üzüm bağları, zeytin ve nar bahçeleri çıkarırız. Her birinin meyvesine önce meyvenin ilk yetiştiği sırada bir de olgunlaştığı sırada bakın. Şüphesiz bunlarda inanan bir toplum için elbette birçok ibret vardır.
1: Yerden ve gökten bizlere rızık verilir. Veren kimdir? Kanaat ve tevekkül edene rızkını veren kim? Duayla istekte bulunana icabet eden kim?

Allah'ım, ey sağlam ipin ve dosdoğru işin sahibi, senden gören, rükuya varan, secdeye kapanan ve sözlerini tutan kullarla ve huzurunda bulunan mukarreb meleklerle birlikte, ceza gününde güvence ve sonsuzluk gününde cennet istiyorum. Şüphesiz sen Rahim ve Veddudsun. Dilediğini yaparsın.

Allah'ım, halimi sana arz ederim. Niyazım sanadır. Ben de sıklet, sen de letafet. Allah'ım, affet. Tüm dert ve sıkıntılarda sadece ona yönelmek ve sadece onun verebileceğine inanmak. Dua, acziyetini kabul etmenin en önemli yansımasıdır. Daraldığımızda yaslandığımız tek kapı, nimet içinde şükredenlere, dertlilere, hastalara, muhtaçlara, gönlü hüzün dolanlara, ferahlık isteyenlere, yardımcı olarak Allah yeter. Dost olarak Allah yeter. Koruyucu olarak Allah yeter. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kim sabah namazını cemaatle kıldıktan sonra güneş doğuncaya kadar Allah'ı zikrederek bekler ve iki rekat namaz kılarsa hac ve umre sevabı kazanır. Dua vakti sabahın en bereketli zamanlarından işrak vaktine kadar. Akrada.

0: bizler de İslam'ın kadrini, kıymetini bilelim, halis Müslümanlar olarak yaşayalım, hadis-i şerifleri okuyalım, Peygamber Efendimiz'in tavsiyelerini tutalım, görevlerimizi yapalım, yapmamamız gereken işlerden sakınalım, elimizi eteğimizi yuyalım, temizleyelim, çekelim, günahlarda bizim işimiz yok, elimiz yok, biz öyle şeylere, haramlara, günahlara bulaşmayız, biz helal işlerle meşgul oluruz, helal lokma yeriz, helal yollarda Allah'ın gösterdiği istikamette çalışırız diyelim, pırıl pırıl mutlu bir ömür sürelim ve güzel bir akıbete mazhar olalım. Allah-u Teala Hazretleri efendim ahirette de bizi lütfuna erdesin, cennetiyle, cemaliyle müşerref eylesin. Aziz ve sevgili akıra dinleyicilerim.
1: Yol arkadaşım Akra hep yanımda.

0: konusunda uzmanlar bilgi ve önerilerini paylaşıyor. Az, öz, etkili. 2 dakika.
1: Efendim, nezaketen için ihtiyaç var. Öncelikle insanın mutluluğu için nezakete ihtiyaç var. İnsanları mutlu etmek istiyorsanız onlara zarif ve kibar davranın. Kendinizi mutlu etmek istiyorsanız yine insanlara zarif ve kibar davranın. Yani aslında içimizdeki güzellik duygusu ve içimizdeki insaniyetin gereği zarif olmamız gerekiyor. Kibar davranmamız gerekiyor. Ben nezaketi böyle algılıyorum. Kendimiz için değil diyorum nezaket. Aynı zamanda toplum içinde, topluluğun huzuru içinde, saygınlığı içinde nezakete ihtiyacımız var. Önce kendi huzurumuzu temin ediyoruz. Sonra toplumun sağlıklı yaşaması, toplumun sağlıklı yaşaması ve toplumun bekası içinde zarif bir insan olma ihtiyacımız var. Çünkü insanların zarafeti toplumun nezaketin zarif olması anlamına gelecektir. Nezaketin temeli sevgi ve saygıdır. Ve hiçbir dönemde bu temel değerlerin değişmemesi gerekiyor. Yani insanlara saygı, insanlara sevgi ama öncelikle kendimize sevgi ve kendimize saygı. Ve şuna inanıyorum ki kendini seven, kendisine saygı duyan bir insan ancak bir başkasını sevip ona saygı duyabilir. Yani insanlara saygı, bir insanın öncelikle kendisini sevmesi, sonra sayması, insanlığı sevmesi, sayması anlamına gelecektir. Onun için yani nezaket ve görgü kurallarının temelinde sevgi ve saygı vardır. Dolayısıyla hiçbir toplumda, hiçbir çağda bunun dışına çıkılması mümkün değildir. Yani bunlar insani değerlerdir, temel değerlerdir. Çağa göre veya bulunan yere göre değişecek kurallar değildir bunlar. Dolayısıyla hiçbir zaman değişmeyecektir.
0: 2 dakika. Az, öz, etkili.
2: Sağduyunun sesi Akra.

Resulullah aleyhissalatü vesselam buyurdu ki, din kolaydır. İbadet ve taatte kendisini zorlayan kimse dine yenik düşer. Şu halde aşırıya kaçmayın. Orta yolu tutun ve salih amellerden alacağınız mükafattan ötürü sevinin. İbadet için sabah, akşam ve gecenin serin vaktinden istifade edin.

Keşfe hazır mısın? Varoluş gayesinin doğru algılanması ve iç huzuru için hazırlanmış seçkin içerikler. Kritik analitik düşünme, kültür, edebiyat, çevre, sağlık, sesli kitaplar ve özel gündemleriyle. Akra Medya Sesli Arşiv. Hem webde hem uygulamada. Aradığınız tüm bilgiler bir tıkla yanınızda. Play Store ve App Store'dan hemen indirin. Akra Medya, sağduyunun sesi.

Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Resulüm, sen Rabbinin nimeti sayesinde bir mecnun değilsin. Doğrusu senin için elbet kesintisiz ve minnetsiz bir mükafat vardır. Ve şüphesiz sen mükemmel bir ahlak üzerindesin.

İnfitar suresinde Bismillahirrahmanirrahim. Ya eyyuhel insan ma garrake bi rabbikel kerim ellezî halakake fesevvâke fe'adelek fî eyyi suretin mâ şâirekkebek. Ey insan, ya eyyuhel insan ma garrake bi rabbikel kerim, seni kerim olan Rabbinin güzel kulluğunu yapmaktan, ona inanıp ona ittiba etmekten ne alıkoydu, ne aldattı seni, ne kandırdı seni ya? Ellezî hırakake fesevvâke fe'adelek. O seni yaratan, suretini en mükemmel şekilde, kabiliyetlerini en ileri şekilde sana bahşeden, güzel güzel simalar, kabiliyetler ihsan eden Rabbinden seni ne alıkoydu, ne aldattı, ona kulluk etmekten ne döndürdü, ne oyaladı seni? Neye takıldın kaldın? Cenab-ı Mevla'ya giden yolda, yürümedin de ne aldattı seni? Ne kadar tüyler ürpertici sorular yani. Biz sizi boşuna mı yarattık? Ey insanoğlu, niye aldanıyorsun da güzel kulluk yapmaktan geri duruyorsun? Ey insanoğlu, ben sizi yarattığıma göre beni tasdik etmeli, benim peygamberlerime tabi olmalı değil miydiniz? Niye böyle yapmıyorsunuz?

Ses, söz, sanat. İrfani geleneğin iz düşümü, medeniyetimizin kültürel yansımaları. Edebiyattan sanata, şiirden musikiye. İlim adamları, münevverler, Akra'da ses ve söz ile iz bırakıyor. Ses, söz, sanat. Salı ve cumartesi günleri 17.10'da Akra'da.

Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Ey Muhammed! Biz seni alemlere ancak bir rahmet olarak gönderdik.

0: İnciler. Sevgili Akra dinleyicileri, gönül dostu, alim Mehmet Zahit Kotku hocamızın sohbetlerinden derlediğimiz bölümü istifadenize sunuyoruz.
1: Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin vel akıbetin tekin. Salatu vesselamu ala seyyidina Muhammedin ve alihi ve sahbihi ecmaîn. İlemu eyyuhel ikhwan en efdalu kitab kitabullah ve en efdalu'l hadi hadi Muhammedin sallallahu aleyhi ve sellem. Ve şerrü'l umuri muhtesatuhâ ve kullu muhtesin bid'ah ve kullu bid'atin dalâle ve kullu dalâletin fî'n-nâr. Ve bi's-sünnetil muttasil ile nebi sallallahu aleyhi ve sellem ennehu kâle: "Zekâ ehadüküm

dikkat edin şimdi. Bakalım, bu bizim Müslümanlıktaki ölçümüz. Zihteka ehadüküm, sizden birinizin şikayeti var. Başı ağrıyor, dişi ağrıyor, karnı ağrıyor. Neresi arz arz. Fel yedak, buraya koy. Yedehu, elini koysun oraya. Hayzu yedidu elemehu. Elen, acı, dert neredeyse oraya elini koysun. Koyduktan sonra, sümmel yekul desin. Eûzu bi izzetillâhi ve kudretihi min şerri mâ ecidu ve uhâziru sefan. 7 kere bu duayı okudur. Bunun çaresi bulunur. Bunu 7 kere okuduktan sonra o hastalığın oradan gitmesi lazım. Gidiyorsa içimizde saflık var, sadakat var, imanımızda kemal var. Gitmiyorsa demek gevşeyiz, zayıfız. Güzel bir şey bu. Müslüm Hazretleri'nin hadisi. Yine bir daha ne daha. İze iştekel mü'min. Şikayet ediyoruz. Hastalığımız var. Hasta olmuşuz. Şikayetimiz var hastalığımızdan. Hastayız yani. Aklısa bu zalike minel zünûb. Bu hastalık sizi günahlardan temizler. Hasta olduğunuz zaman bu hastalık sizi günahlardan temizler. Şimdi koyduk elimize okuduk geçmiyor. Geçmiyor ama bu bizim günahları götürüyor. Ne gibi? كَمَا يُخْلِصُ الْك۪يرُ حُبْسَ الْحَد۪يدِ Nasıl demirci demiri kızardık da vurduğu vakitte pislikleri gidiyorum üzerinden de safı kalıyor. Demirin safı kalıyor. Saf. Bu neden oluyor? Bu ateşteki kızarmanın arkasından oluyor. İşte bu hastalıklar da tıpkı bunun gibi bizim kirlerimizi, dertlerimizi, günahlarımızı götürüyor. Halis olaraktan kalıyor. Bukhari'nin hadisi. Yine şimdi bakınız yine. İze iştekel abdül mü'min. Hastalık benden gitmiyor diye şikayet etme. Doktordan doktora koşar. Hocadan hocaya koşar. Geçmiyor ne yapalım? İze iştekel abdül mü'min. Mü'min kul böyle şikayette hastalık hasta. Ama bak Cenab-ı Hakk'ın lütfuna bakın. İhsanına, ikramına bakın. Kâlellâhu likâtibeyi. İki tarafımızda melekler var. Onlara diyor ki Cenab-ı Hak. İktübâ. Şimdi biz abdesti alamıyoruz, hastayız. Teyemmüm ediyoruz olduğumuz yerde mesela. Yattığımız yerde kılıyoruz namazı, oturduğumuz yerde hastalığımıza göre. Tesbih çekemiyoruz fazla, Kur'an okuyamıyoruz. Birçok şeylerden mahrumuz hastalığımız dolayısıyla. Derdimizle uğraşıyoruz. O zaman Cenab-ı Hak meleklere diyor ki, bizim hafaza meleklerimize. İktübâ li abdî hâdâ. Benim bu kulum için yazın. Mâ misle mâ kâne ya'melü fî sıhhati. Sıhhatteyken bu neler kazanıyordu, ne sevaplar kazanıyordu? Kur'an şu kadar Kur'an okuyordu, bu kadar Allah diyordu, hayra hasenat yapıyordu. Şimdi bunlardan mahrum ol. Oynan yazın ona. Hiç eksiksiz yazın. Mâ kâne fî hapsi. Bu hastalık üzerinde bulundum içece. Onun defterine bu sevapları aynı yazın. Fe in kabattuhu. İcel geldi. Vade geldi. Ruhunu teslim etti. Kabattuhu ilâ hayrin. Bu Cenab-ı Hakk'ın rahmetine kavuşur. O halde. Eğeri cennet olur inşallah. Fe in hüve âfâ. Allah afiyet verdi. İyi oldu hastalıktan kalktı. Onun eti gitti. O gitti, zayıfladı. Şimdi ona ben daha güzel et, daha güzel kan, daha güzel efendim neler ise onun etlerinden, her şeylerinden daha iyisini, daha güzelini, daha hayırlısını veririm. Ve bir demin hayran min demihi. Daha hayırlı, temiz kan. Eskiden kanı, şimdi kan tertemiz gelir yani artık. Yine buyuruyorlar ki, Zeştekel Abdülmüslim. Burada mümin dedi. Bunda da Müslüm diyor. Müslüm bir kul şikayette, hasta. قَالَ اللّٰهُ تَعَالَى Celle ve Ala buyuruyor ki لِلَّذ۪ينَ اِكْتُبُونَ O yazı yazan meleklerimize اِكْتُبُوا لَهُ اَفْضَلَ مِنْ مَا كَانَ يَعْمُ O hayatındayken, sıhhatli halindeyken yazdığının, yazdıklarınızın daha efdalini yazın. Bire 10 yazın, bire 100 yazın, bire 1000 yazın. اِذَا كَانَ تِلْكَنْ حَتَّى اُطْلِكُهُ İyi oluncaya kadar. Siz devam edin. Bunun hakkında yazılar yazma. Daha iyisini, daha güzelini, dertlerini geçir. Hazreti Ömer'in radıyallahu anh rivayetinde. Bir de اِذَا اِشْتَهَا مَرِيَدُ اَحَدُكُمْ شَيْئًا فَلْيُطْعِمْهُ Hastamız, hasta, yanında bir şey istiyor. Bunun istediği şeyi ona verir. Onu ondan men etmeyin. Belki bu bizim doktorlarımızın şeysine muhalif olabilir ama bu onun arzusu belki gidecek ahirete. Bu da kalmasın şeysinde. Ondan müteessir olmasın, menzi olmasın. Ki bazen de böyle canının istedikleri şeyi yemekle düzelen hastalığınları durur. Mesela bir hasta yatırılmış uzun müddet doktorların tedavisinden. Fakat hastanede hasta adamın canı soğan istiyor. Kandırmış şeyi, bakıcıyı gitmiş soğan aldırmış. Başlamış tıkır tıkır soğanı yeme.

0: iştaha var içeride. Köyde öyle alışmış. Derken iyi olmuş. Doktor sormuş, ne yaptın sen bakayım? Ne iş yaptın? Hiçbir şey yapmadım. Kalkıyor ha. Doğru söyle bakayım filan derken. Demiş, soğanı yedim, soğanı tutacakmış demiyor. Eğilinle sabah olmuş. Böyle bazı umulmadık şeylerle de bazı insanın içerisinden geliyor o. Demek onun şeyine, sıhhatine fayda verecek. İzâ esâbe ahadikum gam. Gam, keder yani. Rahatsızlık var, gamı var, kederi var. Evker, bu da onun işi. Sıkıntı var içinde. Her nedense. Oluyor bu. Bazı insanların işleri rast gitmiyor, görselen bir şeyler oluyor. Bundan dolayı bir keder hasıl oluyor kendine. İşte böyle bir kedere uğradığınız vakitte fel yekul de. Ne diyeceksin? Allah, Allah. İki defa. Allah, Allah. Rabbi, sen benim Rabbimsin ya. La üşrik bihi şey. Ben sana hiçbir şeyle şirk etmem. Tekrar. Allah, Allah. Rabbi, sen benim Rabbimsin. La üşrik bihi şey. Ben sana hiçbir şeyle şirk etmem ya. Bunu ifade etmek üzere bu gam, bu keder, bu dert senden gider. Gitmiyorsa içimizde bozukluk var demektir. Allah muhafaza. Yahut Cenab-ı Hakk'ın bir hikmeti var. Bununla bize mükafatla verecek. Çünkü dua muhfuz ibadet diyorlar. Şimdi ibadet kolaydır. Alıştık elhamdülillah. Şu çocukluğumuzdan beri kılarız. Kolay bir şey. Allahu Ekber. Yatarız kalkarız. Kolay. Abdest almak kolay. Hepsi kolay. Fakat dua bu da ibadet. Neden? Şimdi dua ederken candan bağlanıyoruz. Aman ya Rab. Namazdayken bunu yapamıyoruz. Allah'a ekber diyoruz, yatıp kalkıyoruz, onu biliyoruz, onu yapıyoruz. Ama duada, aman ya Rabbi sıkıntım var, şundan beni kurtar diyerekten tam manasıyla Allah'a bağlı. Bu işte Allah'a tam bağlılığı bir ibadette sayılıyor. Ama emrolunan ibadet gibi değil de yani bu ibadetin sevabı veriliyor ona. Çünkü gönül Allah'la oluyor. Maksat da yani ibadette maksat da gönlün Allah'la olur. Bu ıstıraplar, sıkıntılar, dertler de bizi oraya sürüklemek içindir. Allah bu sıkıntıları verir, dönsün bana diyerekten. Bu dönüş, aman ya Rabbi, kurtar beni şu afattan, şu felaketten, şu dertten, başlar içinden yana yana Cenab-ı Hakk'a yalvarma. İzâ esâbe ahadikum hem, ev huzun. Yukarıda gam ve keder dedi, gam ve kert dedi. Burada hem ve huzun diyor ki hep bir manaya gelirler. Böyle bir gaygı, kesavet oldu vakitte. Fel yekul seb'an Allah. Burada diyor ki yedi kere dedi. Burada iki kere dedi. Burada yedi kere. Ne diyeceğiz? Allahu Allahu Rabbi ya üşrikü bihi şeya. Bu da Hazreti Nesai'nin Abdülaziz'den rivayeti. Bir üçüncüsü daha bu hususta. İzâ esâbe ahadikum musibetün. Burada daha açık söyledi. Bir musibet geldi başa. Fakul gerek ölüm, gerek yangın, gerek anva çeşitli musibetler var. Allah muhafaza etsin. O zaman dedi ki inna lillâh ve inna ileyhi râciûn. Allahümme indeke ehtesibü musibeti. Ben ya Rabbi bu musibetten ecrimi isterim. Buna tahammül kolay bir şey değil. Fe ecirni fîhâ. Beni bundan selamette kurtar. Fe ebdilni bihâ hayran minhâ. Yandı, ev gitti, dükkan gitti. Daha hayırlısını verirsin ya Rabbi. Ümidini kesme Allah'tan. Ümidini kesme, yanar. Şu olur, bu olur ama daha iyisini bakarsın Cenab-ı Hak. Bu sefer ihsan eder. Şurada iki tanecik daha kaldı. Bir tanesi, İzâ esbaha ibni Adem. Sabahladık. Kalktık sabaha. Uyuduk. Sabaha kalktık, kalktık sabaha. Sabaha kalktığımız vakitte, fe innel a'zâ küllâhâ. Bütün vücudumuzdaki azalar. Sayısını Allah bilir. 360 tane bir kere ek var. Ondan gayrısını Allah bilir ama bütün azalar diyorlar. Tükettirül lisan. Lisana yapışıyor, dile yapışıyorlar. Bütün ağza dile yapışıyor. Aman din, sen dine gel. Allah'tan kork, ittekillâhe fînâ. Cehennemde yanmamıza sebep olma. Dilini tut, kendine hakim ol. Öyle gelir güzel laflar konuşma. Kimsenin aleyhinde konuşma, dedikodu yapma. Kusurlarını kimsenin görme, kendi kusurunu gör. Dile yalvarıyorlar. Yalvarıyorlar hepsi. Dile yalvarıyorlar ki, aman Allah'ın emrinden dışarı çıkma. Ve tekûlü diyorlar gene. Dil çok mühim bir şey. Lokman Hekim şeymiş, hizmetkarmış vaktiyle. Hizmetkar olduğu vakitte şöyle diyorlar ya. Efendisi de koyun kestirmiş. Bu koyunun demiş en iyi yerinden aldı gel demiş. O da tutmuş. Dilini tabağa koymuş götürmüş. Dilin koyunun en iyi yeri burasıdır demiş. Buyurun. Bir koyun daha kesmişler. Bu Bu sefer bunun en kötü tarafından al da gel demiş. Yine dilini kesmiş, götürmüş. Bu da en kötü tarafı. E demiş, iyisini istedin, bunu getirdin. Kötüsünü istedin, bunu getirdin. Bu iyi olursa her tarafı iyi demiş. Bu kötü olursa her tarafı kötü. Yetillâhe fînâ. Çok mühimdir. Bu da küçüklükte alışılacak bir şeydir ha. Sonradan böyle dilimi düzeldim diye uğraşmak çok zordur. Bizim tecrübelerimiz hep onu görüyor ki, köyde yahut muhitinde nasıl yetiştiyse, sövmekle yetişmiş, fena fena laflarla alışmış, onu bırakamıyor gidinceye kadar. Allah'ım ağzı. Onun için kötü sözlere tatlı yiyen çocuklarımızı alıştırmamak için babaların çok dikkatli olması lazım. Çünkü biz sana bağlıyız. Bütün ağızlar diyorlar ki, biz sana bağlıyız. Fiyin istekante, sen düzgün olursan, istekante biz de doğru oluruz, biz de düzgün oluruz. Fiyin aveşte, sen yamulursan, yamuk olursan, aveç, avecet, nâsadet bozulur, biz de kötü olur. Onun için aman, sen dilini tut, yanlış iş yapma, kimsenin hatırını kırma, gönlünü kırma. Efendim, büyük lokmayı, büyüksüz söyleme diyerek de bazı hatalar insanlar için iyidir. Sebebi insan bazen işte çok tesbih çıkar, çok okur, çok bir şeyler bilir, beğenir kendini. Bu kendini beğen, mağrur olması çok büyük günahdır. Mücab-ı Tevfik der ki, değirmenin suyun gelmesine mani olur, değirmen dönmez. Tevfik manidir. Değirmene gelecek suları keser. Yani sana şey gelmez Cenab-ı Hakk'ın, imdat gelmez, perişan olursun. Ne sebebiyle? Kendini beğendiğinden dolayı. Onun için dili tutmak çok güzel. Babana da küçüklerden alışıp büyük lokmayı büyüksüz söyleme. Haddini bil. Haddini bilmek, bu da İslam'ın şartı altıdır derler. Nereden çıkardın birisini? Beş derler. Yok demiş, haddini bilmek. Haddini bilmemek, bu da fena bir şey. Haddini bilmek. Büyüklerin arasında mesela sözü karışır adam. Canım senin söz söylemek burada hakkın değil. Senin hakkın dinlemek burada. Şimdi sen dinlemekken büyüklerin yanında şurada böyleydi, burada böyleydi derden büyük bir hatadır. Uzun bu. Şimdi bir de bu hususta. اِذَا اَصْبَحَا اَحَدُكُمْ Yine sabahladık. Bu adab-ı İslamiye bunları hep bilmemiz lazım. Allah kusurlarımızı affedin. Ve okuduğumuz sabah kitabında bu duaların daha büyüğü var. Ama bunları ezberlemek lazım. Ve gece yatarken defteri getirin, kitabı getirin de okuyayım demeyeceksin ya. Şimdi burada diyor ki, sabah ağladığınız vakitte ne yapacaksınız? Hemen kalkar kalkmaz. Ekmeğin başına mı, işin başına mı? Yok öyle iş. Tekul, hel yekul. De ki kalkar kalkmaz. Allahümme biki esbahna. Ya Rab, senin verdiğin kudret ve kuvvet sayesinde ben sabahladım. Uy kaldırdın beni sabah. Sabaha böyle dahil oluruz. Ve biki emsina. Yine senin verdiğin kudretle yaşar. Akşamında erişiriz. Ve biki nehya. Yine senin verdiğin kudret ve kuvvet sayesinde yaşarız. Hayat buluruz. Ve biki nemut. Yine senin emrinle sana da teslim olur. Ahirete düşeriz. Ve ileyke el-vesir bütün beşeriyetine gideceği yer sana. Bunu de. Ve izi emsa. Akşam oldu. Akşam olduğu vakti de hel yekul. Allahümme bike emseyna. Yatıyoruz yatağa. Ya Rab, akşam oldu ama yatıyorum ama bu yatış benim elimde değil. Senin bana verdiğin bu uyku hakkı vermişsin. İşte onun sayesinde yatıyoruz. Ve bike esbahna. Yine vereceğim bir kuvvetle sabaha dahil oluruz. Ve bike nehya. Ve bike nemut. Ve ileyken nüşur diye. Bu duayı oku deyip de Tirmizi Hazretleri bunu rivayet etmiş. Binaenaleyh yatarken bir duayı okuyup yatmak, kalkarken de yine böyle bir dua. Bunlar çok. Bu bir tanesini söyledi. Buna benzer dualar. İşte bizim yazdığımız kitapta elhamdülillahi ahyana ba'de emâtina ve ileyhin şur diyerekten uzunca bir duadır ama sabahta ve akşamda okunması lazım. Bunları da bellemek lazım. Ama bellememiz zor olur dersen işte Türkçe olarak şey olmasa ya Rab, elhamdülillah beni Müslüman olarak yarattın. Şimdi de uykum geldi yatacağım vücudum dinlensin. Senin emrin üzerine yatıyorum. Sen benim vücuduma kuvvet ver, kudret ver. Güzel uykular ver. Sabaha da güzelce dahil olayım diyerekten Cenab-ı Hak bir iltica yapar insan. Dilinin döndüğü kadar. Bu ilticalarla yeter. Ama Peygamberimizin öğrettiği dualarla yatmakla bizim uydurma dualardır olmaz elbette. Allah cümlemizi affetsin. Tevfikat samadani esnaf etsin. Sevdiği ve razı olduğu kullarına arasında cümlemizi kabul edin.
1: El-Fatiha.

Dan İnciler. Sevgili Akra dinleyicileri, gönül dostu, alim Mehmet Zahit Kotku hocamızın sohbetlerinden derlediğimiz bölümü istifadenize sunduk. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi, ihsanı ve ikramı üzerinize olsun.

0: Sen kazanırsın. Allah'ım, El-Yesa'ya selam olsun.
1: Allah'ım, Zülkif'le selam olsun.
0: Allah'ım, Muhammed'e selam olsun. Bu rüya değil, masal, hikaye, roman değil, film, tiyatro değil, felsefe, ihtimaller değil. Okuyarak şahit olduğun başkasına ait bir hikaye değil. Vücuduna batan dikendeki gerçek hissiyat misali. Tam manasıyla, bütün uyaranlarıyla aklına, gönlüne, yaşam odağının eksenine hitap eden bir müjde, uyarı mesajıdır. Bilmelisin, anlamalısın, ölçüp biçmeli, analiz etmelisin. Uyandığın yeni gün, egonun, dürtülerinin, bomboş hayallerinin peşinde ziyan olmasın. Ölümün varlığı, gerçekliği ve kaçınılmazlığı gibi aldığın kararların, çizdiğin, izlediğin, takip ettiğin yolun yaşantının sonrası yargılanacaksın. Mesulsün, kaçamazsın, kurtulamazsın, tekrarı yok hayatının. Tüylerin ürpersin. Kalbin korku ve endişeden güm güm atsın. Yüreğin ağzına gelsin. Dizinin bağı çözülsün. İçin çız etsin. Bu sensin. Yanındaki arkadaşın, dostun, yoldaşın değil. Pişman ol. Çıkış ara. Çabala. Çamur bataklığında boğulup gitme. Allah'ın vaadi gerçektir, haktır. Onun ipine sarıl. O ip, o ipe sarılacak irade sende. Allah'a yönelir, yalvarırsan, çabalarsan, bil ki Allah affı sever, kuluna merhamet eder. Onun gayretini, samimiyetini görür, temizler, hidayete erdirir. O severse kurtulursun, kazanırsın. Bu kazandığın 5 yıldızlı tatil değil, paramparça değil, anlık zevk değil, uçucu, geçici, sanal zevklerle uçmak değil. Rabbinin hoşnutluğu, sonsuzluk, esenlik, cennet ve nimetleri. Kazanırsın, sen istersen.

Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Ey Allah'ın rızasıyla huzura eren nefis! Rabbini hoşnut etmiş ve sen de Rabbin tarafından hoşnut edilmiş olarak Rabbine dön. Hadi iyi kullarımın içine katıl ve cennetime gir denilir.

0: Müslümanın, müminin bu dünyadaki gayesi bu dünyada mesut olmak değildir. Müminin gayesi, imanlı insanın gayesi bu dünyada mesut bahtiyar olmak değildir. Gayesi nedir? Ahireti kazanmaktır. Allah'ın rızasını kazanmaktır. Ahiret saadetini elde etmektir. Hesap böyle olunca seve seve malını çıkartır, hayır hasenat yapar. Hesap böyle olunca hiç kimseden çekinmeden hakkı söyler, doğruyu söyler.
1: Akra, akra.

0: Gençler merak ediyor. Uzman konuklar geliyor, gençler merak ettiklerini soruyor.
1: Merhabalar sevgili dinleyenler. Yeni bir gençler
2: olduğu gibi bu haftada yeni bir konu ve yeni bir
3: sorunun sorularını cevapladığınız için çok teşekkür ederim.
0: Acaba neden, ne yapmalıyım, nasıl olmalı, doğrusu nedir? Kısa sorular, öz cevaplar buluyor.

0: Senin kudretinle sabahladık. Senin kudretinle akşamladık. Senin kudretinle yaşadık, öldük. En sonunda sana döndük.
1: Akra dinliyorsunuz.

çağlar boyu güncel haber kaynağımız. Öğüt verici bir doğru yol rehberi. Yol gösterici ve müjdeci. Gerçek iç huzur kaynağı. Doğruyu yanlıştan ayıran gerçek ve kutlu bir söz. Üstün ve güçlü. Bir büyük müjde. Bir büyük nur.

tekrar tekrar okuduğumuz hayat kılavuzumuz kendini tanıtıyor. Bize anlatmakta, bize öğretmekte, bizi uyarmakta. Nur saçan bir kandil yolumuzu aydınlatmakta.

0: Bu öyle bir kitaptır ki onda hiç şüphe yoktur. O, müttakilere Allah'ın emirlerine uygun yaşamak, aykırı davranmaktan sakınmak isteyenlere doğru yolu gösteren, öğretendir. Ey insanlar! Rabbinizden size hak peygamber ve Kur'an gelmiştir. Artık kim doğru yola gelirse ancak kendisi için doğru yola gelmiş olur. Kim de haktan saparsa ancak kendi aleyhine sapmış olur. Bu ayetler güzel davrananlara doğru yolu gösterici ve rahmet olarak indirilmiştir. Andolsun ki biz hakikatleri açıklayan ayetleri indirdik. Allah dilediği kimseyi halis niyet ve salih amellerine göre doğru yola iletir. İşte bu Kur'an bütün insanlara yönelik bir açıklamadır. Takva sahiplerine bir yol gösterme, hidayet ve öğüttür. Biz gerçekten onlara iman edecek herhangi bir topluma doğru yolu öğretici ve rahmet olarak hem de mana ve hükümlerini ilim üzere tam bir bilgi ile geniş geniş açıkladığımız bir kitap getirdik. Resulüm, işte biz böylece emrimizden bir ruh, yani kalplere can veren Kur'an'ı vahyettik. Sen bundan önce kitap nedir, imanın esasları nedir bilmezdin. Fakat biz onu, kitabı bir nur yaptık. Kullarımızdan dilediğimizi onunla doğru yola eriştiririz. Şüphesiz ki sen de elbette doğru yolu gösteriyorsun.
1: Çağlar boyu güncel haber kaynağımız. Öğüt verici bir doğru yol rehberi. Yol gösterici ve müjdeci. Gerçek iç huzur kaynağı. Doğruyu yanlıştan ayıran gerçek ve kutlu bir söz. Üstün ve güçlü. Bir büyük müjde. Bir büyük nur. Tekrar tekrar okuduğumuz hayat kılavuzumuz kendini tanıtıyor. Bize anlatmakta, bize öğretmekte, bizi uyarmakta. Nur saçan bir kandil yolumuzu aydınlatmakta. Güne başlarken gazete sayfaları ve haber sitelerinde kaybolmayın. Özenle seçilen ciddi ve faydalı haberler, anlık hava, yol durumu bilgileri, makaleler, dosya konuları. Size özel gündemiyle güne merhaba, az sonra Farkındalığın Sesi Akra'da.

Allah'ım, dinimi doğru kıl. O benim işlerimin ismetidir. Dünyamı da doğru kıl. Hayatım onda geçmektedir. Ahiretimi de doğru kıl. Dönüşüm orayadır. Hayatı benim için her hayırda artma vesilesi kıl. Ölümü de her çeşit şerden kurtularak rahata kavuşma kıl.

0: Divane Aşk. Gazeller, kasideler, nesirler, hikayeler ve ilahi aşkla söylenen sözler. Gönül ehlinin dilinden dökülen dizeler ve sözler, Perşembe 22'de Akra'da.
1: Yol arkadaşım Akra, hep yanımda.
2: For this fight, I've wrestled with alligators, I've tussled with a whale, I done handcuffed lightning and put thunder in jail. You know I'm bad. I have murdered a rock, I injured a stone, and I hospitalized a brick. I'm so bad I make medicine sick. I'm so fast, man, I can run through a hurricane and don't get wet. When George Foreman meets me, he'll pay his debt. I can drown a drink of water and kill a dead tree. Wait till you see Muhammad Ali.
0: Akra. Akra. Akra.
3: Akra. Size özel gündemiyle Güne Merhaba programı başlıyor.
4: Akra stüdyolarında merhabalar, hayırlı günler, hayırlı sabahlar değerli dinleyenlerimiz. Takvimler 4 Haziran Perşembe sabahını gösteriyor ve biz de yeni bir Güne Merhaba programına başlıyoruz. Efendim hayırlı, bereketli bir gün olmasını temenni ediyoruz. Sizler için derlediğimiz haberleri paylaşacağız. Güncel hava yol durumu bilgilerine göz atacağız ve tabii sizlerden gelen mesajları da aktaracağız. Akra mobil hattımızı hatırlatalım. 0501-630-3030'a mesajlarınızı bekliyoruz, nerelerden bizlere kulak veriyorsanız. Efendim hicri takvime göre de 18 Zilhicce sabahına eriştik. Yavaş yavaş bu ayı ve aynı zamanda bu ayla beraber yılı tamamlamak üzereyiz. Önümüzde 1448 yeni hicri yıl var. Ne zaman? 1 Muharrem 16 Haziran Salı gününe denk geliyor. Yani 15 Haziran Pazartesi akşamı itibarıyla yeni bir hicri yılı karşılamış olacağız. Muharrem ayıyla başlayıp Safer ayıyla devam eden 12 aydan oluşan yeni bir yıl var önümüzde. İnşallah hayırlı, bereketli olması duasıyla diyelim. Tabii hicri takvimin önemi malumunuz. 622 miladi yılında Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin Mekke'den Medine'ye hicretiyle başlaması ve aynı zamanda bu takvime göre günlük, aylık, yıllık dini ibadetlerin vaktinin tayin edilmesi açısından ehemmiyeti söz konusu.

Su, bu vesileyle takvim takip ediliyor ve yeni bir hicri yılda yaklaşıyor. Bir süredir hatırlattığımız önemli bir program da yaklaşıyor aynı zamanda değerli dinleyenlerimiz. Doğumlarının hicri yıl dönümleri vesilesiyle önce gönül dostu alim Mehmet Said Kotku hocamızı bir sefer 15 Temmuz Çarşamba günü yad edeceğiz. Akabinde 13 sefer 27 Temmuz Pazartesi günü de doğumlarının yine hicri yıl dönümü vesilesiyle 91. yılında Mahmut Esat Göçen hocamızı yad edeceğiz. Bu kapsamda hazırlanan özel programlardan biri 27 Temmuz Pazartesi sabahı 04 itibariyle Elazığ Cumhuriyet Meydanı'nda başlayacak olan, yapılacak olan Doğuş Elazığ İşrak İbadeti buluşması takvimi yaklaşıyor. Programa katılmak isteyen hanımefendiler ve beyefendiler de yad.major.org.tr adresinden kayıtlarını oluşturabilirler. Bir başka program yarın itibariyle gerçekleşecek. Hatırlatalım. Serber Yayınları Mühtedi Abdülahat Davud'un hayatına ışık tutuyor. Keldani Katolik Başpiskoposu iken hakikati görüp Müslüman olan ve hayatının geri kalanını Müslümanların birliğine adayan Abdülahat Davud, özel bir sempozyumla anılacak. Serber Yayınları tarafından hazırlanan İttihadı İslamcı Bir Mühtedi Abdülahat Davud Sempozyumu yarın 5-6 Haziran tarihlerinde Hakkari'de gerçekleştirilecek. Hocamız, gönül dostumuz, mürebbimiz Profesör Doktor Mahmut Esat Köşen'in sohbetlerinde işaret ederek hatırlattığı Abdülahat Davud Serber Yayınları öncülüğünde detaylı bir araştırmaya konu olduğu, hayatının izlerini süren Serber Yayınları onun Amerika'daki torunlarını bulduğu mezarını tespit etti. Arşivlerden hakkında bulunabilecek her türlü belgeye ulaştı. Kurulan akademik bir heyet tarafından tüm hayatı, daha önce yayınlanmamış belgeler ve yazdığı tüm yazılar gün yüzüne çıkartıldı ve akademik bir sempozyum haline getirildi. Yarın ve diğer gün 5-6 Haziran tarihlerinde Hakkari'de Zap Havzası Sempozyumu kapsamında gerçekleştirilecek.

Diğer haberlerle devam edelim programımıza. Batıda sıcaklıklar mevsim normallerinin 7-8 derece üzerine çıkarken uzmanlar yaz ayları için tahmini alarmlarını da paylaşmaya başladı. Profesör Orhan Şen, Süper El Niño'nun etkisiyle sıcak hava dalgalarının sıklaşabileceğini, Güneydoğu Anadolu'da sıcaklıkların 50 dereceye ulaşabileceğini söylüyor. Mayıs ayının son haftaları bazı yerlerde kar yağışının yanı sıra sellere neden olan sağanak yağmurun etkisiyle geçti. Haziran'ın ilk günleriyle birlikte yaz etkisini sert şekilde hissettirmeye başladı. Sıcaklıklar giderek arttı. Batı bölgelerinde mevsim normallerinin 7 ila 8 derece üzerinde seyrettiğini söyleyen meteoroloji danışmanı Profesör Orhan Şen, yaz aylarının da epey zorlu geçebileceğinin sinyalini verdi. Gelecek 5 güne ilişkin değerlendirmelerini ise şu şekilde paylaşmış. Batı bölgelerde sıcaklıklar Haziran ayı ortalamalarının 7-8 derece üzerinde seyrediyor. İstanbul'da sıcaklıklar hafta sonuna kadar 29-30 dereceyi bulabilir. Ege bölgelerinde bu fark biraz daha fazla. İzmir 36 dereceye kadar çıkabilir. Antalya'da biraz daha düşük. 30 dereceyi pek geçmiyor. 27-28'lerde. Sıcaklıklar artıyor. Yağış İstanbul'da yok, en az 5-6 gün beklenmiyor ama Anadolu'nun çeşitli yerlerinde yerel kaynaklı yağışlar olabilir. Önümüzdeki hafta sonuna kadar İç Ege'de sıcak hava dalgası bekliyoruz. Perşembe başlıyor, 35 derecenin üzerindeki sıcaklıklara tabii biz sıcak hava dalgası diyoruz ama 5 gün devam etmesi lazım ki böyle bir tanımlama söz konusu olsun. Avrupa'da da kritik durum söz konusu. Pek çok ülkede rekor sıcaklıklar söz konusu. İspanya'da geçen ay sıcak hava dalgasından 101 kişi hayatını kaybetti. Ve bu sıcakların Türkiye'de gelebileceği tahmin ediliyor. Temmuz, Ağustos, Eylül'de hem İstanbul'da hem Ege'de bu sıcak hava dalgası.

sıcakları sıkça görülebilir. Güneydoğu Anadolu da zaten sıcak ve iyice etkisini artırabilir. Hatta 50 dereceleri bulabilir. Süper El Niño'nun etkisi söz konusu ki Türkiye'de en son 1997'de görülmüştü. Şimdi ondan birkaç derece daha fazla ve etkili olması bekleniyor. Hidrolik kuraklığa dikkat çekmiş bir diğer isim yani meteoroloji mühendisi Profesör Miktat Kadıoğlu, Marmara, Ege ve İç Anadolu'nun bazı kesimlerinde yağış eksikliği devam ediyor. Meteoroloji kuraklık büyük ölçüde hafiflemiş olsa da hidroloji kuraklığın tamamen sona erdiğini söylemek için erken. Son aylarda gelen yağışlar yüzeydeki kuraklık belirtilerini azaltmış olabilir ancak uzun yıllar içinde oluşan su açığı birkaç ayda kapanmayabilir şeklinde uyarılarda bulunuyor. Yani yağışlar sevindirmiş olsa da, barajlar dolup taşıyor olsa da su tasarrufu her dönem önemli ve ihmal edilmemesi gereken bir durum. Suyla beraber gıda israfından da kaçınmak lazım ama rakamlar pek de öyle söylemiyor. Türkiye'de her yıl 14 milyon ton gıdanın çöpe atıldığını söyleyebiliriz. Hakikaten korkutucu rakamlar. Milyarlarca dolarlık milli üretimin yok olmasını önlemek maksadıyla çeşitli kuruluşlar toplumu bilinçlendirmek için harekete geçti. Türkiye'de her yıl yaklaşık 14 milyon ton gıda çöpe giderken uzmanlar gıda okuryazarlığının artırılmasıyla israfın azaltılabileceğini vurguluyor. Tüketici, Gıda Sürdürülebilirlik ve Perakende Kuruluşlarının gıda okuryazarlığı seferberliği habere konu olmuş. Açıklamada toplumun %72'sinin gıdalardaki son tüketim tarihi ile tavsiye edilen tüketim tarihi arasındaki farkı bilmediği belirtildi. Baş harflerinden oluşan TETT bazı ürünler üzerinde tarih olarak belirtiliyor. Bu tavsiye edilen tüketim tarihi demek güvenlik değil kalite göstergesi. Uygun saklama koşulları sağlandıysa, bozulma belirtisi göstermiyorsa bu ürünlerin tavsiye edilen tüketim tarihi geçmiş olsa dahi tüketilebileceği ifade ediliyor dikkatli bir şekilde. Ama et, süt, balık, yumurta gibi riskli ürünlerde ise son tüketim tarihinin tabii ki aşılmaması gerektiği vurgulanıyor. Bununla beraber bilinçli tüketim çağrısı da yapılıyor.

Değerli dinleyenlerimiz, yayında aktardığımız haberlerin çok daha fazlasına Akremedya'dan ulaşabilirsiniz. Burada hac dönüşü nelere dikkat edilmeli başlığını taşıyan bir haber var. Daha doğru bir ifadeyle Mahmut Esat Göçen hocamızın bazı sohbetlerinden derlenen bir bölüm. Tabii ki dönüşler başladı. İlkiden kafileler dönüşe geçtiler. Memleketlerine, ailelerine kavuştular. Ancak halen tabii ki kutsal topraklarda bulunanlar var. Medine ziyaretleriyle günlerini sürdürüyorlar. Sonradan giden kafileler buradaki vazifelerine, ziyaretlerine devam ediyorlar. Bazı müjdelere dikkat çekmiş Mahmut Esat Göçen hocamız da. Hac da yapmışsa bir insan, daha önceki hacla şimdiki hac arasındaki günahları affettirir buyuruyor Peygamber Efendimiz. İlk hac yapanı da anasından doğduğu gündeki gibi gene affettiriyor. İkinci defa hac ettiği zaman da önceki hacla aradaki günahların hepsini affettiriyor. Nasıl ki Ramazan bir önceki Ramazan'la aradaki günahları affettiriyorsa, Cuma da bir önceki Cuma ile aradaki günahları affettiriyorsa ki böyle buyuruyor Peygamberimiz. Onun için hacda da böyle bir durum söz konusu. Kabe'yi geride bırakıp memlekete dönüşler var ama karşımızdaki insanların gönülleri de var. Kabe kadar muhterem, Kabe'den daha önemli olan kalpler var bizi karşılayan. Burada Kabe'ye hürmet ettiğimiz gibi orada da gönüllere hürmet etmeyi unutmayalım tavsiyesinde bulunuyor Mahmut Esat Göçen hocamız veda kısmında. Burada hacda Kabe'ye hürmet etmeyi gördük, öğrendik, tavaf ettik, hac ettik. Bileceğiz ki Peygamber Efendimizin ifadesiyle insanın gönlü Kabe kadar muhteremdir. Hatta Kabe'den daha muhteremdir. O halde gönül yapmaya gayret edeceğiz. Benim hacı olduğum, hacdan sonra Türkiye'ye döndüğüm zamanki halimden, tavrımdan bir değişme belli olmalı. İnsanın hacdan sonraki hali güzel olmazsa belki hacın kabul olmadığına alamet olabilir. Kendimize dikkat ve ihtimam edelim. Karşımızdaki mümin kardeşlerimizin gönüllerinin Kabe gibi muhterem olduğunu bilelim. Nasıl hacı mebrur için gerekli olan şeyler varsa, güzel söz ve ibadetlerin doğru bir şekilde yerine getirilmesi gerekiyorsa, gönül almak, tatlı konuşmak gerekiyorsa inşallah vardığımız yerlerde de buna dikkat etmeliyiz tavsiyesinde bulunuyor. Bir başka kısım hacca gidemeyenler için bir müjde niteliği taşıyor. Enes radıyallahu anh'tan İmam Tirmizi'nin rivayet ettiği Hasan hadis diye bildirdiğine göre Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hazretleri buyurmuş ki kim sabah namazından sonra oturup zikrullahla meşgul olursa sonra kalkıp iki rekat namaz kılarsa tam kabul olmuş bir hac ve umre sevabı alır. Tam bir hac ve umre, tam bir hac ve umre diye üç defa söylüyor Peygamber Efendimiz. Gidemeyenler için de güzel bir müjde ve bu müjdeye mazhar olmak adına da hem kişisel anlamda sabah namazları ve sonrasındaki zikrullah ile hem de belki toplumsal manada sabah namazı buluşmalarıyla bu müjdeye mazhar olabilmek elbette mümkün. Pek çok yerde, zamanda, zeminde gerçekleştiriliyor. Programımızın başında da hatırlatmıştık. 27 Temmuz'da da Mahmut Esat Göçen hocamızı da yad edeceğimiz bir vesileyle Elazığ'da doğuş, işrak, ibadeti buluşması gerçekleşecek. Bu bilgiyi de iliştirelim. Yeniden bu habere dönelim. Mahmut Esat Göçen hocamız da Allah hacımızı kabul, mebrur bir hac eylesin. Mükafatı olarak cennetine bizi dahil eylesin. Tekrar tekrar buraları görmek, ziyaret etmek, Peygamber Efendimizin türbe-i saadetine varmak nasip eylesin. Ama memlekete döndüğümüz zaman da buradaki melek gibi ibadet ehli halimizi, Ramazan'daki halimiz gibi halimizi devam ettirmeye, artık hacı olduktan sonra iyi bir insan olmamızı nasip eylesin duasıyla da tamamlıyor. Bu metnin tamamını hac dönüşü nelere dikkat edilmeli başlığıyla Akremedya'da bulabilirsiniz.
Efendim mesajlarınız ulaşıyor. Fatma Hanım hayırlı sabahlar demiş. Teşekkür ediyoruz. Bir başka dinleyicimiz bize özel gündemiyle farkındalığın sesi akramızın huzur veren programlarıyla güne başlıyoruz. Tüm arkadaşlarımıza huzurlu, bereketli, afiyetli bir gün olsun. Konya'dan selamlarla diyor Erol Bey. Hayırlı sabahlar. Malatya Arapkir'de güneşli güzel bir hava var çok şükür. Bugün de Akra'dayız. Rabbim korktuklarımızdan emin, umduklarımıza nail, cennetiyle, cemaliyle müşerref eylesin diyor. Şerife Hanım da bu mesajı paylaşmış. Son bir mesajı da ekleyelim. Günümüz, ömrümüz aydın, mübarek olsun. Allah iki dünyada yüzümüzü ak eylesin. Duasını paylaşmış Hüseyin Bey de. Teşekkür ediyoruz onlara da. Devam edeceğiz paylaşmaya. Sizler de yazın lütfen 0501-630-3030'a. Güne merhaba devam ediyor Akra'da. Birazdan yeniden buradayız.

0: haberimiz olmadı demeyin. Akra dinleyin.
1: Modern hayatın karmaşasında herkesin aradığı bir şey var. Huzur. Kimi onu başarıda, kimi varlıkta, kimi sessizlikte, kimi sevgide arıyor. Peki gerçek huzur nedir? Mutluluktan farkı ne? Kişisel gelişim yolculuğunda kalbin, aklın ve ruhun dengesinde gerçek huzuru konuşuyoruz. İçteki huzur bazen bir zikirde, bazen bir harekette, bazen de bir duada gizli. Perşembe saatler 17.10'u ve pazar 14.10'u gösterdiğinde Akra'da içteki huzura bekliyoruz.
2: Huzurlu bir yolculuk için Akra'ya kulak verin.
3: Güne Merhaba programı devam ediyor. Yol durumu.
4: 8.51 oldu saatlerimiz. Hemen yol durumunu öğrenelim. Büşra Pişkin hattımızda İstanbul trafiğine dair ayrıntıları paylaşacak bizlerle. Büşra Hanım merhaba, hayırlı sabahlar.
5: Merhabalar, hayırlı sabahlar.
4: Teşekkür ediyoruz. Hemen İstanbul trafiği ile ilgili bilgileri rica edelim ilk olarak.
5: Tabii. Şu an itibariyle İstanbul genelinde trafik yoğunluğu 160 seviyelerinde seyrediyor. Avrupa yakasındaki yoğunluk %54 iken Anadolu yakasındaki yoğunluğumuz %67. Özellikle Boğaz geçişlerine yoğunluk dikkat çekiyor. Avrasya tünelinden bahsedecek olursak Avrupa yakasından Anadolu yakasına geçişte sıkıntı yok. Fakat Anadolu yakasından Avrupa yakasına geçişte bağlantı noktasında yol çalışması nedeniyle bir yoğunluk söz konusu. Hı hı. Aynı şekilde 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde trafik kazası sebebiyle Anadolu yakasından Avrupa yakasına geçiş noktasında ciddi bir yoğunluk söz konusu. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde ise yine Anadolu yakasından Avrupa yakasına geçişte bağlantı noktasında Beykoz bölgesi özellikle ciddi bir yoğunluk söz konusu diyebiliriz.
4: Yine Anadolu yakasından Avrupa'ya geçenler için zorlu bir koşul söz konusu ya da koşullar söz konusu. Bu sabahta benzer manzaralar var karşımızda. Hakikaten İstanbul trafiğinde olanlara kolaylıklar dileyelim. Bazen bunun Ankara trafiğinde de birçok kez yoğunlaşan noktalarla karşımıza çıktığını görüyoruz. Sadece biz İstanbul'dan genel olarak bahsediyoruz ama büyük şehirlerin birçok bölümünde, ana arterlerde de benzer manzaralar zaman zaman söz konusu. Peki diğer çalışma yapılan güzergahlarla alakalı paylaşabileceğin notlar varsa onları da rica edelim lütfen.
5: Tabii D100 İncirli Mertel yönü orta şerit aracı arızası nedeniyle bir şerit trafiğe kapalı. Burada ekipler bölgeyle ilgileniyorlar. Aynı şekilde Halbayrampaşa otoban yönünde de sağ şerit aracı arızası nedeniyle bir şerit trafiğe kapalı. Beraberinde tahmini seyahat sürelerini de paylaşacak olursam eğer Beylikdüzü Avcılar bölgesi 21 dakika gösterirken Sefaköy Şirinevler bölgesi 5 dakika gösteriyor. Yine Topkapı Çağlayan bölgesi 9 dakika gösterirken Uzunçayır Kozyatağı bölgesi 12 dakika seyrediyor. Beraberinde Anadolu yakasından Avrupa yakasına geçişte ise Kartal'dan Kozyatağı bölgesi 51 dakika seyrederken Altunizade Zincirlikuyu bölgesi 26 dakika seyrediyor. Topkapı Şirinevler bölgesi 9 dakika gözükürken Sefaköy Avcılar bölgesi de 10 dakika diyerek tahmini trafik yoğunluğunun yine %60 seviyelerinde seyrettiğini bir kez daha hatırlatabiliriz.
4: Teşekkür ediyoruz bu bilgiler için. Öyleyse kolaylıklar diliyoruz sizlere de.
5: Hadi yayınlar.
4: Sağolunuz. Evet, İstanbul trafiğinin ayrıntılarını paylaştı Büşra Hanım. Teşekkür ediyoruz. Saatlerimiz 8.54. Halen işi okula yetişme telaşı devam ediyor tabii. Yolda olanlara da kolaylıklar dileyelim bir kez daha. Hayırlı yolculuklar diliyoruz efendim. Ve dahi yolda, işte, her yerde bize kulak veren tüm arkadaşlarımıza da teşekkürlerimizi iletelim, selamlarımızı iletelim efendim. Mesajlarınız ulaşmaya devam ediyor. Hayırlı sabahlar arkadaşlara, selamlar. Avcılardan Kenan Aksu yazmış. Teşekkür ediyoruz. Başka kimler var? Bakalım. Allah'ım üzüntüden, kederden sana sığınırız duasıyla Ersoy Özbek Bey'in mesajını aldık. Teşekkürler. Değerli Akra ailesine ömür sermayesinin hayırlısıyla değerlendiren ve Allah'ın sevdiği bir kul olabilmek duasıyla hayırlı günler diyor. Hülya Şentürk İstanbul'da mesajı paylaşan dinleyenlerimiz arasında Bekir Berlik Şanlıurfa'dan selamlarını iletmiş. Hayırlı günler olsun diyor. Bir başka dinleyicimiz Ömer Bey de hayırlı bereketli kazançlar duasıyla mesajını aktaran arkadaşlarımız arasındalar. Devam edeceğiz. Sizler de yazın lütfen. 0501 630 3030'a bekliyoruz efendim.

Diğer başlıklarla sürdürelim programımızı. Tabii bu ay içerisinde bazı sınavlar var. YKS ve LGS için geri sayım başladı. 13 Haziran'da liselere geçiş sınavı yapılacak. 21-22 Haziran'da da yükseköğretim kurumları sınavı var. Her iki sınav öncesinde tabii zaman daralırken milyonlarca öğrenci ve ailesi için de biraz zorlu, stresin, kaygının arttığı bir dönem doğal olarak. Ancak uzun süren hazırlıkların ardından son viraja giren adayların eksiklerini tamamlamaya ve artan sınav kaygısıyla baş etmeye çalıştığı bir süreç de söz konusu. Yine uzman tavsiyelerini görüyoruz. Yeni konu öğrenmek yerine bildiklerinizi güçlendirin diyen Sezer Kamir, öğrencilerin son günlerde yetişmeyen konulara odaklanmasının gereksiz stres oluşturduğunu ifade ediyor. Kaygı arttıkça öğrencilerin bildiklerini sınavda kullanmakta zorlandığını vurgulayan Kamir, yeni konu öğrenmek yerine kısa tekrarlar, soru çözümü ve yanlış analizlerinin daha faydalı olduğunu, yani denemelerde yapılan hataların analizlerinin daha faydalı olduğunu söylüyor. Ve şunları aktarıyor. Geçmiş yıllardaki soru dağılımlarına göz atarak hangi konuların daha fazla ağırlık taşıdığını görmek fayda sağlar. Her konuya aynı zamanı ayırmak yerine sınavlarda daha çok soru gelen konulara yoğunlaşmak doğru bir yaklaşım olur. Bu aşamada çok çalışmaktan ziyade doğru ve planlı çalışmak önem kazanıyor. Artık konu öğrenmekten çok deneme çözmeye ağırlık verilmesi gerekiyor. Bir diğer önemli konu ve kıyaslama konusu, son günlerde arkadaşlarının kaç net yaptığına odaklanan öğrenciler gereksiz bir stresin içine giriyor. Oysa herkesin eksiği, çalışma düzeni ve öğrenme hızı farklıdır. Öğrenciler başkalarının performansına değil kendi gelişimlerine odaklanmalı. Velilere de önemli görevler düşüyor tabii. Sürekli ders çalışıp çalışmadığını ya da kaç net yaptığını sormak öğrencilerin üzerindeki baskıyı artırabiliyor. Bu süreçte çocukların akademik performansından çok psikolojik olarak kendilerini iyi hissetmelerine destek olmak gerekiyor. Sürekli ekran karşısında çalışmanın getirdiği, özellikle son yıllarda tabii online imkanların artmasıyla daha da fazla karşımıza çıkan bir olgu, beyin sisi şeklinde bir tanımlamayla da karşımıza çıkıyor. Hatta bunun unutkanlık olmadığına vurgu yapılıyor. Bir toplantıda ne söyleyeceğini unutmak, okuduğu paragrafı birkaç defa tekrar okumak ya da basit bir göreve odaklanmakta zorlanmak. İşte bu durumlar beyin sisi olarak tanımlanıyor. Bilimsel araştırma sonuçları, beyin sisinin özellikle gençleri etkileyen önemli bir nörolojik rahatsızlık haline geldiğini gösteriyor. Yoğun stres, kaygı, uykusuzluk, depresyon, anksiyete, obezite, vitamin eksiklikleri ve bazı kronik hastalıklarında benzer bilişsel sorunlara yol açabileceği belirtiliyor. Son 18 ayda yayımlanan çalışmalar, beyin sisinin yalnızca yorgunluk hissi olmadığını, beyinde ölçülebilir değişimlerle ilişkili olabileceğini ortaya koyuyor. Beyin sisi en çok çalışma çağındaki yetişkinlerde, özellikle 25 ila 55 yaş arasında görülüyor. Gün boyu ekran karşısında çalışma, çoklu görev yükü, stres, düzensiz uyku ve zihinsel tükenmişlik başlıca sebepler arasında. Bilgi işlem, medya, eğitim, sağlık, finans ve yoğun masa başı çalışanlar risk grubunda. Uzaktan çalışma düzeninin yaygınlaşması da dikkat dağınıklığı ve zihinsel yorgunluğu artıran etkenler arasında. Peki ne yapmak lazım? Doktor Sema Akbaşak, yaklaşık 2750 kişinin izlendiği araştırmanın kronik uykusuzluğun bilişsel gerilemeyi hızlandırdığını gösterdiğini belirtiyor. Uzun süreli uyku sorunlarının beyin sağlığı için ciddi risk oluşturduğunu vurguluyor ki uyku beynin dinlenmesi anlamına geliyor. 2025 sonunda yayımlanan derlemelerse beyin sisinin temel nedenlerinin hangileri olduğunu ortaya koymuş. Bunlardan biri de uykusuzluk öne çıkıyor. Bunun yanı sıra obezite, kronik stres, beyinde sürekli iltihabi cevap oluşturarak dikkat ve hafızayı olumsuz etkileyebiliyor. Peki neler yapılmalı? Uyku düzeni önemli. Düzenli bir şekilde uyku kalitesini sağlamak,
Düzenli egzersiz ki egzersiz beyne giden kan akışını hızlandırarak zihinsel berraklığı artırır. Ekran molaları, uzun süre bilgisayar veya telefon ekranına bakmak zihinsel yorgunluğu artırır. Su tüketimi, hafif susuzluk da bilişsel işlevleri düşürebiliyor. Ya ayrıca sağlıklı beslenmeye dikkat etmek, vitamin ve mineralleri kontrollü seviyelerde tutmak diğer öneriler arasında.

Efendim mesajınız ulaşıyor bir yandan. Hayırlı sabahlar tüm arkadaşlarımıza. İyi günler dileriz. Denizli'den İrfan Kaçıkan ulaşmış bu mesaja. Yusuf Şabaş Adıyaman'dan mesajını ileten arkadaşlarımız arasındalar. İstersek kazanırız yeter ki nefsimize uymayalım. Rabbim yolundan ayırmasın diyor. Avcılardan Emine Aksu Hanım efendi. Evet, başka kimler var bakalım. Denizli'den Nevzat Bey ulaşmış. Hayırlı yayınlar, hayırlı işler.

0: Akran, yol arkadaşım.
1: En büyük şükür sevebilir sağlık. En güzel duadır sağlıklı, sıhhatli, afiyetli bir ömür. Sağlıklı hayata dair önemli bilgiler ve merak edilenleri uzmanlarla konuşuyoruz. Sağlık, sıhhat ve afiyet Perşembe 14.15'te ve Cumartesi günü 13'te Akra'da.
2: Emniyet kemerinizi takın, Akra'yı açın. Hayırlı yolculuklar.
3: Güne Merhaba programı devam ediyor.
4: Efendim yine dikkat çeken bir araştırma var. Şöyle ki, günlük hayatta konuştuğumuz kelimelerin her geçen gün gittikçe azaldığı yönünde. İnsanların günlük konuşma miktarının son yıllarda önemli ölçüde azaldığı belirlendi. Verilere göre günlük konuşulan kelime sayısı 14 yılda yaklaşık %28 gerilerken dijitalleşmenin yüz yüze iletişim üzerindeki etkilerine dikkat çekiliyor. Araştırma aslında Amerika'da yapılmış ama genel olarak bakıldığında da bireylerin günlük yaşamlarında eskisine kıyasla daha az konuştuğu ortaya çıkıyor. Yüz yüze iletişimde yaşanan düşüş yalnızca iletişim biçimlerine değil, sosyal ilişkileri de etkileyebilecek önemli bir dönüşme işaret ediyor. 2015-2019 yılları arasındaki veriler incelenmiş ki epeyce de eski sayılabilir ve belki rakamların daha da ciddi seviyelere geldiği görülebilir. Sonuçlar günlük konuşma miktarında istikrarlı bir düşüş yaşandığını gösteriyor. 2005 yılında bir kişi günde ortalama 16.600 kelime konuşurken 2019 yılında bu sayı 11.900 kelimeye gerilemiş. Bu da %28'lik bir azalma anlamına geliyor. Günlük konuşma miktarındaki azalmanın tesadüfi olmadığı ve uzun vadeli bir eğilim oluşturduğu da vurgulanıyor. Küçük görünen bu rakamların uzun yıllara yayıldığında önemli bir iletişim değişimine işaret ettiği vurgulanıyor. Tabii dijitalleşmedeki yazışmalar artsa da orada da kısaltmalarla, emojilerle hayatımızı sürdürdüğümüz için yine burada da aslında dil ve kelimelerin azaldığını söylemek mümkün. Market kasasında çalışanlarla yapılan kısa konuşmalar, komşularla ayaküstü sohbetler, yol tarifleri ya da günlük selamlaşmalar gibi küçük etkileşimlerin artık daha az gerçekleştiği görülüyor. Bu kısa diyaloglar önemsiz gibi görünse de toplam konuşma miktarının önemli bir bölümünü oluşturuyor elbette. Telefonlar, mesajlaşma uygulamaları, çevrimiçi hizmetler, self servis sistemlerle insanlar birçok işlemini konuşmaya ihtiyaç duymadan gerçekleştiriyor. Dijital komutlarla yapıyor, siparişlerle işlemlerini görüyor. Hal böyle olunca tabii insanlar arası etkileşim de ciddi manada azalmış oluyor. 25 yaş altındaki bireylerde günlük konuşma oranlarının daha hızlı düştüğü de tespit edilen bir başka gerçek olarak karşımıza çıkıyor. Diğer mesajlarla sürdürelim programımızı. Stockholm'dan Refet Can Demir, hayırlı sabahlar.

0: Sevgiler, saygılar diyor. Teşekkür ediyoruz. Biz de selamlarımızı iletelim. Hayırlı yayınlar. İnşallah afiyettesiniz. Sevgiler, saygılar sunuyoruz Tumakra çalışanlarına diyor Cemile Hanım da. Tüm güzel dualara amin diyelim bizler de. Türkiye'mize ve Denizli'ye ve tüm arkadaşlara selamlar. Fatma Hanım'ın mesajı. Tabii bu mesaj da zannediyorum Avustralya'dan geliyor. Bir başka dinleyicimiz de bakalım ne yazmışlar bizlere. Nice büyük zatlar, alimler kısacık ömürlerinde çalıştı. Allah'ın rızasını kazandılar. Vakit geçmiş değil. Biz de çalışırsak inşallah kazanırız. Haydi Bismillah demiş. Erdemli Kargıpınar'ından Turhan Bey'in mesajı. Teşekkür ediyoruz onlara da. Ve pek çok şehirden mesajlarını aktaran arkadaşlarımıza da. Gün boyunca yine tüm programlarla ilgili görüş önerilerinizi 0501-630-3030 Akrem Mobil hattına yazabilirsiniz.
1: Hava durumu.
0: Sıcaklar artıyor ama bazı şehirler için yağış beklentisi de var. Toroslar mevkii, Eskişehir hariç İç Anadolu, Karadeniz'in iç kesimleri, Edirne, Kırklareli çevreleri, Tekirdağ'ın kuzey kesimleri, Malatya, Muş ve Van çevrelerinde aralıklı sağanak yağışlar görülebilir. Sıcaklıkların Karadeniz'in iç kesimlerinde de 4 ile 6 derece artması bekleniyor. Diğer yerlerde ise şimdilik önemli bir değişiklik söz konusu değil. Bugün İstanbul 32 dereceyi görebilir. Hatta Sakarya'da 33 dereceye ulaşabilir. Marmara bölgesindeki rekorlar böyle. Diğer bölgelere baktığımızda Afyonkarahisar 27, İzmir 32, Denizli 33, Adana 30, Hatay 27, Ankara ve Çankırı 28, Konya 29, Eskişehir 31, Düzce 32, Kastamonu 28, Samsun ve Artvin 25, Erzurum 23, Malatya 28, Diyarbakır 32, Şanlıurfa 34 derece bugün beklenen en yüksek sıcaklık değerleri.
1: Döviz ve altın fiyatları.
0: Günün ilk rakamları ise şöyle: dolar 45.97, avro 53.52 lirada, altının gramı ise 6.613 lira seviyelerinde.
1: Akra'da bugün.
0: Bugün de dop dolu bir yayın akışı sizleri bekliyor efendim. Birazdan günün sohbeti var. Hocamız, gönül dostumuz, mürebbimiz Mahmut Esat Yuşan, müminlerin affedilmesini ve kıyamet alametlerini anlatıyor. En güzel rehber, Kur'an-ı Kerim'deki surelerin isimlerinin anlamları ve bu surelerde geçen konuları özet bilgilerle paylaştığımız program bölüm 950'de yayına gelecek. Son Peygamber ve İslamiyet 10'da, kulağınızdan gönlünüze 10-15'te sesli kitap programımız okudukça 10-50'de uzman tavsiyeleriyle aile rehberi 11-40'da yayında olacak. 13'te ana haber bülteniyle birlikte olacağız. 14 haberlerin ardından sıcakların arttığı bu günlerde dikkat edilecek bir konu gündeme geliyor. Kene vakaları ve sebep olduğu Kırım-Kongo kanamalı ateşi hastalığı ile ilgili ayrıntılar konuşulacak 14-15'te Sağlık Saat Afiyet programımızda. Hadisler Deryası saat 15'te yayına geliyor. İşrak namazı, mescide erken gelmek, şükür ve zikir bugünkü sohbetin konuları arasında. Konuklarıyla kahve molası programını 16-15'te dinleyebilirsiniz. Sporun özel bireylere faydaları konuşulacak programda. Bir diğer programımız içteki huzur, Kur'an-ı Kerim'deki huzur kavramı üzerine yayına gelecek bölümle 17-15'te sizlerle. Gönül dostu alim Mehmet Sait Kotku hocamızın sohbetlerinden derlenen Umman'dan İnciler 18'de, Kur'an ve Kıraat İlmi programı ise 22'de Akra'da yayında olacak. Böylelikle bu sabah içinde geldik programımızın sonuna. Nasip olursa yarın sabah yeniden birlikte olmak temennisiyle Allah'a emanet olunuz. Hayırlı günler diliyoruz efendim.
1: Güne Merhaba programı sona erdi.

Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Namazı dosdoğru, gereğine uygun kılın. Zekatı verin ve peygambere itaat edin ki rahmete kavuşturulasın.

0: Günün Sohbeti. Değerli Akra dinleyicileri, hocamız, gönül dostumuz, mürebbiimiz Mahmut Esat Coşan'ın yapmış olduğu sohbeti istifadenize sunuyoruz.
1: Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Hamden kesiren, tayyiben, mübareken fihi ala külli halin ve fi külli hin. Ve salatu ve selamu ala seyyidina Muhammedin ve alihi ve sahbihi ve men tebi'ahu bi ihsanin ila yevmiddin. Emma ba'du fekalen nebiyyü sallallahu aleyhi ve sellem. Deylemi'den, yani Müstedül Firdevs sahibi hadis aliminden Huzeyfe radıyallahu anh'ten rivayet edilmiş hadis-i şerifi okuyorum. Vallahi lezi la ilahe illa huve le yagfirannallahu yevmel kıyameti mağfireten ma khatarat ala kalbi beşerin. Vallahi lezi la ilahe illa huve le yagfirannallahu yevmel kıyameti lil faciri fi dinihi el ahmaki fi maişetihi. Burada da yemin ederek söylüyor ki Peygamber Efendimiz, vallahi lezi la ilahe illahu, kendisinden başka mabud, ilah, tanrı olmayan Allah'a yemin olsun ki, le yagfirannallah, Allah muhakkak ve muhakkak affu mağfiret eyleyecek. Ne zaman? Yevmel kıyameti, kıyamet gününde. Mağfireten, öyle bir mağfiretle mağfiret edecek ki kıyamet gününde Allahu Teala Hazretleri. Yoksa boğuluyordunuz bugün. Yani bu hadis-i şerif geldi de biraz müjde oldu. Cenab-ı Hakk'ın Kur'an-ı Kerim'deki şeyi de böyle. Bir azabını tarif ediyor, bir de mukabilinde cennetini tarif ediyor. Burada da ikisi denk geldi, peş peşe geldi ki bu demektir ki Allah'ın iyi kulu olun, bak cennete girin. Kötü kulu olmayınca vaziyet fena demektir. Öyle bir mağfiretle kıyamet gününde Cenab-ı Hak mağfiret edecek ki, öyle bir mağfiret edecek ki ma hatarat ala kalbi beşer. Hiçbir kulun, beşerin aklına, gönlüne, hayaline gelmeyecek kadar geniş mağfiret edecek. Mahşer halkından mümin kullarına. Mağfiret kafirlere var mı? Kafire, müşrike yok. Müminlere öyle bir mağfiretle mağfiret edecek ki mahşer günü Allah, hiçbir beşerin, kulun aklına gelecek miktarda değil, ondan fazla, çok fazla mağfiret edecek. La ilahe illallah deyişini teraziye koyacak, terazi bastıracak, hadi geç diyecek. Bilmem hayrını, hasenatını koyacak, mağfiret edecek. Cehennemliklerin arasına ayrılmışken, mümin önünden geçerken, efendim böyle merasim katasını teftiş ediyormuş gibi, geçerken, bir tanesi diyecek ki, ey mümin ya, dur, bana şefaat eyle. Oradaki dizilen cehennemliklere Allah emredecek. Dizilin diyecek cehenneme. Geçen sabah veya akşam geçti. Dizilin diyecek. Dizilmişken bu mümin önlerinden geçerken diyecek ki bir tanesi, aman ya yapma, bana şefaat eyle. Tanımadın mı beni? Tanımadım diyecek. Sen kimsin ya? İşte tanıyamadım seni. Kimsin sen? Hani ya diyecek, dünyadayken bizim tarladan evin önünden geçiyordun, susamıştın da su istemiştim. Ben de sana kovayla suyu çekmiştim bizim kuyudan, efendim evden veya küpten. Efendim su vermiştim ya, hani çok şükür ya Rabbi demiştin, Allah razı olsun filan diye dua etmiştin ya. Diyecek ki ya Rabbi, bu bana dünyadayken su vermiş, bunu affediver. Peki diyecek, o müminin hürmetine onu bile affedecek. Cehennemliklerin arasına cezası dolayısıyla ayrılmışken bile. Ama kafirlerden değil. Hep bu işler müminler için. Hep la ilahe illallah Muhammedur Resulullah diyenler için. Ve vallahi lezi la ilahe illahu, kendisinden başka mabut olmayan Allah'a yemin olsun ki le yagfirannallahu yevmel kıyameti lil faciri fi dinihi. Allah-u Teala Hazretleri kıyamet gününde dininde fıskı fücurlu işler yapmış olan el ahmakı fi maişetihi, efendim geçimini doğru düzgün efendim tayin etmekte aklı tam çalışmayan insanı bile mağfiret edecek. Yani sağlamlar zaten cennete Allah sokuyor da, böyle efendim günahkarları bile mağfiret edecek. Çok mağfiret edecek. O kadar mağfiret edecekmiş ki, o affoluyor, bu affoluyor. Şeytan bile bir ara ümitlenip heveslenecekmiş. Ya dur ne oluyor bakalım, Allah belki de beni de mağfiret etmeyecek ne filan diye, öyle ama yok. O bile heveslenecekmiş. Yani mağfiretin çokluğunu gösteriyor. Azabın derinliğine, uzunluğuna bak. Mağfiretin, rahmetin çokluğuna bak. Küçücük bir hasenesini sebebi duhulü cennet edebilir Allah. Küçücük bir günahını kahrına, gazabına uğramaya sebep edebilir Cenab-ı Hak. Mizanın başına dağlar gibi sevapla geldiği halde, çok kulları incittiği, çok kulların hakkını yediği için haklarını ala ala ala ala onun sermayesini bitirecek insanlar, daha da davacılar var. Onlar geldiği zaman alacak hak kalmayacak. Siz günahlarınızdan o alacağınız hakka denk olacak kadarını buraya bırakın, buraya bırakın, buraya bırakın. Mizanın başında dağlar gibi günahla kalacak, cehenneme atılacak. Onun için kul hakkı yiyenler, yetim hakkı yiyenler, dul hakkı yiyenler, efendim zulmedenler vesaire vesaire, onlar da belasını bulacak. Onlar da cezasını çekecek. Zerre kadar hayır işleyen mükafatını gördüğü gibi zerre kadar şer işleyen de cezasını çekecek. Allah-u Teala Hazretleri emir-i maruf nehi münker yapan, Allah'ın emrinin önemini kavrayan, helallerini yiyen, haramlarından şiddetle kaçınan, başkalarını da engelleyen, efendim has halis hakiki Müslüman olmayı cümlemize nasip eylesin. Öyle güzel ömür sürmek nasip etsin ki Allah, öyle güzel işler yapmak nasip etsin ki lütfuyla, keremiyle sevdiği kul olarak ahirete varalım. Efendim affı mağfiretine erelim. O engin mağfiretine mazhar olalım. Cennetine girelim. Şu cehennemin yüzünü, halini, içini görmeden doğrudan doğruya cennete girelim. Bi hürmeti Esma-ihil Hüsna ve bi hürmeti Habibihi Muhammedin Mustafa ve bi hürmeti Esrar Suretil Fatiha.

0: Değerli Akra dinleyicileri, hocamız, gönül dostumuz, mürebbimiz Mahmut Esat Coşan'ın yapmış olduğu sohbeti istifadenize sunduk. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi, ihsanı ve ikramı üzerinize olsun.
1: Dinlediğiniz programa Akra Medya web sayfası ve mobil uygulamasından erişebilirsiniz. Önerileriniz bölümünden günün programlarına göz atarak dilediğiniz tüm programları tekrar dinleyebilir ve paylaşabilirsiniz. Play Store ve App Store'dan hemen indirin. Akra Medya, sağduyunun sesi.
2: Sağduyulu ittifak çağrısı.

Tedirginlik nedeni güncel gelişmelere sağduyulu ittifak zemini oluşturması bakımından 1931'deki İslam Genel Kongresi'nin kararları dikkate şayandır. Körüklenmekte olan mezhep gerginliğini engellemenin yollarından biri de İslam Birliği Genel Kongresi'nde alınan kararların günümüze uyarlanmasından geçmektedir. Kuzey Afrika'da başlayıp Orta Doğu'da devam eden gelişmeler ekseninde oluşturulmaya çalışılan Sünni-Şii gerginliğinin bir kutuplaşmaya dönüşme ihtimali bölgedeki dost ülkelerin geleceğini tehdit ediyor. Yakın tarihimizde benzer dış saldırı ve oyunlarla karşılaşan Müslümanlar, İslam kardeşliğini tesis etme yolunda önemli toplantılar gerçekleştirdiler. Bu çerçevede Hicri 6 Şaban 1350, Miladi 10 Aralık 1931 tarihinde Kudüs'te düzenlenen İslam Genel Kongresi'nde de İslam inancını ve değerlerini yaymak için etnik köken ve mezhep ayrımı yapılmaksızın Müslümanlar arasında işbirliğini sağlamak ve genel İslam kardeşliğini geliştirmek yönünde çok önemli kararlar aldılar. Kudüs'te gerçekleştirilen İslam Birliği Genel Kongresi'nde alınan kararlardan günümüz siyasi arenasında örnek alınmasını istediğimiz en dikkat çekici ve en önemli gördüğümüz iki madde şu şekilde yazılmış, kayda geçmiştir. 1. İslam inancını ve değerlerini yaymak için etnik köken ve mezhep ayrımı yapılmaksızın Müslümanlar arasındaki işbirliğini ve genel İslam kardeşliğini geliştirmek. 2. Müslümanların menfaatlerini savunmak ve kutsal mekanlarla toprakları herhangi bir müdahaleye karşı korumak. Aralarında Türkiye, Suriye, İran, Irak, Filistin, Yemen, Tunus, Libya, Mısır, Yugoslavya, Endonezya, Doğu Türkistan başta olmak üzere 22 ülkeden, bölgeden 153 delegenin katıldığı kongre, mezhep ayrımı gözetilmeksizin İslam ülkelerinin temsilcilerinin kendi iradeleriyle bir araya gelmeleri bakımından çok büyük önem arz etmektedir. Kongre oturumlarında alınan karar gereği, Müslümanlar arasında birliğin sağlanmasının nişanesi olarak Şii din alimi Muhammed el-Hüseyin Ali Kaşif, Sünni, Şii ve ibadiyelerden oluşan ve 10 bini bulan cemaate Mescid-i Aksa'da cuma namazı kıldırdı. Ali Kaşif'in İslam kardeşliğinin önemi ve İslam Birliği'nin tesisi başlığıyla verdiği hutbede, İslam Genel Konferansı'nda alınan kararları kimlerin nasıl engellemek isteyeceğine dair önemli tespitlerde de bulunduğu kayıtlarda yer almaktadır.

0: en güzel rehber. O, iyi ve doğru olana çağıran, gerçek huzur ve mutluluk kaynağı, felaha ulaştıran, kurtuluşa erdiren, insanlığa rahmet olarak indirilen rehber.
1: Tekâsür Suresi. Sevgili dinleyiciler, hikmetli, uyarıcı kitabımız Kur'an-ı Kerim'in Mekke döneminde inen surelerinden Tekâsür Suresi'nden bahsedeceğiz bugün. Toplamda 8 ayetten oluşmaktadır. Adını ilk ayette geçen ve nüfus çokluğu ve çoklukla övünmek anlamına gelen tekâsür kelimesinden alır. Sure, ilk ayetlerinde ebedi hayatı hesaba katmayan insanın dünyada övünebileceği imkanlara ve özellikle bunların çokluğuna yönelik hırsına vurgu yapılarak başlar. Çoklukla böbürlenmek sizi kabirleri ziyarete kadar oyaladı. Bundan sakının, yakında kötülüğünü bileceksiniz. Tekâsür suresinde soy sop ile övünmenin yanlışlığı, hesap gününün kaçınılmaz olduğu anlatılmaktadır. Surenin son ayeti, dünyada lütfedilen imkanların sorunsuzca kullanılamayacağı, ahiret gününde hesabı sorulacak bir emanet olduğu vurgusuyla biter. Sonra andolsun ki o gün siz verilen nimetlerden sorulacaksınız.
0: En güzel rehber. O, iyi ve doğru olana çağıran, gerçek huzur ve mutluluk kaynağı, felaha ulaştıran, kurtuluşa erdiren, insanlığa rahmet olarak indirilen rehber. Programın ses kayıtlarına akra.media sitesinden ulaşabilirsiniz. Akra.

Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. İman edip de salih, sevaplı ameller işleyenler, Rablerinin izniyle içinde devamlı kalacakları, alt tarafından ırmaklar akan cennetlere konulacaklar. Orada birbirlerine dilek, iltifat ve duaları selamdır, esenlik dilemektir.

0: Son Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ve İslamiyet.
1: Merhabalar. Allah'ın selamı üzerinize olsun değerli dinleyenler. Önceki programımızda Ümretül Kaza Seferi konusunu okumuştuk. Bugün yeni bir bölüme başlıyoruz. 10. bölüm. Yeni seferler, yeni ihtidalar. Ahrem bin Ebil Avca'nın Süleymoğullarına gönderilişi. Seferin tarihi, mevkii ve sebebi. Ahrem bin Ebil Avca'nın Süleymoğullarına gönderilişi, hicretin 7. yılında, Zilhicce ayında, umre yapılarak Medine'ye dönüşten sonraydı. Süleymoğullarının yurtları Hayber yakınında ve Necd'in yukarılarındaydı. Süleymoğulları, Süleym ve Nar harreleriyle Vadil Kura ve Teyma'da otururlardı. Nahl Ovası ve Nakra arasındaki Cemum'da Süleymoğullarının yurtlarındandı. Seferin sebebi Süleymoğullarını İslamiyet'e davetti. Peygamberimiz Aleyhisselam, Süleymoğullarından Ahrem bin Ebil Avca'yı 50 kişilik askeri bir birliğin başına geçirerek İslamiyet'e davet etmek üzere Süleymoğullarına yolladı. Süleymoğulları hesabına casusluk yapan bir adam da bu askeri birliğe katılmış bulunuyordu. İslam ordusunun Medine'den ayrıldıkları zaman Süleymoğullarının casusu kavminin yanına bunlardan önce yetişip 50 kişilik askeri bir birliğin kendilerinin üzerine gelmekte olduğunu haber verdi ve onları uyardı. Süleymoğulları çok sayıda asker topladılar ve çarpışmak için hazırlandılar. İslam ordusunun onlar da İslam ordusunu gördüler. Ahrem bin Ebil Avca gidip Süleymoğullarını İslamiyet'e davet etti. Süleymoğulları, senin davet ettiğin şey bize gerekmez dediler. Ahrem'in sözlerini dinlemediler. Müslümanlara ok yağdırmaya başladılar. Bir müddet oklarla çarpışıldı. Kendilerine yeni yardımcılar gelince Süleymoğulları Müslümanları her taraftan kuşattılar, ortalarını aldılar.

0: ikiden fazla olup Medine'ye gelirken Ahrem'e yardım ettiler. Ahrem'in Medine'ye gelişi hicretin 8. yılında Safer'in ilk günlerindeydi. Peygamberimiz Aleyhisselam'ın kızı Hazreti Zeynep'in vefatı. Peygamberimiz Aleyhisselam'ın kızı Hazreti Zeynep, hicretin 8. yılının başında vefat etti. Yüce Allah ondan razı olsun. Hazreti Zeynep'in vefatının sebebi, deve üzerinde, hevdeç içinde Mekke'den Medine'ye hicreti sırasında Kureyş müşriklerinden Hebbar bin Esved'le fihri bir arkadaşının Zituva'da mızrakla vurulup devesinden kaya üzerine düşmesiyle karnındaki çocuğun düşerek kendisinin hastalanmış olmasıydı. Vefatına kadar da bu hastalıktan kurtulamadı. Hazreti Zeynep'in yıkanışı, kefenlenişi, cenaze namazının kılınışı ve kabre konuluşu. Hazreti Zeynep'i Peygamberimiz Aleyhisselam'ın zevcilerinden Hazreti Sevde ve Hazreti Ümmü Seleme ile Peygamberimiz Aleyhisselam'ın dadısı Ümmü Eymen Bereke ve Ensar kadınlarından Ümmü Atiye yıkadı. Hazreti Zeynep'i yıkarlarken Peygamberimiz Aleyhisselam onların yanlarına varıp onu yıkamaya sağ tarafından ve abdest azalarından başlayınız. Su ve sidrle tek sayıda 3 veya 5 ya da 7 kere, hatta gerekli görürseniz bundan da fazla yıkayınız. Sonuncusunda suya kafur yahut kafurdan biraz koku koyunuz. Yıkama işini bitirip boşalınca bana bildiriniz buyurdu. Yıkayıcılar Hazreti Zeynep'in saçlarını taradılar, 3'ü ayırıp her birini bukle yaptılar. Buklelerden ikisi Hazreti Zeynep'in yan taraflarındaki, biri de ön tarafındaki saçlarındandı. Yıkayıcılar yıkama işini bitirdiklerini bildirince Peygamberimiz Aleyhisselam onlara hıkvesini, beline bağladığı fotasını verip bunu Zeynep'e iç gömleği yapınız buyurdu. Sonra Hazreti Zeynep'in cenaze namazını kıldı. Düşünceli ve üzüntülü olarak onun kabrinin içine indi. Ve biraz durduktan sonra sevinerek dışarı çıktı ve Zeynep'in zayıflığını düşünüp ona kabir sıkıntısını ve hararetini hafifletmesini Yüce Allah'tan diledim. Yüce Allah da bu dileğimi kabul buyurup ona bunları hafifletti buyurdu. Peygamberimiz Aleyhisselam Hazreti Zeynep'i ilk defa olarak üzerinde taşıdığı serirle kabre koydu. Kabre de damadı Hazreti Zeynep'in zevci Ebu'l-As'ın yardımıyla indirdi. Değerli dinleyiciler, bugün de programımızın sonuna geldik. Bir sonraki programda buluşuncaya dek Allah'a emanet olunuz.
1: Son Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ve İslamiyet. Eser: Peygamberler Peygamberi Hazreti Muhammed aleyhisselam ve İslamiyet. Yazar: Mustafa Asım Köksal.
2: Huzurlu bir yolculuk için Akra'ya kulak verin.

Kahve molası. Bir fincan kahvenin 40 yıllık hatırı vardır diyerek kahve molası veriyoruz. İçten, keyifli ve seçkin misafirlerimizle yapacağımız kahve molamıza hepinizi davet ediyoruz. Ağızda tat, ruhta canlanma, yüzde tebessüm, gönülde muhabbet. Kahve molası, Perşembe ve Cumartesi 16.15'te Akra'da.

Merhabalar sevgili dinleyenler. Akra'da Dinlendiren Musiki programındasınız. Hepiniz radyolarınızın başına hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bugün yine dop dolu arşivimizin en güzel eserleriyle birlikteyiz. Hepinize tekrar merhaba diyelim ve ilk eserimizde sizleri baş başa bırakalım. Halk müzikleriyle başlıyoruz bugün ve ilk olarak Orhan Hakalmaz'dan Aheste isimli eserini dinliyoruz.

Mevlam kanat vermiş uçamıyorsun. Bu nefsin elinden kaçamıyorsun. Ruhsati dünyadan geçemiyorsun. Topraklar başına vay deli gönül. Değerli dinleyenler, Aşık Ruhsati'ye ait türkülerden biriyle devam ediyoruz. Bu türkünün sözlerine dikkat ettiğimizde Anadolu aşığı olan Ruhsati'nin bilgeliğini gönül gözüyle dünyaya bıraktığını görürüz. Ruhsati binlerce sayfada anlatılamayacakların nasıl 3-5 kelimede anlatılabileceğini bize gösterir. Daha senden gayrı aşık mı yoktur türküsünü halimiz ahvalimiz yorumuyla dinliyoruz şimdi.

Efendim güftesi Sultan 3. Murat Han'a ve Santuri Ali Ufki Bey'e ait olan bir ilahiyle devam edeceğiz. Muradi Divanı'na dair Irak makamında Uyan Ey Gözlerim Gafletten Uyan isimli ilahi biraz farklı bir yorumla dinleyeceğiz bu sefer. Turgay Başyaylan'ın yorumuna kulak veriyoruz. Kulağınız ve gönlünüz akrada olsun.

Yar yüreğim yar, gör ki neler var. Bu halk içinde efendim bize güler var. Gülenler gülsün efendim, dost bizim olsun. Gafil ne bilsin efendim, bizi bilen var. Efendim, Mevlevi literatüründe ayini şerif olarak geçiyor.

geçen Mevlevi ayini şeriflerinin genellikle üçüncü selamına eklenerek söylenmesi gelenektendir. Böylece ayinin en sanatlı, en çarpıcı, en coşkulu bölümü yare salınan haberle hitama erdirilmiş olur. Son peşrevden önceki son söz budur. Yardan gelen habere kulak kesilmekse mukabele-i şerif bitişindeki kıraatle mümkündür. Sevgili dostlar, şimdi de Yunus Emre'ye ait Şehnaz Buselik makamında bu eseri Tarihi Türk Müziği Topluluğu'ndan dinliyoruz.

Değerli dinleyenler, Sultanahmet'in Şeyhi Aziz Mahmud Hüdayi Hazretlerine yazdığı bir nazireyi dinleyeceğiz şimdi de. Aykut Kuşkaya'dan dinliyoruz ve bu eserimizde de programımızı nihayetlendiriyoruz. Bir başka programda ve farklı eserlerimizde yeniden buluşuncaya dek hoşça kalın, Hakk'a emanet olun.

0: Seçkin eserlerin yayınlandığı dinlendiren musiki sona erdi.
1: Rahmetinle gönlümü sana bağla. Darmadağın halimi sana topla. Dağınık ve parçalanmış işlerimi birbirine yaklaştır. Koru batınımı. Yükselt zahirimi. Kolla her türlü kötülüklerden, fitnelerden. Islah et dilimi. Arttır temiz amellerimi. Ak et yüzümü. Rahmet et, rızana kavuştur.
2: Sağduyunun sesi Akra.

Çağlar boyu güncel haber kaynağımız. Öğüt verici bir doğru yol rehberi.

yol gösterici ve müjdeci. Gerçek iç huzur kaynağı. Doğruyu yanlıştan ayıran gerçek ve kutlu bir söz. Üstün ve güçlü. Bir büyük müjde. Bir büyük nur. Tekrar tekrar okuduğumuz hayat kılavuzumuz kendini tanıtıyor. Bize anlatmakta, bize öğretmekte, bizi uyarmakta. Nur saçan bir kandil yolumuzu aydınlatmakta.

0: Elif Lam Ra. Bu öyle bir kitaptır ki ayetleri hikmet sahibi, her şeyden haberi olan Allah tarafından sağlamlaştırılmış, sonra da Allah'tan başkasına kulluk etmeyesiniz diye her şey onda açıklanmıştır. De ki, şüphesiz ben size onun tarafından gönderilmiş bir uyarıcı ve müjdeleyiciyim. O Kur'an bütün alemlerin huzuru ve düzeni için ancak bir öğüt ve uyarıdır. Bir zaman sonra onun verdiği haberlerin doğruluğunu mutlaka öğrenip bileceksiniz. Andolsun ki onlara içinde ibret alıp da kendilerini küfür ve inattan alıkoyacak şeyler, üstün hikmet bulunan haberlerden niceleri gelmiştir. Fakat onlara gelen uyarılar kendilerine hiç fayda vermiyor. Kur'an'daki her haberin kararlaşmış, gerçekleşecek bir zamanı ve mekanı vardır. Siz de onu artık yakında öğreneceksiniz. Bu Kur'an'ı indirmemizin sebebi, kitaplar yalnız bizden önceki topluluklar, Yahudi ve Hristiyanlara indirildi. Biz ise onların okunmasından hakikaten habersizdik, anlamıyorduk demeyesiniz diyedir. Haberiniz olsun ki göklerde ve yerdeki şeylerin hepsi şüphesiz Allah'ındır. Yine iyi bilin ki Allah'ın vaadi gerçektir. Fakat onların çoğu bunu bilmezler.
1: Çağlar boyu güncel haber kaynağımız. Öğüt verici bir doğru yol rehberi. Yol gösterici ve müjdeci. Gerçek iç huzur kaynağı. Doğruyu yanlıştan ayıran gerçek ve kutlu bir söz. Üstün ve güçlü. Bir büyük müjde. Bir büyük nur. Tekrar tekrar okuduğumuz hayat kılavuzumuz kendini tanıtıyor. Bize anlatmakta, bize öğretmekte, bizi uyarmakta. Nur saçan bir kandil yolumuzu aydınlatmakta.

Allah'ım, seni hamd ile tesbih ve tenzih ederim. Senden başka ilah olmadığına şehadet ederim. Senden mağfiret diler ve sana tevbe ederim. Kötülük işledim. Nefsime zulmettim. Beni bağışla. Günahları bağışlayan ancak sensin.

okudukça Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hayatının edebi bir dille anlatıldığı İki Cihan Güneşi başlıyor.

Efendim merhaba. Bakalım bugün nerede kalmışız? Huzeyfe bin Yaman casusluk göreviyle görevlendirilmişti. Soğuk ve açlık artık ona tesir etmiyordu. Düşman saflarına girdi ve Ebu Sufyan'ı gördü. Müşrikler aralarında bir casus olacağından şüphelendiler. Tespit edilmek korkusu Huzeyfe bin Yaman'ı sarmıştı. 47. bölüm. Hazreti Huzeyfe anlatmaya devam ediyor. Ebu Sufyan emir verdiği zaman sağımdaki adamın elini tutup "Senin ismin ne?" dedim. "Amr bin As" dedi. Daha sonra solumdaki adama dönüp "Sen kimsin bakayım?" diye sorunca "Muaviye bin Ebu Sufyan" diye cevap verdi. Allah'tan ki ismimi sormadılar, akıl edemediler. Bu iş tamamlanınca Ebu Sufyan tekrar konuşmaya başlayıp "Ey Kureyş cemaati, vallahi sizler durulacak bir yerde değilsiniz. Başımıza gelenleri görüyorsunuz. At ve develer ölmeye başladı. Kıtlık her yeri sardı. Yahudiler bize karşı gelmeye başladılar. Bu fırtına çadırları dibinden söktü. Ortada ne ateş kaldı ne de tencere. Hadi hemen kalkıp gidelim" dedi. Onlarla birlikte kalkıp yanlarından ayrıldım. Sanki yine hamamdaymış gibiydim. Biraz sonra beyaz atlılar gördüm. Hepsinde de beyaz sarıklar vardı. "Allah Resulüne bildir, Cenab-ı Hak düşmanlarına karşı ona yeterli olmuştur" diye müjde ver dediler. Hazreti Huzeyfe devam ediyor. Geriye döndüğüm zaman zangır zangır titremeye başladım. Peygamberimiz o sırada eşiyle birlikte namaz kılıyordu. Namazı bittiğinde beni çağırdı ve gördüğüm şeyleri anlatmamı istedi. Söylediğim sözler onu sevindirmişti. Duyduğu her şeye tebessüm ediyordu. Ne kadar yorgun olduğumu fark edince beni hemen yanı başına yatırdı. Sanki küçük bir çocukmuşum gibi bir örtüyle üstümü sıkı sıkı örttü. Namaz vaktine kadar orada uyumuşum. Vakit geldiği zaman sırtımı sıvazlayıp

Hadi bakalım uykucu, kalk artık dedi. Kalktığımda düşman ordusundan tek kişi bile kalmamıştım. 26 günlük Hendek Savaşı sona ermiş ve Allah Resulü'nün dahiyane idaresi sonucunda sadece 5 kişi şehit düşmüştü. Hendek Savaşı'ndan önce Peygamberimizle barış anlaşması imzalamalarına rağmen müşrik ordusuna katılan ve Müslümanlara çok büyük korkular yaşatan Beni Kureyza Yahudilerinden Nebaş bin Kays'ın karısı daha kuşatma bitmeden bir rüya görmüş ve bunu yakınlarına anlatmıştı. Rüyasında Müslümanlar Beni Kureyza'nın kalelerini kuşatıp hepsini öldürmüştü. Yahudi bilginlerinden Zibir bin Bata bu rüyayı duyunca Tevrat'a yemin ederim ki Hendek Savaşı'ndan sonra olacak şeyler daha önce olanlardan çok daha şiddetli ve ağırdır dedi. Bunun üzerine diğer Yahudiler Muhammed aramızdaki anlaşmayı bozmamızdan ve ona yaptıklarımızdan ötürü bize hesap soracaktır diye korkmaya başladılar. Müşrik ordusu Mekke'ye dönünce mücahitler derin bir nefes aldı. Beni Kurayzalar da kendi topraklarına çekilmişti. Peygamberimiz evine geldiği zaman öğlen vaktiydi. Silahlarını çıkartıp Hazreti Ayşe'ye teslim etti ve abdest aldıktan sonra mescide gitti. Savaşta şehit düşen sahabiler mescidin avlusuna alınmıştı. Efendimiz aleyhisselam onların yanındayken Hazreti Cebrail geldi. Başına bağladığı beyaz sarığın ucu iki omzu arasına sarkmıştı. ''Ya Resulallah, üstündeki silahları çıkarttın mı?'' deyince Peygamberimiz ''Evet'' diye cevap verdi. Fakat Hazreti Cebrail ''Vallahi biz melekler silahlarımızı henüz çıkarmadık. Düşman senin üzerine geldiği andan beri o silahlar hep üstümüzdeydi. Daha sonra da size tekrar saldırmasınlar diye onları takip ettik. Hadi kalk, silahını kuşan ve onların üzerine yürü.'' dedi. Peygamberimiz ''Nereye?'' ''Kimlerin üzerine?'' deyince Hazreti Cebrail Beni Kurayza yönünü işaret edip işte oraya'' dedi. Peygamberimiz ümmetini düşünüp ''Askerlerim çok fazla yoruldular, birkaç gün beklesek olmaz mı?'' diye sorduğunda Cebrail aleyhisselam ''Ya Resulallah, Yüce Allah hiç vakit kaybetmeden Beni Kurayza'nın üzerine gitmeni emrediyor. Ben de yanımdaki meleklerle birlikte gidecek ve onların kalelerini darmadağın edeceğim.'' Allah o Yahudileri sert bir kaya üzerine atılan yumurtalar gibi dağıtacaktır dedi. Müslümanların kadın ve çocuklarını öldürmek için gece baskınları yapmayı planlayan Beni Kurayzalar meleklerin baskınına uğramak üzereydi. Küçük yaşlardan biri Allah Resulü'nün yanında bulunan Hazreti Enes o anları şöyle anlatıyordu. Hazreti Cebrail'in emri altındaki melek ordusu Beni Kurayza'ya doğru hareket ettiğinde Medine sokaklarından bir toz bulutu yükseldi. Bu bulutu hala görür gibiyim. Bilal-i Habeşi Cebrail aleyhisselam gittikten sonra Allah Resulü'nün emriyle halka şöyle seslendi. Allah'a ve Resulüne itaat edenler ikindi namazını Beni Kurayza yurdundan başka yerde kılmasın. Ey Allah'ın askerleri hemen hazırlanın. Peygamberimiz evine dönerek zırhını giydi, kalkanını sırtına yerleştirdi. Kılıcını kuşanıp ata bindikten sonra Hazreti Ali'yi çağırıp sancağı ona verdi. Bir bölük askerle önden gönderdi. Hendek Savaşı'ndan öğle vakti dönen İslam ordusu ikindi vakti gelmeden yola çıkmıştı. Çok gariptir ki Uhud Savaşı'nın üzerinden 70 saat bile geçmeden düşman kuvvetlerinin peşine düşülmüştü. Şimdi bunun tekrarı yaşanıyordu. Peygamberimiz Beni Kurayza Yahudilerinin kalelerine yaklaştığında bu kale civarındaki Savre'in bölgesinde yaşayan Müslümanların savaşı hazır durumda beklediklerini gördü. Halbuki bu kişilere haber verilmemişti. Allah Resulü onların bu haberi nasıl aldıklarını sorduğunda Harise bin Numan, ''Ya Resulallah, Dıhyetül Kelbi biraz önce yanımızdan geçerek gitti. Beyaz bir at üzerine binmişti. Atın eğrine de atlastan yapılmış bir kadife örtmüştü. Hiç vakit geçirmeden silahlanın, Allah Resulü birazdan buraya gelecek.'' diye seslenip bizi acele ettirdi dedi. Daha önce de belirttiğimiz gibi Hazreti Cebrail genellikle insan suretinde ve Dıhyetül Kelbi adlı sahabiye benzer şekilde iniyordu. Hem yüzü hem sakalı onunkine benzerdi. Gerçek dıhye biraz sonra yanlarına gelince hepsi şaşırırdı. Peygamberimiz bunun üzerine sizin gördüğünüz kişi dıhye değildi, o Cebrail'di. Kalelerini sarsmak ve kalplerine korku düşürmek için Allah onu Beni Kurayza'ya gönderdi dedi. Hazreti Ali bir önce kuvvetle Beni Kurayza kabilesi

kalesine ulaştığında sancağı kalenin dibine çekti. Yahudiler bunun üzerine müminlere ve Allah Resulüne küfretmeye başladılar. Hatta eşleri için çok ağır konuştular. Hazreti Ali, peygamberimizin bu sözleri duyup üzülmesinden korkuyordu. Kaleye doğru yaklaşan orduya koşup, "Ya Resulallah, o pis insanların yanlarına sokulmanız gerekmez," dedi. Peygamberimiz kendisi ve ailesi için kötü sözler söylendiğini anlamıştı. "Ya Ali, bana kötü sözler söylediler değil mi? Onlar Musa peygambere de çok ağır sözler söylemiş ve onu üzmüşlerdi," dedi. Allah Resulü daha sonra Beni Kurayza kabilesine yaklaştı. Sahabiler onu kalkanlarıyla koruyorlardı. Peygamberimiz, "Ey maymunların kardeşleri, Allah sizi rahmetinden uzak kılsın. Demek bana sövüyorsunuz ha?" dedi. Yahudiler bir sürü yemin ederek sözlerini inkara kalkıştılar. Bu arada, "Ey Muhammed, sen böyle ağır sözler söylemezdin, ne oldu sana?" dediler. O rahmet peygamberi, özellikle ailesi için söylenen çirkin sözler karşısında biraz sert konuşmuştu. Fakat bu sertliğinden pişman oldu. O kadar üzüldü ki elindeki asası yere düştü, hırkası üstünden kayıp yere yayıldı. İnsanlık tarihinde o güne kadar görülmeyen, belki de hiç görülmeyecek bir zarafet tablosu yaşanıyordu. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, biraz sert konuşmakla bir kişi bile olsa o insanın İslam dinine girmesini engellediğini düşünmüş olabilirdi. Üzüntüsü belki de bu yüzdendi. Daha sonra kendisini topladı ve Müslümanlara uykusuz geceler geçirten Yahudilere tekrar seslenerek, biraz önceki davranışının kendisi ve eşleri için söyledikleri çirkin sözlerden kaynaklandığını açıkladı. Hemen arkasından da onları İslam dinine çağırdı. Yahudiler bu teklife taş ve ok atarak cevap verdiler. Muhammed bin Mesleme anlatıyor. "Beni Kurayza Yahudilerini çok sık bir şekilde kuşattık, kuş uçurtmadık. Gün doğmadan önce kalelerinin dibine kadar sokuluyor ve içeriye ok yağdırıyorduk. Bizimle çarpışmayı kesmezlerse geri dönmezdik. Beni Kurayzalar diğer Yahudilerden ve müşriklerden yardım göremeyince kaleyi Beni Nadir Yahudileri gibi terk etmeyi teklif ettiler. Fakat Allah Resulü böyle bir teklife sıcak bakmadı. Yahudiler paniğe kapıldılar. Kendileriyle iyi geçinen evsizlere haber göndererek, "Muhammed'e söyleyin de bizi affetsin," dediler. Bunun üzerine bir grup evsiz gelerek, "Ya Resulallah, bu Yahudileri bizim için bağışla," dediler. Onlar ısrar ettikçe Allah Resulü sustu. En nihayet "İçinizden birinin hakem seçilmesine ve o Yahudiler hakkında karar vermesine razı mısınız?" dedi. "Evet, razıyız," diye cevap verdiler ve bu iş için Sa'd bin Muaz'ı seçtiler. Evs kabilesinden olan Sa'd bin Muaz, Hendek Savaşı sırasında koluna bir ok isabet eden ve atar damarları parçalandığı için öleceği düşünülen sahabiydi. O sırada tedavi görmekteydi. Sa'd bin Muaz yaralandıktan sonra Medine mescidine getirilmiş ve kendisine bir çadır kurulmuştu. Ona bakan kişi de Rüfeyde Hatun'du. Bu mübarek kadın yaralı Müslümanların bakım ve tedavisiyle uğraşırdı. Evs topluluğu Sa'd bin Muaz'ı hakem seçtikten sonra Medine'ye gelip onu aldılar ve kendi bölgelerine götürdüler. Bu arada, "Beni Kurayza için kötü bir karar verme, Allah Resulü de zaten böyle istiyor," deyip kendisine baskı yaptılar. Sa'd bin Muaz son derece ağır bir görev üstlenmişti. Bu yüzden de gözüne uyku girmiyordu. Nihayet karar verip Medine'ye döndü. Bütün herkes büyük bir merak içindeydi. Evsilerle birlikte Allah Resulü de onun yanına geldiğinde Sa'd bin Muaz ayağa kalkarak, "Ey Evs topluluğu, vereceğim karara uyacağınıza Allah adına yemin eder misiniz?" diye sordu. "Evet, ederiz," dediler. Bu yüce sahabi, peygamberimize duyduğu derin saygıdan ötürü onun yüzüne bir an bile bakamazdı. Başını yere eğip, "Şurada bulunan zat da vereceğim karara uyacağına söz veriyor mu?" dedi. Peygamberimiz, "Evet," diye cevap verdi. Sa'd bin Muaz, her iki taraftan da kesin söz aldıktan sonra Beni Kurayza Yahudilerinin kalelerinden inmelerini ve silahlarını bırakmalarını söyledi. Yahudiler söyleneni yaptılar. Nefesler tutulmuştu, karar bekleniyordu. Sa'd bin Muaz, "Beni Kurayza Yahudilerinin bütün savaşçı erkeklerinin öldürülmesine,
Onlara ait malların da Müslümanlar arasında pay edilmesine karar verdim.

0: Hazreti Ayşe validemiz gerisini şöyle anlatıyordu. Sa'd bin Muaz'ın bulunduğu çadırın hemen yanı başında başka hastalara ait bir çadır daha vardı. Onlar kendi hallerinde oturup dururlarken bir de bakmışlar ki çadırın altından bir kan sızıyor. Meğer Sa'd'ın yarası açılmış, kan akıp duruyormuş. Peygamberimiz bunu haber alınca hemen çadıra koştu. Yatağına oturup Sa'd'ın başını dizine koydu. Daha sonra da Allah'ım, Sa'd senin Resulünü kabullenerek yolunda cihad etti. Bu yoldaki vazifesini tamamladı. Onun ruhunu kolayca alarak huzuruna kabul buyur diye dua etti. O sırada Sa'd kendine geldi ve Allah Resulünün dizlerinde yattığını fark etti. O ana kadar saygısından ötürü bir türlü bakamadığı Allah Resulüne belki ilk kez doya doya bakarak ''Ya Resulallah, sana selam olsun, ben senin Allah Resulü olduğuna şehadet ediyorum.'' deyip ruhunu teslim etti. O sırada Hazreti Cebrail gelerek ''Ya Resulallah, bu vefat eden kişi kimdir ki kendisi için gök kapıları açıldı ve Allah'ın arşı titredi?'' diye sordu. Sahabilerden Hazreti Seleme anlatıyor. Allah Resulü ertesi sabah cenazesinin kaldırılması için Sa'd'ın evine gidip içeri girdi. Biz de hemen arkasında bulunuyorduk. Odada üzeri örtülü Sa'd'dan başka kimse bulunmuyordu. Ben Allah Resulü'nün peşinden girmek isterken bana dur dedi. Geriye döndüm. Bir müddet kaldıktan sonra dışarı çıktı. Ya Resulallah, bizi odaya almadın. Oysa ki içeride kimseler yoktu dedim. Ya Seleme, Sa'd'ın etrafı melek doluydu. Bu yüzden de odada hiç yer yoktu. Ancak meleklerden birisi bana yer açtığında oraya sığdım dedi. Daha sonra Sa'd'ın annesine giderek artık gözyaşların dinse olmaz mı? Çünkü senin oğluna ilk gülen Allah, ilk titreyen arş oldu. Sa'd bu dünyadan ayrılacağı güne kadar Rabbine kavuşmayı özleyip durdu dedi. Allah Resulü Sa'd bin Muaz'ın cenazesinde bulunmak üzere yeryüzüne 70 bin melek indiğini bildirmişti.
1: Okudukça Cüneyt Suavi'nin kaleme aldığı ve Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hayatının edebi bir dille anlatıldığı İki Cihan Güneşi sona erdi. Programın ses kayıtlarını Akra Medya'dan dinleyebilirsiniz. En büyük şükür sebebidir sağlık. En güzel duadır sağlıklı, sıhhatli, afiyetli bir ömür. Sağlıklı hayata dair önemli bilgiler ve merak edilenleri uzmanlarla konuşuyoruz. Sağlık, sıhhat ve afiyet Perşembe 14.15'te ve Cumartesi günü 13'te Akra'da.
2: Devrana girip seyran edelim. Eyvah demeden Allah diyelim. Allah Allah diyelim. Haydi yap!

Bilmediğin bir yerde kıbleyi nasıl bulabilirsin? Hemen Akramedya uygulamasından araçlara gir. Kıble bulucuyu aç ve doğru bir şekilde kıble bilgisine ulaş. Kolay, pratik ve güvenilir bir rehber. Play Store ve App Store'dan hemen indirin. Akramedya.

Bugün hangi kitabı dinlemek istersiniz? Akramedya'nın sesli kitaplarına göz attınız mı? Her yaştan okurların ilgiyle takip edeceği sesli kitaplar Akramedya'da. Üstelik ücretsiz. Kitabınızı seçin ve hemen dinlemeye başlayın. Sesli kitaplar Akramedya'da. Play Store ve App Store'dan hemen indirin. Akramedya, sağduyunun sesi.

0: haberimiz olmadı demeyin. Akra dinleyin.
1: Aile rehberi. Hızla akıp giden zamanda özet bilgi isteyenler. Aile rehberi başlıyor.
2: Aile hayatında normal şartlarda eşit görev dağılımı, genel olarak herkesin birbirini düşündüğü bir atmosfer, huzur atmosferi, bunun için çabalamak. Öncelikle tabii insanların, bireylerin kendi içinde huzuru bulması. Çünkü kendi içimizde huzuru bulamazsak dışarıya o huzuru aksettiremeyiz. Eğer kendi içimizde dengemiz iyiyse, huzurumuz iyiyse o ailemizde, İster anne olalım, ister baba olalım, ister evlat olalım ya da farklı bir pozisyonumuz olsun.

0: kesinlikle oraya vereceğimiz bir şeyler vardır. Çünkü sonuç olarak o ışık bizim içimizde. Bizim bir fıtratımız vardır. Bir yerden verim derken benim verecek neyim varsa onu verebilirim. Benden mesela bir kediden köpek gibi havlanması istenemez. Ya da siz diyelim ki güzel yemek yapıyorsunuz. İşte ne bileyim güzel bitki yetiştiriyorsunuz. Ben sizden banka işlerini iyi ayarlamanızı ya da araba sürmenizi, eğer bu konularda yeteneğiniz yoksa illa bunu isteyemem. Eğer böyle bir durum söz konusuysa, o zaman işte farkındalık diyoruz ya, o zaman sizi baskı altına alırım ben. Şimdi baskı altındaki ne yapar, ne yapmalı? Durup düşünmeli. Hani hep tefekkür diyoruz ve sessizlikte hani bir durum değerlendirmesi. Benden ne bekleniyor işte banka işleri, ne bileyim araba sürmem, şudur budur budur. Hani size verilen bazı görevler var, bazı şeyler. Şimdi bunlar kaçınılmazsa demek ki benim bunları geliştirmem gerekiyor. Bundan öğreneceğim bir şey var dersiniz. O zorluğa katlanırsınız. Kendinizi ikna ederek hani ben bir geliştireyim, biraz sabret. Mutlaka her zorluğun yanında bir kolaylık var. Ben bu kolayla erişeceksin. Zaman tanırsınız, sabredersiniz. Ama böyle bir zorunluluk yoksa, ben bu konuda ne yapabilirim diye düşündüğünüzde mutlaka bir kapı açılır. Ya şöyle durum değerlendirmesi yaparsınız ve insanlara dersiniz ki, yani bir süre sonra onlara kızmadan, şey yapmadan, yani mesela işte kızınız, anneniz, babanız bir şekilde karşınıza alıp işte güzel bir sohbet havasında niyetinizi açıklayarak, ben ailemizin huzurlu olmasını istiyorum ancak bu konuda yardım istiyorum, bir sıkıntıya düştüm ve böyle böyle bu sıkıntıyı beraberce aşacağımıza inanıyorum. Ben aslında banka işleri, araba vesaire, oralarda çok bunaldığımı hissediyorum. Yani öyle ki galiba benim fıtratım o değil. Ama benden şunu isteyin. Mesela ben çok güzel yemek yaparım ve sizin şunlarınızı yapayım. İşte ne bileyim çok güzel bitki yetiştiririm. Benden şu yönden yararlansınız. Ben orada çiçek açarım. Bir böyle deneyelim mi? Ya da işte arabayla ilgili bir şey varsa şu kadarını ben yapayım ama şunu şöyle yapalım. Yani hani aynı bir CEO gibi, bir şirket yöneticisi gibi yaklaşmak lazım. Böyle feveranla şeyle değil. Yani ben şuna inanıyorum. Şimdi bir şirkette çalışıyor olsak, bir iş toplantısı olsa buna inanılmaz hazırlanıp geliyoruz değil mi? Bir özen var. Ama niye aynı özeni ailemize, niye aynı özeni kendimize vermiyoruz? Kendimizle ilgili bir iş toplantısı gibi düşünelim tefekkürü. Aile olarak bir araya gelip sorunlarımızı tartışmayı ya da çözümlerimizi tartışmayı bir iş toplantısı olarak ve bu toplantıya da hazırlanarak gelmek. Yani iş toplantısını önemsiyoruz da ailemizi niye önemsemiyoruz ya da kendimizi niye önemsemiyoruz? İşimize verdiğimiz önemi, kendi iç dünyamızı niye vermiyoruz? Çok problemin rahatça çözüldüğünü göreceğiz. Ama biz hep dışarıyı, yani dışarıya yönelik, ama çözüm içten gelir. Önce bireyden, sonra onun yakın çevresinden, sonra onun daha uzak, daha uzak. Ama önce merkezden başlaması lazım.
1: Aile Rehberi programını dinlediniz.

Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Kim Allah'a ve Resul'e canı gönülden itaat ederse, işte onlar Allah'ın kendilerine nimet verdiği nebiler, sıddıklar, şehitler ve salihlerle beraber olacaklardır. İşte onlar ne güzel arkadaştırlar.

Bir haberimiz var. Karanlık ve çıkmazda kalanlara nur saçan bir kandil. Yolunu kaybedenlere rehber. Gerçek huzur ve mutluluk için tek reçete. Öğüt ve nasihat isteyenlere bir fırsat. Hatasının farkına varan ve yaptığı hatadan mahcup olup af dileyen kuluna mağfiret. Akıl sahiplerine düşünme fırsatı. Her an rahmetten ümit var bir kapı.

0: Hazreti Nuh aleyhisselam ve tufan hadisesi.
1: Andolsun ki Nuh'u kavmine peygamber olarak gönderdik. O da, ey kavmim, Allah'a kulluk edin. Sizin için ondan başka hiçbir ilah yoktur. Doğrusu ben size inecek büyük bir günün azabından korkuyorum, dedi. Kavminin inkarcı ileri gelenleri de, biz seni ancak bizim gibi bir insan olarak görüyoruz. Basit ve dar görüşlü aşağı insanlarımızdan başkasının sana uyduğunu da görmüyoruz. Sizde bize karşı bir üstünlük olduğunu da görmüyoruz. Aksine biz sizin yalancı olduğunuzu düşünüyoruz, dediler. O kavmine şöyle demişti. Ey kavmim, benim aranızda durmam ve Allah'ın ayetleriyle öğüt vermem size ağır geliyorsa, bilin ki ben ancak Allah'a güvenip dayandım. Haydi siz ortaklarınızla birlikte bana yapacağınız işiniz hakkında ittifak edip karar verin. Sonra yapacağınız işiniz size bir tasa olmasın. Sonra o hükmünüzü bana uygulayın ve bana mühlet de vermeyin. Eğer benim imana davetimden yüz çeviriyorsanız ne diyeyim? Zaten ben sizden hiçbir karşılık istemedim. Benim mükafatımı ancak Allah verecektir ve bana Müslümanlardan olmam emredildi. Yine de halkı onu yalanladılar. Biz de hem onu hem de gemide onunla birlikte bulunanları kurtardık ve bunları onların yerine yeryüzünde hükümran kıldık. Ayetlerimizi yalanlayanları da suda boğduk. Bak, Allah'ın azabıyla uyarılan fakat inanmayanların sonu nasıl olmuştur? Kavminden ileri gelen inkarcılar da dedi ki, bunu sizin gibi bir insandan başka bir şey değildir. Size üstün gelmek istiyor. Eğer Allah peygamber göndermek isteseydi, elbette meleklerden indirirdi. Nitekim biz atalarımızdan da böyle bir şey işitmedik. Halkından ileri gelenler şöyle dedi. Biz seni hakikaten apaçık bir sapkınlık içinde görüyoruz. O kendisinde delilik bulunan birinden başkası değildir. Bu yüzden onu bir zamana kadar gözetleyin. Nuh dedi ki, ey halkım,

biz sizi onu kabule zorlayabilir miyiz? Asla. Ben size Allah'ın hazineleri benim yanımdadır demiyorum. Ben kendiliğimden gaybı da bilmem. Doğrusu ben bir meleğim de demiyorum. Gözlerinizin hor gördüğü mümin kimseler için Allah onlara asla bir hayır vermeyecek de diyemem. Allah onların içinde olan şeyleri çok iyi bilir. Eğer onları siz iman edeceksiniz diye kovarsam, o takdirde ben mutlaka zalimlerden olurum. Dediler ki, ey Nuh, gerçekten bizimle dinine davette mücadele ettin. Üstelik bizimle mücadelende çok ilerledin. Şayet doğru söyleyenlerden isen, haydi bizi tehdit ettiğin o azıcık azabı da bize getir. Nuh, onu size dilerse ancak Allah getirir. Onu aciz bırakacak değilsiniz. Eğer Allah sizi bu asi halinizden dolayı sapıklıkta bırakmak isterse, ben size öğüt vermek istesem de öğüdüm size fayda etmez. O sizin Rabbinizdir ve ancak ona döndürüleceksiniz. Ben sadece apaçık bir uyarıcıyım. Dediler ki, ey Nuh, bu işe son vermezsen muhakkak recmedilenlerden olacaksın. Taşlanarak öldürüleceksin. Nuh, ey Rabbim, muhakkak ki halkım beni yalanladı. Artık benimle onlar arasında hükmü sen ver. Hem beni hem de beraberimde inananları kurtar. Biz de onu ve onunla beraber olanları o dolu geminin içinde kurtardık. Sonra onların ardından geride kalanları suda boğduk. Yoksa siz Allah'ın emirlerine uygun yaşayıp da bu sayede merhamete erişesiniz diye uyarmak için içinizden bir kimse vasıtasıyla Rabbinizden size bir vahiy ve ihtar gelmesine inanmayıp da şaştınız mı? Şüphesiz bunda elbette bir ibret vardır. Ama yine de çokları iman etmediler. Şüphesiz Rabbin elbette mutlak galiptir, çok merhametlidir. Nuh'a vahyolundu ki, kavminden iman etmiş kimselerden başkası artık asla inanmayacak. O halde sen onların yapmakta olduklarına üzülme. Gözetimimiz altında ve vahyimizle gemiyi yap. Zulmedenler hakkında da kurtulmaları için benden bir istekte bulunma. Çünkü onlar suda boğulacaklardır. Nuh gemiyi yapıyordu. Kavminin inkarcı bir takım ileri gelenleri de ona uğradıkça onunla alay ediyorlardı. O dedi ki, bizimle alay ediyorsanız edin bakalım. Biz de sizinle sizin alay ettiğiniz gibi alay edeceğiz. Kendisini rezil ve perişan edecek bir azabın kime geleceği ve daimi bir azabın kimin üzerine ineceğini yakında görüp öğreneceksiniz. Biz ona vahyettik ki, bizim nezaretimizde ve vahyimizle gemiyi yap. Bizim emrimiz gelip de tandır kaynadığı, yeryüzünde suların kaynayıp fışkırdığı zaman ona, hayvanların her birinden erkek dişi birer çift aile halkını koy. Yalnız onlardan aleyhine söz geçmiş, kendileri cezayı hak etmiş kimseler hariçtir. Nuh dedi ki, binin geminin içine, onun akıp gitmesi de, demir atıp durması da Allah'ın adıyladır. Şüphesiz ki Rabbim çok bağışlayandır, çok merhamet edendir. O gemi onlarla dağlar gibi dalgalar içinde seyrederken Nuh bir kenara çekilmiş durmakta olan oğluna Yam'a, ey oğulcuğum, bizimle beraber gemiye bin, kafirlerle beraber olma diye seslendi. Oğlu dedi ki, hayır, beni sudan koruyacak yüksek bir dağa sığınacağım. Nuh da, bugün Allah'ın azap emrinden, kendisinin esirgemediğinden başka hiçbir korunacak yer yoktur, dedi. Ve aralarına dalga girdi, o da boğulanlardan oldu. Nihayet, ey yeryüzü, suyunu tut, ey gök, suyunu tut, denildi. Su çekildi, helak olmaları için iş bitirildi, gemide Cudi Dağı'nın üzerinde oturdu ve

0: Alimler topluluğu için uzak olsunlar, yok olup gitsinler denildi. Nuh Rabbine şöyle seslendi. Ey Rabbim, benim oğlum da elbette benim ailemdendir. Elbette ki senin ailemi kurtarma vaadin haktır ve sen hakimlerin hakimisin. Allah buyurdu ki, ey Nuh, o oğlun inanmayıp asi olduğundan senin ailenden değildir. Doğrusu onun yaptığı iyi bir iş değildir. O halde bilgin olmayan şeyi benden isteme. Doğrusu ben sana cahillerden olmamanı öğütlerim. Nuh dedi ki, ey Rabbim, bilgim olmayan şeyi senden istemekten sana sığınırım. Eğer beni bağışlamaz ve bana merhamet etmezsen, ziyana uğrayanlardan olurum. Artık sen ve beraberindekiler gemiye çıkıp yerleşince, bizi o zalimler, kafirler güruhundan kurtaran Allah'a hamdolsun de. Denildi ki, ey Nuh, sana ve beraberinde onlardan gelecek nice mümin ümmetlere bizden selamet ve bereketle gemiden in. Onların bir kısmından da gelecek öyle bir takım kafir ümmetler vardır ki biz onları da dünyadan bir müddet faydalandıracağız. Sonra onlara tarafımızdan acıklı bir azap dokunacaktır. Bilesiniz ki sular tufanla yükselip taştığı zaman onların nesilleri olan sizi akıp giden gemide biz taşıdık. Biz onu da gemide bulunanları da kurtardık ve bunu alemlere bir ibret yaptık.
1: Bir haberimiz var.

0: Ey Muhammed! Bunlar sana vahyettiğimiz gaybın, görmediğin devrin haberlerindendir. Yüce Allah doğru söyledi.
1: Akra çıksa yalnız değilsiniz.

Kahve molası. Bir fincan kahvenin 40 yıllık hatırı vardır diyerek kahve molası veriyoruz. İçten, keyifli ve seçkin misafirlerimizle yapacağımız kahve molamıza hepinizi davet ediyoruz. Ağızda tat, ruhta canlanma, yüzde tebessüm, gönülde muhabbet. Kahve molası, Perşembe ve Cumartesi 16.15'te Akra'da.

Rabbimsin. Tek yaradansın. Tek sığınaksın. Tek mağfiret edensin. İbadete tek layıksın. Şükre en layıksın. Akra.

Yerden ve gökten bizlere rızık verilir. Veren kimdir? Kanaat ve tevekkül edene rızkını veren kim? Dua ile istekte bulunana icabet eden kim? Veren Allah'tır. Duamıza icabet eden O. Nimetlerini hatırlamamızı, helal ve temiz şeylerden yememizi, O'na kulluk etmemizi, O'na şükretmemizi istemektedir. Bu ayetler de O'nun kelamıdır. Hangi yiyecekleri nasıl anmakta? Bize söylemekte, bize hatırlatmaktadır.

0: Yine onunla Tur-u Sina'da yetişen bir zeytin ağacı yarattık ki meyvesi yiyenler için hem yağ hem de katık olarak zeytin verir. Gökten su indiren odur. İşte her şeyin bitkisini onunla çıkardık. Şöyle ki, ondan ilk önce bir yeşil filiz çıkardık. Ondan da birbiriyle benzeşen ve benzeşmeyen başak ve salkım gibi birbiri üzerine binmiş taneler, hurma tomurcuğundan sarkmış salkımlar, üzüm bağları, zeytin ve nar bahçeleri çıkarırız. Her birinin meyvesine önce meyvenin ilk yetiştiği sırada bir de olgunlaştığı sırada bakın. Şüphesiz ki bunlarda inanan bir toplum için elbette birçok ibret vardır. O bağlı ve bostanlı bahçeleri, tatları, çeşit çeşit hurmaları, ekinleri, yaprakları ve meyveleri birbirine benzeyen ve birbirinden farklı zeytin ve narları yaratıp yetiştiren O'dur. Onlar meyve verince meyvesinden yiyin. Toplandığı ve biçildiği günde de hakkını, öşürünü, zekat ve sadakasını verin. Fakat israf etmeyin. Çünkü Allah israf edenleri sevmez.
1: Yerden ve gökten bizlere rızık verilir. Veren kimdir? Kanaat ve tevekkül edene rızkını veren kim? Dua ile istekte bulunana icabet eden kim? Dostça bir tavsiye. Dostça bir tavsiye ister misiniz? Sıradaki tavsiye hepimize geliyor.
2: Men kâle hîne yusbihu. Sabahleyin sabaha erdiği zaman bir insan bu sözleri söylerse ne olur? İnsanların ve cinlerin şerrinden korunur. Ve kendisini bir yılan, akrep bir şey soksa bile zarar veremez o sokan şey ona. Bu sabaha kadar, sabah çıkmışsa akşama kadar, akşamleyin okursa sabaha kadar böyle hıfz-ı himayesine sebep olur. Nedir bu güzel dua? Eûzü, sığınırım Allah'a. Neyle? Bi kelimatillahi tammat. Allah'ın tam kelimeleri ile Allah'a sığınırım. Yani Esma-i Hüsna'sı ile, onun indinde makbul olan dualar ile, ismi azamı ile, hiç eksiği kusuru olmayan ne kadar mübarek, esrarlı, tılsımlı, tesirli sözü varsa Allah'ın, onları söyleyerek Allah'a sığınırım. Elleti la yücavizi hünne berrun ve la

0: facirun. O sözler, o kelimeler ki onların hükmünün dışına itaatli kullarda, facir kullarda çıkamaz. Sımsıkı bağlar böyle. Alimallah yerinden kıpırdatmaz. İşte o kelimelerle Allah'a dua ederim. Niçin? Min şerri ma halaka, yarattıklarının şerrinden Allah'a sığınırım. Ve bere'e, halk ettiklerinin şerrinden sığınırım. Ve zere'e, yeryüzüne yaydıkları. Yani yarattığı, yeryüzünün her tarafına dağıttığı ne kadar mahluk varsa hepsinin şerrinden Allah'ın o tam esrarlı, kuvvetli sözleriyle Allah'a sığınırım demiş oluyor bu sözü söyleyen insan. Böyle dediği zaman hem insanların hem cinlerin şerrinden korunur.
1: Dostça bir tavsiye.
2: Merhaba sevgili dinleyenlerimiz. Feyzül Furkan Kur'an-ı Kerim mealinden Kehf suresi 45 ila 110. ayetleri dinleyeceksiniz.
3: Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Onlara dünya hayatının misalini şöyle anlat. O dünya hayatının durumu tıpkı semadan indirdiğimiz suyla yeryüzü bitkilerinin birbirine karışması, sulanıp güzelleşmesi ve sonunda o bitkilerin kuruyup rüzgarların savurduğu çöp kırıntısı haline gelivermeleri gibidir. Allah her şeyin üstünde bir kudret sahibidir. Mal ve oğullar geçici dünya hayatının zinetidir. Baki kalacak olan salih amellerse Rabbinin katında sevapça daha hayırlı, ümit bağlanmaya da daha layıktır. Düşün ki o gün biz dağları yürütüp gidereceğiz ve yeri apaçık, düz ve çıplak göreceksin. Yine o gün içlerinden hiçbir kimseyi bırakmaksızın herkesi mahşerde toplarız. Hepsi sıralar halinde Rabbine arz olunmuşlardır. Onlara andolsun ki sizi ilk defa yarattığımız gibi şimdi de çırılçıplak hiçbir şeyiniz olmaksızın bize geldiniz. Fakat siz, sizin için vaadimizi yerine getirecek bir zaman tahdit etmediğimizi zannettiniz değil mi? Denilir. Amelleri yazılı kitap önlerine konulmuştur. Artık o günahkarları görürsün ki onun içindeki yazılı şeylerden korkarak "Eyvah bize! Bu kitapta ne acayip, küçük büyük hiçbir şey bırakmayıp onları sayıp dökmüş" derler. Onlar bütün yaptıklarını o kitabın içinde hazır bulmuşlardır. Rabbin hiç kimseye zulmetmez. Hani meleklere, Adem'e kudretim için secde edin demiştik de, iblis hariç hemen secdeye kapanmışlardı. O cinlerdendi. Rabbinin emrinden çıktı, asi oldu. Ey insanoğulları! Beni bırakıp da onu ve neslini mi dostlar ediniyorsunuz? Halbuki onlar size düşmandır. Böyle yapmak zalimler için ne kötü bir değiştirmedir. Ben ne göklerin ve yerin yaratılmasında ne de kendilerinin yaratılmasında onları hazır bulundurmadım. İnsanları saptıranları da kendime yardımcı edinmiş değilim. O gün Allah müşriklere, benim ortaklarım olduğunu ileri sürdüğünüz tapınma, yalvarma ve kendisine bağlanmada bana ortak hale getirdiğiniz şeyleri çağırın der. Hemen onları çağıracaklar ama onlar kendilerine cevap vermeyeceklerdir. Biz onların arasına bir ateş deresi koyacağız. Günahkarlar ateşi gördüklerinde artık içine düşecek olanların kendileri olduklarını anlayacaklar, fakat oradan dönecek ve kaçacak yerde bulamayacaklar. Andolsun ki biz bu Kur'an'da insanlara ihtiyaç duydukları her misali farklı üsluplarda açıkladık. Fakat insan pek çok şeyde tartışmacı olmuştur. Kendilerine doğru yolu gösteren rehber, peygamber ve Kur'an geldiği halde insanları iman etmelerinden ve Rablerinden mağfiret dilemelerinden alıkoyan şey ancak ve ancak evvelkilerin başlarına gelen adet-i ilahi olan felaketin kendilerine de gelmesini veya onlara gözleri önünde ahiretteki azabın gelivermesini beklemeleridir. Biz peygamberleri sadece cenneti müjdeleyici ve azaba karşı uyarıcılar olarak gönderdik. Küfre sapanlarsa hakkı batılla çürütmek ve ortadan kaldırmak için mücadele ederler. Onlar ayetlerimizi ve uyarıldıkları şeyleri de eğlence edindiler. Rabbinin ayetleriyle kendine nasihat edildiği halde onlardan yüz çeviren ve kendi yaptığı günahlarını unutan kimseden daha zalim kim vardır? Biz de bu sebeple onların kalplerinin üzerine onu, Kur'an'ı iyi anlamalarına engel olan perdeler ve kulaklarına da bir ağırlık koyduk. Sen onları doğru yola çağırsan da asla doğru yola gelmezler. Ama Rabbin çok bağışlayıcı, merhamet sahibidir. Eğer onları kazandıkları günahlarıyla hesaba çekseydi, onlar için azabı çabuklaştırırdı. Fakat onlar için vaat edilen bir zaman vardır ki, o gün geldiğinde ondan başka hiçbir sığınacak yer bulamayacaklardır. İşte Ad, Semud gibi zalim oldukları vakit, kendilerini helak ettiğimiz memleketler. Onların helaki içinde belli vakit koymuştuk. Bir vakit Musa, hizmet eden gencine demişti ki, ben Hızır'la buluşmak için iki denizin birleştiği yere varıncaya kadar durmayıp gideceğim veya uzun zaman geçireceğim. Derken ikisi o iki deniz arasının birleştiği yere varınca bir kayaya sığındılar. Fakat azıklarından su birikintisine koydukları cansız balıklarını unuttular. O da sıçrayıp denizde bir deliğe, oyağa doğru yola koyulmuştu. O deniz kavşağını geçtikleri zaman Musa gencine, kuşluk yemeğimizi getir de yiyelim. Bu yolculuğumuzda hakikaten yorgun düştük, dedi. Genç, gördün mü? O kayalığa sığınıp dinlendiğimiz sırada balığı söylemeyi unuttum. Onu söylememi bana unutturan şeytandan başkası değildir. O şaşılacak şekilde canlanıp denizde yolunu tutmuştu, dedi. Musa, aradığımız şey bu, dedi. Hemen geldikleri yoldan ikisi izlerini takip ederek gerisin geriye döndüler. Derken orada kullarımızdan bir kul olan Hızır'ı buldular ki biz ona katımızdan bir rahmet, vahiy vermiştik ve ona tarafımızdan bir ilim öğretmiştik. Musa ona, sana doğru yol ve hayır olarak öğretilenden bana da öğretmen için sana tabi olabilir miyim, dedi. O da, doğrusu sen benimle birlikte yaptıklarıma sabretmeye asla dayanamazsın. Üstelik bilgi olarak aslını kavrayamadığın bir şeye nasıl sabredersin, dedi. Musa, inşallah beni sabırlı bulacaksın ve senin hiçbir işine karşı gelmem, dedi. Hızır da, o halde bana tabi olursan ben sana o konuda bir söz söyleyinceye kadar bana yaptıklarımdan hiçbir şey sorma, dedi. Bunun üzerine ikisi de gittiler. Nihayet gemiye bindikleri vakit Hızır onu deldi. Musa, gemi halkını boğmak için mi onu deldin? Hakikaten sen korkunç bir şey yaptın, dedi. O da, sen benimle birlikteliğe asla sabredemezsin demedim mi, dedi. Musa, unuttuğum şeyden dolayı bana çıkışma. Arkadaşlık işimde bana bir güçlük çıkarma da beni affet, dedi. Yine birlikte gittiler. Ta ki bir oğlan çocuğuna rastlayınca Hızır hemen onu öldürdü. Musa, bir can karşılığı olmaksızın tertemiz, günahsız bir canı öldürdün ha? Hakikaten sen benzeri görülmemiş, çirkin bir şey yaptın, dedi. Hızır, ben sana benimle birlikteliğe sabretmeye asla dayanamazsın demedim mi, dedi. Musa, eğer bundan sonra sana bir şey sorarsam artık bana arkadaş olma. Artık bununla tarafımdan

kabul edilen son mazerete ulaştın, dedi. Yine gittiler. Nihayet bir memleket halkına varıp onlardan yemek istediler. Vermediler ve onları misafir etmekten kaçındılar. Derken orada yıkılmak üzere olan bir duvar buldular. Hızır kerametiyle hemen onu doğrulttu, eski haline getirdi. Musa, niçin yaptın? Eğer isteseydin buna karşı bir ücret alırdın, dedi. Hızır, işte bu seninle benim birbirimizden ayrılma vaktimizdir. Şimdi sana sabretmeye dayanamadığın şeylerin iç yüzünü haber vereceğim, dedi. Gemiye gelince, o denizde çalışan yoksullarındı. Onu kusurlu yapmak istedim. Çünkü peşlerinde her sağlam gemiyi zorla alan bir hükümdar vardı. Oğlanınsa anne babası inanan kimselerdi. Bu çocuğun onları azgınlık ve küfre sürüklemesinden veya zorlamasından korktuk. İstedik ki Rableri ona karşılık kendilerine ondan daha temiz ve daha merhametlisini versin. Gelelim duvara. O şehirde iki yetim çocuğundu. Altında onlara ait bir define vardı. Babaları da salih, iyi ve temiz bir kimseydi. Rabbin onların büyüyüp olgunluk çağına ermelerini ve kendisinden bir rahmet olmak üzere definelerini çıkartmalarını istedi. Ben bunu kendi emrim ve reyimle yapmadım. İşte üzerinde sabretmeye dayanamadığın şeylerin iç yüzü bu. Ey Resulüm! Sana Zülkarneyn'i soruyorlar. De ki, size ondan bir hatıra okuyacağım. Gerçekten biz onu yeryüzünde büyük bir iktidar sahibi yaptık ve ihtiyaç duyduğu her şey için bir sebep, bir yol ve imkan bahşettik. O da batıya doğru bir yol takip etti. Nihayet güneşin battığı yere ulaşınca onu kara balçıklı bir su gözesinde Atlas Okyanusu'nda batıyor buldu. Onun yanında da bir kavim buldu. Ona, ey Zülkarneyn, iman etmezlerse onlara ya azap edersin veya haklarında güzel olan yolu tutarsın, dedik. Zülkarneyn dedi ki, kim inkar ederek zalim olursa biz onu cezalandıracağız. Sonra o Rabbine döndürülür. O da kendisine görülmemiş şiddetli bir azapla azap eder. Ama kim de inanıp güzel amel ve harekette bulunursa, mükafatların en güzeli onundur. Ve ona buyruklarımızdan kolayını söyleyeceğiz. Sonra Zülkarneyn bir yol daha takip etti. Sonunda güneşin doğduğu yere ulaşınca, onun, güneşin, kendilerine sıcaktan koruyacak hiçbir siper nasip etmediğimiz çıplak bir kavim üzerine doğduğunu gördü. İşte Zülkarneyn böyle bir hükümranlığa sahiptir. Doğrusu biz onun yanında ne var ne yoksa ilmimizle kuşatmıştık. Sonra bir başka yol tuttu. Nihayet iki dağ arasına ulaştığı zaman onların önünde, eteğinde hemen hemen hiç söz, dil anlamayan bir topluluk buldu. Onlar tercümanları vasıtasıyla, ey Zülkarneyn, hakikaten Yecüc ve Mecüc bu yerde çeşitli kötülükler yaparak bozgunculuk çıkarmaktadır. Bizimle onlar arasına bir set yapman için sana vergi verelim mi, dediler. O da, Rabbimin o hususta bana verdiği imkan ve nimet daha hayırlıdır. Hadi, siz bana kuvvetinizle yardım edin de sizinle onlar arasına sağlam bir engel yapayım, dedi. Bana demir kütleleri getirin. Nihayet iki dağın arası dolup denkleşince, üfleyin, körükleyin, dedi. Nihayet onu bir ateş haline koyduğu zaman, getirin bana üstüne erimiş bakır dökeyim, dedi. Artık Yecüc ve Mecüc onu ne aşabildiler ne de delebildiler. Zülkarneyn, bu Rabbimden kullarına bir rahmettir. Rabbimin vaadi geldiği, kıyamet yaklaştığı veya Yecüc ve Mecüc'ün çıkacağı zaman onu yerle bir eder. Rabbimin vaadi gerçektir, dedi.

0: O gün biz herkesi deniz dalgaları gibi birbiri içinde çarparak dalgalanır bir halde bırakmışızdır. Sura üflenince de onları hep bir araya toplarız. Beni anmaktan yana, kalp gözleri perdeli olan ve Kur'an'ı dinlemeye dayanamayan o kafirlere, küfre sapanlara o gün cehennemi tam anlamıyla gösteririz. Küfre sapanlar, beni bırakıp kullarımı dost ve ilah edinip, onların dine aykırı buyruklarını tutmalarıyla, onların kendilerine fayda vereceklerini mi sandılar? Muhakkak ki biz, küfre sapanlara cehennemi bir konak olarak hazırladık. De ki, yaptıkları işleri itibarıyla en çok ziyana uğrayanları size haber vereyim mi? Bunlar, kendilerinin iyi bir iş yaptıklarını sandıkları halde, dünya hayatında çalışmaları boşa giden kimselerdir. İşte onlar, Rablerinin ayetlerini ve ona kavuşmayı inkar eden kimselerdir. Bu yüzden, onların hayır olarak yaptığı bütün işleri boşa gitmiştir. Kıyamet günü, onların iyi amelleri olmadığı için bir terazi kurmayız. İşte hem küfre saptıkları, inkar ettikleri, hem de ayetlerimi ve peygamberlerimi eğlence edindikleri için onların cezası cehennemdir. Hakikaten iman edip de salih ameller işleyenlere gelince, onlara da konak olarak Firdevs cennetleri vardır. Orada sürekli kalacaklardır. Oradan başka yere gitmek istemezler. De ki, Rabbimin sözlerini, ilmini yazmak için denizler mürekkep olsa, yardım olarak bir o kadarını daha getirsek, Rabbimin sözleri tükenmeden önce o denizler tükenirdi. De ki, ben ancak sizin gibi bir insanım. Şu farkla ki, bana ilahınızın bir tek ilah olduğu vahyediliyor. Kim Rabbine, rızasına erişmiş bir mümin olarak kavuşmayı arzu ediyorsa, salih amel işlesin ve Rabbine ibadet ve itaatte hiçbir şekilde şirk, ortaklık karıştırmasın. Yüce Allah doğru söyledi.
1: Sevgili dinleyenlerimiz, Feyzül Furkan Kur'an-ı Kerim mealinden Kehf suresi 45 ila 110. ayetleri dinledi.

Ey gökleri ve yeri yaratan, görünen ve görünmeyeni bilen Allah'ım. Ey her şeyin Rabbi ve yegane sahibi. Senden başka ilah bulunmadığına şehadet ederim. Nefsimin şerrinden, şeytanın şerrinden, onun sana şirk koşmaya davet etmesinden sana sığınırım.

0: Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Resulüm, kullarıma haber ver ki gerçekten ben, ancak ben çok bağışlayan ve çok merhamet edenim. Fakat azabım ise o çok acıklı bir azaptır.
1: Merhaba değerli dinleyenlerimiz. Sizler için derlediğimiz haberlerle birlikteyiz. ...1448 Hicri yılı yaklaşıyor. Hicri takvim, Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin miladi 622 yılında Mekke'den Medine'ye hicret etmesiyle başlar. Müslümanların günlük, aylık ve yıllık dini ibadetlerinin vaktini belirleyen bu takvimde bir yıl, Kur'an-ı Kerim'de de belirtildiği gibi 12 aydır. Bu yıl 1 Muharrem 1448, 16 Haziran Salı gününe denk geliyor. Yeni Hicri yıl 15 Haziran Pazartesi akşam ezanı vaktiyle başlıyor. Peki neden Hicri takvim? Allah Teala'nın Kur'an-ı Kerim'de muhtelif sure ve ayetlerde güneş, ay, aylar ve buna göre ibadetlerin bildirmesinin sonucu Peygamber Efendimizin Mekke'den Medine'ye hicret etmesiyle başlayan Hicri takvim İslam aleminin dini takvimi olarak kabul edilmiştir. Hicri takvim ayın dünya etrafında dönüşünü esas alan bir ay takvimi. Her ay 29 veya 30 gün sürer. 12 aydan oluşan bu takvimde bir yıl ortalama 354 gün çeker. Bu nedenle Hicri takvim, güneş esaslı miladi takvime göre her yıl yaklaşık 10-11 gün daha kısa olur. Bu da Ramazan, Kurban Bayramı, Muharrem ayı gibi dini zamanların miladi takvimde her yıl geriye doğru kaymasına neden olur. Ayrıca bazı Müslüman ülkelerde resmi takvim olarak da kullanılmakta. Türkiye'de miladi takvim resmi olarak kullanılsa da dini gün ve geceler Hicri takvime göre hesaplanır. Dolayısıyla Müslümanlar da hayatlarında yer teşkil eden önemli tarihleri Hicri takvime göre belirlemeli ve buna göre programlarını düzenlemeli. Tekrar hatırlatalım, bu yıl Hicri yılbaşı 15 Haziran Pazartesi akşam ezanı vaktiyle başlıyor. Doğuş, Elazığ, İşrak ibadeti buluşması kayıtları başladı. İlmi, irfani, akademik, sosyal ve kültürel çalışmalarıyla geçtiğimiz yüzyılda derin izler bırakan hocamız, gönül dostumuz, mürebbimiz Profesör Doktor Mahmut Esat Yoşa'nın doğumlarının Hicri 91. yıl dönümünde Elazığ'da gerçekleşecek buluşmanın kayıtları başladı. 13 Safer 1448 27 Temmuz 2026 Pazartesi günü saat 04'te sabah namazıyla başlayacak olan buluşma programı dua eşliğinde tamamlanacak. Doğuş Elazığ İşrak İbadeti buluşmasına katılmak isteyen hanımefendi ve beyefendiler yad.mej.org.tr adresinden kayıt oluşturabilecek. Server yayınları Mühtedi Abdülahat Davud'un hayatına ışık tutuyor. Keldani Katolik Başpiskoposu iken İslam'ı seçerek hayatını Müslümanların birliğine adayan Abdülahat Davud, özel bir sempozyumla akademik düzeyde ele alınacak. Programda Abdülahat Davud'un ihtida süreci, çalışmaları, İslam dünyasına dair fikirleri ve İslam birliği idealine yönelik görüşleri akademik bildirilerle ele alınacak. Hocamız, gönül dostumuz, mürebbimiz Profesör Doktor Mahmut Esat Yoşa'nın sohbetlerinde işaret ederek hatırlattığı Abdülahat Davud, Server Yayınları öncülüğünde detaylı bir araştırmaya konu oldu. Osmanlı'nın son dönemlerinde İstanbul'da yaşayan ve Sebilül Reşat ile Beyanül Hak gibi dergilerde yazılar kaleme alan Abdülahat Davud, daha sonra Amerika'ya göç etmiş ve hayatının son dönemini burada geçirmiştir. Akademik bir ekip tarafından yürütülen arşiv çalışmaları kapsamında hayatına dair yeni belgelere de ulaşılan Abdülahat Davud'la ilgili Server Yayınları tarafından hazırlanan sempozyum 5-6 Haziran tarihlerinde Hakkari'de gerçekleştirilecek. Haberimizin detaylarına Akramedya sayfamızdan ulaşabilirsiniz.

süreçte başarı baskısı oluşturmak yerine çocukların psikolojik olarak iyi hissetmelerine destek olması gerektiği belirtiliyor. Gıda israfına karşı okuryazarlık seferberliği. Türkiye'de her yıl yaklaşık 14 milyon ton gıdanın çöpe gittiği, bunun ekonomik karşılığını ise yaklaşık 11 milyar doları bulduğu belirtildi. Milyarlarca dolarlık milli üretimin israf edilmesini önlemek amacıyla çeşitli kuruluşlar toplumu bilinçlendirmek için harekete geçti. Tüketici, gıda, sürdürülebilirlik ve perakende alanlarında faaliyet gösteren kuruluşlar gıda okuryazarlığı seferberliği başlattı. Açıklamada gıda israfının azaltılmasında toplumun bilinçlendirilmesinin büyük önem taşıdığı vurgulandı. Araştırmalara göre toplumun %72'si son tüketim tarihiyle tavsiye edilen tüketim tarihi arasındaki farkı bilmiyor. Uzmanlar tavsiye edilen tüketim tarihinin ürünün güvenliğinden çok kalitesini ifade ettiğini, uygun koşullarda saklanan ve bozulma belirtisi göstermeyen bu ürünlerin bu tarihten sonra da tüketilebileceğini belirtiyor. Buna karşılık et, süt, balık ve yumurta gibi yüksek risk taşıyan gıdalarda son tüketim tarihinin kesinlikle aşılmaması gerektiği vurgulanıyor. Hem ekonomik kayıpların hem de gıda israfının önüne geçebilmek için daha bilinçli tüketim alışkanlığı geliştirilmesi çağrısı yapılıyor. Unutkanlık değil, beyin sesi. Bir toplantıda ne söyleyeceğini unutmak, okuduğu bir metni defalarca tekrar okumak ya da basit bir işe odaklanmakta zorlanmak. Bu durum beyin sesi olarak tanımlanıyor. Bilimsel araştırmalar beyin sesinin özellikle gençler ve çalışma çağındaki yetişkinler arasında yaygınlaştığını ortaya koyuyor. Yoğun stres, kronik uykusuzluk, depresyon, anksiyete, obezite, vitamin eksiklikleri ve bazı kronik hastalıklarla da ilişkilendiriliyor. Yayınlanan çalışmalar beyin sesinin yalnızca bir yorgunluk hissi olmadığını, beyinde ölçülebilir değişikliklerle bağlantılı olabileceğini gösteriyor. Beyin sesi en sık 25 ila 55 yaş arasındaki bireylerde görülüyor. Gün boyu ekran karşısında çalışma, çokulu görev yükü, düzensiz uyku ve zihinsel tükenmişlik başlıca risk faktörleri arasında. Özellikle bilgi işlem, medya, eğitim, sağlık ve finans sektörlerinde çalışanlar daha fazla risk altında. Doktor Sema Akbaşak, yaklaşık 2750 kişinin takip edildiği bir araştırmanın kronik uykusuzluğun bilişsel gerilemeyi hızlandırdığını ortaya koydu. Uykusuzluğun yanı sıra obezite ve kronik stres beyinde sürekli iltihabi bir yanıt oluşturarak dikkat ve hafızayı olumsuz etkiliyor. Bu durumdan korunmak için düzenli ve kaliteli uyku, egzersiz, ekran molaları, yeterli su tüketimi ve sağlıklı beslenme öneriliyor. Ayrıca B12 ve D vitamini ile omega 3 eksikliklerin giderilmesinin de bilişsel performansa katkı sağlayabileceği belirtiliyor. Diş sıkma yaşam kalitesini etkiliyor. Çoğu zaman uyku sırasında fark edilmeden gerçekleşen diş sıkma ve gıcırdatma alışkanlığının yalnızca ağız ve diş sağlığını değil yaşam kalitesini de etkilediğine dikkat çekildi. Profesör Doktor Mustafa Cenk Durmuşlar, tıbbi adıyla bruxizm olarak bilinen diş sıkma probleminin sabah baş ağrısı, çene yorgunluğu, yüz kaslarında ağrı ve diş hassasiyeti gibi belirtilerle kendini gösterebildiğini söyledi. Tedavi edilmediği dişlerde aşınma, çatlak ve kırıklara yol açabilen bruxizmin çene eklemlerine de ciddi yük bindirdiğini belirten Durmuşlar, bu durumun ağız açmada zorluk, çiğneme fonksiyonlarında bozulma ve kronik ağrılara neden olabileceğini ifade etti. Yoğun stres, kaygı, uyku düzensizliği ve modern yaşamın getirdiği psikolojik baskıların diş sıkmayı tetikleyen önemli faktörler arasında yer aldığını belirterek, erken dönemde alınacak önlemlerin kalıcı hasarları önleyebileceğini kaydetti. Tedavinin kişiye özel planlandığını belirten uzmanlar, gece plaklarının dişler üzerindeki baskıyı azaltabildiğini, stres yönetiminin de fayda sağladığını dile getirdi. Düzenli yürüyüş sağlıklı yaşama katkı sağlıyor.
Aktiviteler her yaşa, seviyeye ve koşula göre farklı biçimlerde gerçekleştirilebilir. En kolayı ise yürüyüş. Yürüyüş yaparken vücudumuzdaki karın, sırt ve bel kasları çalışıyor. Bacak kaslarımız da belirgin bir ritimle çalışıyor ve çalıştıkça da güçleniyor. Düzenli olarak yürüyüş yapmak bu kasların daha sağlıklı olmasını sağlıyor. Bunun da bel, sırt ve diz ağrılarını azalttığı görülüyor.

0: Düzenli yürüyüş, vücudumuzda kendimizi iyi hissetmemizi sağlayan maddelerin salınımını artırıyor. Bu hem ruhen kendimizi iyi hissetmemizi sağlıyor, hem de vücut ağrılarının daha az hissedilmesine yardımcı oluyor. Günümüzde sağlıklı kişilerin haftada en az 5 kez ve en az 30 dakika yürüyüş yapmasının, orta düzeyde fiziksel aktivite yapmasının sağlık için gerekli olduğu belirtiliyor.
1: Hava durumu.
0: Haziran ayı ile birlikte yaz sıcakları etkisini artırmaya başladı. Yurt genelinde parçalı ve çok bulutlu bir hava beklenirken bazı noktalarda yağışlar var. İç Anadolu, Karadeniz'in iç kesimleri ve Doğu Anadolu'da gök gürültülü sağanak yağışlar görülebilir. Önümüzdeki günlerde de özellikle batı bölgelerde sıcaklıkların mevsim normallerinin 7 ila 8 derece üzerine çıkacağı tahmin ediliyor. Diğer yandan son yağışlara rağmen su kaynaklarının korunması önem taşıyor. Bugün bazı illerimizde beklenen en yüksek sıcaklıklar şöyle: İstanbul 32, Sakarya 33, İzmir 32, Denizli 33, Antalya 25, Adana 30, Ankara 28, Eskişehir 31, Bolu ve Kastamonu 28, Düzce 32, Samsun ve Artvin 25, Erzurum 23, Malatya 28 ve Diyarbakır 32 derece. Dünyada bazı merkezlere gelince, Mekke güneşli 41, Medine 43, Özbekistan parçalı bulutlu 33, Saraybosna sağanak yağışlı 20 ve Melbourne sağanak yağışlı 18 derece.
1: Yol durumu.
0: Günlük yol durum bültenine göre Aydın Denizli Otoyolu'nda Kınalı Tekirdağ Çanakkale Savaşçapı Otoyolu 1915 Çanakkale Köprüsü üzerinde Isparta, Beyşehir, Polatlı, Ankara, Nevşehir, Kayseri, Malatya, Gölbaşı güzergahlarında çalışmalar var. Akra'dan hatırlatma. Değerli dinleyenlerimiz, bugün 14.15'te Sağlık Saat Afiyet programımızda kene vakaları ve ortaya çıkan hastalıklar konuşulacak. 16.15'te konuklarıyla kahve molası, 17.05'te Kur'an'da huzur kavramının konuşulacağı İçteki Huzur programı, saat 20'de Son Peygamber ve İslamiyet, 22'de Kur'an ve Kıraat ilmi programlarımız yayında olacak. Çayınızı kahvenizi alın, bekliyoruz. Haberleri dinlediniz, hayırlı günler diliyoruz.

0: Sen kazanırsın. Allah'ım, El-Yesa'ya selam olsun.
1: Allah'ım, Zülkif'le selam olsun.
0: Allah'ım, Muhammed'e selam olsun. Bu rüya değil, masal, hikaye, roman değil, film, tiyatro değil, felsefe, ihtimaller değil. Okuyarak şahit olduğun başkasına ait bir hikaye değil. Vücuduna batan dikendeki gerçek hissiyat misali. Tam manasıyla, bütün uyaranlarıyla aklına, gönlüne, yaşam odağının eksenine hitap eden bir müjde, uyarı mesajıdır. Bilmelisin, anlamalısın, ölçüp biçmeli, analiz etmelisin. Uyandığın yeni gün, egonun, dürtülerinin, bomboş hayallerinin peşinde ziyan olmasın. Ölümün varlığı, gerçekliği ve kaçınılmazlığı gibi aldığın kararların, çizdiğin, izlediğin, takip ettiğin yolun yaşantının sonrası yargılanacaksın. Mesulsün, kaçamazsın, kurtulamazsın, tekrarı yok hayatının. Tüylerin ürpersin. Kalbin korku ve endişeden güm güm atsın. Yüreğin ağzına gelsin. Dizinin bağ çözülsün. İçin çız etsin. Bu sensin.

0: yanındaki arkadaşın, dostun, yoldaşın değil.
1: Pişman ol. Çıkış ara. Çabala. Çamur bataklığında boğulup gitme. Allah'ın vaadi gerçektir, haktır. Onun ipine sarıl. O ip. O ipe sarılacak irade sende.
0: Allah'a yönelir, yalvarırsan, çabalarsan, bil ki Allah affı sever, kuluna merhamet eder. Onun gayretini, samimiyetini görür, temizler, hidayete erdirir. O severse kurtulursun, kazanırsın.
1: Bu kazandığın 5 yıldızlı tatil değil, haram para değil, anlık zevk değil, uçucu, geçici, sanal zevklerle uçmak değil. Rabbinin hoşnutluğu, sonsuzluk, esenlik, cennet ve nimetleri kazanırsın, sen istersen.

Tedirginlik nedeni güncel gelişmelere sağduyulu ittifak zemini oluşturması bakımından 1931'deki İslam Genel Kongresi'nin kararları dikkate şayandır. Körüklenmekte olan mezhep gerginliğini engellemenin yollarından biri de İslam Birliği Genel Kongresi'nde alınan kararların günümüze uyarlanmasından geçmektedir. Kuzey Afrika'da başlayıp Orta Doğu'da devam eden gelişmeler ekseninde oluşturulmaya çalışılan Sünni-Şii gerginliğinin bir kutuplaşmaya dönüşme ihtimali bölgedeki dost ülkelerin geleceğini tehdit ediyor. Yakın tarihimizde benzer dış saldırı ve oyunlarla karşılaşan Müslümanlar, İslam kardeşliğini tesis etme yolunda önemli toplantılar gerçekleştirdiler. Bu çerçevede Hicri 6 Şaban 1350, Miladi 10 Aralık 1931 tarihinde Kudüs'te düzenlenen İslam Genel Kongresi'nde de İslam inancını ve değerlerini yaymak için etnik köken ve mezhep ayrımı yapılmaksızın Müslümanlar arasında işbirliğini sağlamak ve genel İslam kardeşliğini geliştirmek yönünde çok önemli kararlar aldılar. Kudüs'te gerçekleştirilen İslam Birliği Genel Kongresi'nde alınan kararlardan günümüz siyasi arenasında örnek alınmasını istediğimiz en dikkat çekici ve en önemli gördüğümüz iki madde şu şekilde yazılmış, kayda geçmiştir. 1. İslam inancını ve değerlerini yaymak için etnik köken ve mezhep ayrımı yapılmaksızın Müslümanlar arasındaki işbirliğini ve genel İslam kardeşliğini geliştirmek. 2. Müslümanların menfaatlerini savunmak ve kutsal mekanlarla toprakları herhangi bir müdahaleye karşı korumak. Aralarında Türkiye, Suriye, İran, Irak, Filistin, Yemen, Tunus, Libya, Mısır, Yugoslavya, Endonezya, Doğu Türkistan başta olmak üzere 22 ülkeden, bölgeden 153 delegenin katıldığı kongre, mezhep ayrımı gözetilmeksizin İslam ülkelerinin temsilcilerinin kendi iradeleriyle bir araya gelmeleri bakımından çok büyük önem arz etmektedir. Kongre oturumlarında alınan karar gereği, Müslümanlar arasında birliğin sağlanmasının nişanesi olarak Şii din alimi Muhammed el-Hüseyin

0: Hüseyin Ali Kaşif, Sünni, Şii ve İbadiyelerden oluşan ve 10 bini bulan cemaate Mescid-i Aksa'da Cuma namazı kıldırdı. Ali Kaşif'in İslam kardeşliğinin önemi ve İslam birliğinin tesisi başlığıyla verdiği hutbede, İslam Genel Konferansı'nda alınan kararları kimlerin nasıl engellemek isteyeceğine dair önemli tespitlerde de bulunduğu kayıtlarda yer almaktadır.
1: Dostça bir tavsiye. Dostça bir tavsiye ister misiniz? Her gün 12.30 ve gece 00'da Akra'da dostça bir tavsiyeye bekliyoruz.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا لله وإنا إليه راجعون.
1: İlahi huzurdan kovulan şeytandan Allah'a sığınırım. Sonsuz rahmet sahibi Rahman olup daima merhamet eden Rahim Allah'ın adıyla. Doğrusu biz her şeyimizle Allah'a aitiz ve sonunda sadece O'na döneceğiz.
0: Rabbena ve cealna muslimeyni leke ve min zürriyetina ummeten muslimeten lek ve erina menasikena ve tub aleyna inneke entet tevvabur rahim.
1: Ey Rabbimiz! Bizi sana boyun eğmiş kullar eyle. Neslimizden de sana boyun eğmiş bir topluluk kıl. Hac ibadetlerimizi nasıl yapacağımızı bize göster. Şüphesiz tövbeleri kabul eden Tevvab, sonsuz merhamet sahibi Rahim sensin.
0: وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ.
1: İnsanların kimisi de, ey Rabbimiz, bize dünyada iyilik ver, ahirette de iyilik ver, bizi cehennem azabından koru der.
0: لَا يُكَلِّفُ اللّٰهُ نَفْسًا اِلَّا وُسْعَهَا لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا اِنْ نَسِيْنَا اَوْ اَخْطَأْنَا رَبَّنَا وَلَا تَحْمِلْ عَلَيْنَا إِصْرًا كَمَا حَمَلْتَهُ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِنَا رَبَّنَا وَلَا تُحَمِّلْنَا مَا لَا طَاقَةَ لَنَا بِهِ وَاعْفُ عَنَّا وَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا أَنْتَ مَوْلَانَا فَانْصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ.
1: Allah hiç kimseye kaldırabileceğinden fazla bir şey yüklemez. Onun kazandığı iyilik kendi lehine, kazandığı kötülük de kendi aleyhinedir. Ey Rabbimiz! Unutur veya yanılırsak bizi hesaba çekme. Bizden öncekilere yüklediğin gibi bize de ağır yük yükleme. Ey Rabbimiz! Gücümüzün yetmeyeceği şeyleri bize yükleme. Bizi affet. Bizi bağışla, bize merhamet et. Sen bizim Mevlamızsın. Kafirler topluluğuna karşı bize yardım et.
0: Rabbena la tuzigh kulubena ba'de iz hedeytena ve heb lena min ledunke rahmeh. İnneke entel vehhab.

0: Ad.
1: Allah'ın indirdiği kitaba hakkıyla vakıf olanlar derler ki, ey Rabbimiz, bizi doğru yola ilettikten sonra kalplerimizi doğru yoldan saptırma ve kendi katından bize bir rahmet ver. Çünkü bolca veren Vehhab sensin. Ey Rabbimiz, sen gerçekleşeceğinde hiçbir şüphe bulunmayan bir günde hesaba çekmek için bütün insanları toplayacaksın. Şüphesiz Allah vaadinden dönmez.

0: Nar.
1: Dünyanın gelip geçici zevklerine mahkum olmayanlar. Ey Rabbimiz, şüphesiz biz iman ettik. Günahlarımızı bağışla ve bizi cehennem azabından koru diyen kimselerdir.
2: قُلِ اللّٰهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ تُؤْتِي الْمُلْكَ مَنْ تَشَاءُ وَتَنْزِعُ الْمُلْكَ مِمَّنْ تَشَاءُ وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب.
1: Habibim, de ki, ey bütün hakimiyetin sahibi olan Allah'ım, sen hakimiyeti dilediğine verirsin, hakimiyeti dilediğinden de çeker alırsın. Dilediğini aziz kılarsın, dilediğini de zelil kılarsın. Nimet sadece senin elindedir. Şüphesiz sen her şeye gücü yetensin. Geceyi gündüze yedirirsin, gündüzü de geceye yedirirsin. Ölüden diriyi çıkarırsın, diriden de ölüyü çıkarırsın. Dilediğine hesapsız rızık verirsin.

0: نزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين.
1: İsa'nın havarileri, Rabbimiz, indirdiğin İncil'e iman ettik. Peygamber İsa'ya tabi olduk. Bizi peygamberlerin doğruluğuna şahitlik edenlerle birlikte yaz, dediler.

0: أتتخذ الكافرين أولياء من دون المؤمنين أتريدون أن تجعلوا لله عليكم سلطانا مبينا
1: Ey iman edenler! Müminleri bırakıp da kafirleri dost edinmeyin. Yoksa siz kafirlerle birlikte sizi de cezalandırması için Allah'a aleyhinizde açık ve kesin bir delil vermek mi istiyorsunuz?
0: قُلْ اِنَّنِي هَدَانِي رَبِّي اِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ دِينًا قِيَمًا مِلَّةَ اِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا

0: شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين.
1: Habibim, de ki, şüphesiz Rabbim beni dosdoğru yola iletmiştir. Bu yol çok sağlam bir dindir. Tevhide bağlı olan İbrahim'in dinidir. İbrahim hiçbir zaman müşriklerden olmamıştır. Habibim, de ki, namazım, hac ve kurban dahil bütün ibadetlerim, hayatım ve ölümüm alemlerin Rabbi olan Allah içindir. Onun ortağı yoktur. Bana bu emredilmiştir ve ben Müslümanların ilkiyim.
0: قَالَ رَبِّ اغْفِرْ لِي وَلِأَخِي وَأَدْخِلْنَا فِي رَحْمَتِكْ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ
1: Musa, kardeşi Harun'a rağmen kavminin buzağı heykeli yapıp tapmasına öfkelendi. Sakinleşince de, ey Rabbim, beni ve kardeşimi bağışla ve bizi rahmetine dahil et. Sen merhametlilerin en merhametlisisin, dedi.
0: Ente veliyyuna fagfir lana verhamna ve ente hayrul gafirin.
1: Ey Rabbimiz, bizi koruyup kollayan sensin. Bizi bağışla ve bize merhamet eyle. Bağışlayanların en hayırlısı sensin.
0: وَاكْتُبْ لَنَا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ اِنَّا هُدَنَا اِلَيْكَ
1: Bu dünyada da, ahirette de bize güzellik nasip et. Çünkü biz sana yöneldik.
0: فَقَالُوا عَلَى اللّٰهِ تَوَكَّلْنَا رَبَّنَا لَا تَجَعَلْنَا فِتْنَةً لِلْقَوْمِ الظَّالِمِينَ
1: Musa'ya hakkıyla inananlar dedi ki, biz sadece Allah'a güvenip dayandık. Ey Rabbimiz, bizi zalimler topluluğu için sınama aracı kılma.

0: والآخرة، توفني مسلما وألحقني بالصالحين.
1: Yusuf Rabbine şöyle dua etti: Rabbim, sen bana bir nebze iktidar verdin. Söz ve hadiselerin teviline dair bir şeyler öğrettin. Ey göklerin ve yerin yaratıcısı! Sen dünya ve ahirette benim koruyup kollayanımsın. Benim canımı Müslüman olarak al ve beni salihlere kavuştur.
0: Rabbena inneke ta'lemu ma nuhfi ve ma nu'lin. وَمَا يَخْفَى عَلَى اللّٰهِ مِنْ شَيْءٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذ۪ي وَهَبَ لِي عَلَى الْكِبَرِ إِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ اِنَّ رَبِّي لَسَمِيعُ الدُّعَاءِ رَبِّ جَعَلْنِي مُقِيمَ الصَّلَاةِ وَمِنْ ذُرِّيَّتِي رَبَّنَا وَتَقَبَّلْ دُعَاءِ رَبَّنَا اغْفِرْ لِي وَلِوَالِدَيَّ وَلِلْمُؤْمِنِينَ يَوْمَ يَقُومُ الْحِسَابِ
1: İbrahim, Rabbine şöyle dua etti: Rabbimiz, sen bizim gizlediklerimizi de, açığa vurduklarımızı da bilirsin. Zaten yerdeki ve gökteki hiçbir şey Allah'a gizli kalmaz. Kocamışken bana İsmail'i ve İshak'ı bağışlayan Allah'a hamdolsun. Şüphesiz Rabbim duayı çok iyi işitendir. Rabbim, beni namazı kılan bir kul eyle. Zürriyetimden de namaz kılanlar eyle. Rabbimiz, duamı kabul et. Rabbimiz, hesabın görüleceği günde beni, anne babamı ve müminleri bağışla.
0: وَقُلْ رَبِّ اَدْخِلْنِي مُدْخَلَ صِدْقٍ وَأَخْرِجْنِي مُخْرَجَ صِدْقٍ وَجَعَلْ لِي مِنْ لَدُنْكَ سُلْطَانًا نَصِيرًا
1: Habibim, de ki, Rabbim, beni yerleştireceğin yere samimi bir şekilde yerleştir. Beni çıkaracağın yerden de samimi bir şekilde çıkar ve bana senin katından destekleyici bir kudret nasip eyle.
0: قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي
1: Allah Firavun'u uyarmakla görevlendirince Musa dedi ki: Rabbim, benim içimi ferahlat, işimi bana kolay kıl, dilimin bağını çöz ki söylediklerimi kolayca anlasınlar.
0: Rabbi فلا تجعلني في القوم الظالمين
1: Habibim, de ki, ey Rabbim, helak edeceğin zaman beni sana ortak koşan bu zalim kavim içerisinde bulundurma.

Ahirette günahları sevaplarından ağır gelenler diyecekler ki, ey Rabbimiz, heva ve heveslerimiz bize baskın geldi ve bu yüzden biz sapkınlar topluluğu olduk. Ey Rabbimiz, bizi bu azaptan çıkar. Eğer tekrar sapkınlığa dönersek, o takdirde biz kesinlikle zalim kimseler oluruz.

0: Günahları sevaplarından ağır gelenlere Allah diyecek ki, gerçek şu ki siz dünyada keyif çatarken kullarımdan bir kısmı, ey Rabbimiz, biz sana iman ettik. Sen de bizi bağışla ve bize merhamet et. Sen merhamet edenlerin en hayırlısısın diyordu.
1: وَقُلْ رَبِّ اغْفِرْ وَارْحَمْ وَاَنْتَ خَيْرُ الرَّاحِمِينَ
0: Habibim, dua edip de ki, ey Rabbim, beni bağışla ve bana merhamet et. Çünkü sen merhamet edenlerin en hayırlısısın.
1: وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذ۪ينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا وَالَّذ۪ينَ يَب۪يتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيَامًا
0: Rahman'ın kulları, yeryüzünde sakin şekilde yürüyen ve cahiller kendilerine laf attığında selam deyip giden kimselerdir. Onlar ki geceyi Rableri için secdeye kapanmış ve kıyama durmuş bir halde geçirirler.
1: وَالَّذ۪ينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا قُرَّةَ أَعْيُنٍ وَاجْعَلْنَا

0: فيها حسنت مستقرا ومقاما قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم فقد كذبتم فسوف يكون لزاما.
1: Rahman'ın kulları, ey Rabbimiz, eşlerimizden ve nesillerimizden bize göz aydınlığı olacak kimseler bağışla ve bizi müttakilere önder yap derler. İşte onlar sabretmeleri sebebiyle cennet köşkleriyle mükafatlandırılırlar.

0: ve orada merhaba ve selamla karşılanırlar. Onlar orada kalıcıdırlar. Orası ne güzel konaklama ve ikamet yeridir. Habibim, müşriklere de ki, eğer Allah tarafından size yapılmış bir davet olmasaydı, Rabbim sizin verdiğiniz cevabı aldırmazdı. Ne var ki siz hakkı yalanladınız. Bu durumda sizin için azap kaçınılmaz olacaktır.
1: Rabbi hebli hukmen ve elhiqni bis salihin ve ceallî lisâne sıdkın fil âhirîn ve ceallî min varafeti cennetin na'im.
0: İbrahim Rabbine şöyle dua etti. Ey Rabbim, bana hikmet ver ve beni salihlere kavuştur. Sonraki nesiller arasında benim için saygın bir hatıra bırak. Beni nimetlerle dolu cennetin varislerinden kıl.
1: وَلَا تُخْزِنِي يَوْمَ يُبْعَثُونَ يَوْمَ لَا يَنْفَعُ مَالٌ وَلَا بَنُونَ اِلَّا مَنْ اَتَى اللّٰهَ بِقَلْبٍ سَل۪يمٍ
0: İbrahim, Rabbine şöyle dua etti. Kulların diriltilecekleri günde beni zelil etme. Habibim, işte kulların hesaba çekildiği bugün, malın da, evladın da hiç kimseye fayda vermediği gündür. Ancak temiz bir kalple Allah'a varan kimsenin samimiyeti kişiye fayda verir.
1: Rabbi hab li min as-salihin.
0: İbrahim Rabbine şöyle dua etti. Ey Rabbim, bana salihlerden olan bir evlat bağışla.
1: Rabbi ighfir li ve li validayya ve limen dakhala baytiya mu'minan ve lil mu'minina vel mu'minat ve la tazidiz zalimina illa tabara.
0: Nuh Rabbine şöyle dua etti. Ey Rabbim, beni, ana babamı, mümin olarak benim evime girenleri, mümin erkeklerle mümin kadınları bağışla. Zalimlerin de ancak hüsranını ve helakını artır.

0: الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد.
1: Sonsuz rahmet sahibi Rahman olup daima merhamet eden Rahim Allah'ın adıyla. De ki, sabah aydınlığının Rabbine sığınırım. Yarattığı şeylerin şerrinden, gece çöktüğünde ortaya çıkan zifiri karanlığın şerrinden, büyü yapmak için düğümlere üfleyenlerin şerrinden, haset ettiğinde hasetçinin şerrinden.
0: Bismillahirrahmanirrahim. Kul a'udhu bi rabbin nas, melikin nas, ilahin nas, min şerril vesvasil hannas, ellezî yuvesvisu fî sudûrin nas, minel cinneti ven nas.
1: Sonsuz rahmet sahibi Rahman olup daima merhamet eden Rahim Allah'ın adıyla. De ki, sığınırım insanların Rabbine, insanların hükümranına, insanların ilahına, hep sinsice sokulan, sürekli vesvese veren şeytanın şerrinden. O ki, insanların kalbine vesvese verip durur, hem cinlerden olur, hem insanlardan.

0: Ayetlerle Perşembe günü duaları. Konusunda uzmanlar bilgi ve önerilerini paylaşıyor. Az, öz, etkili. 2 dakika.
1: Çocuğun yaşına göre

0: sorumluluk vermek, çocuğun yaşına göre ona davranmak aslında hakkıdır diyorum ben. Mesela anne babanın çocuklar üzerindeki haklarını hep sayarız, değil mi? Ve bunları da bazen atlayabiliyoruz. Aslında çocuğun yaşına göre davranmamız onun en ciddi hakkı. Bu hakkına saygı göstermeliyiz. Yani şunu bilmeliyiz ki, ha 1,5 yaşındaki çocuk yemeğini kendisi yiyebilir. 2 yaşındaki çocuk artık tuvaletini tutabilme yetkisine sahiptir. Ve ona tuvalet eğitimi vermem onun hakkıdır. Belli zamanda işte sütten kesmem, ek gıdaya geçmem hakkıdır. Belli zamanda arkadaşlarıyla parkta oynama. Mesela 3 yaş sosyalleşme yaşıdır. Ve çocuğu arkadaşlarıyla bir araya getirmek bizim ona karşı görevlerimizden, sorumluluklarımızdan ve çocuğun da hakkı olan bir durumdur. Çünkü arkadaşlarıyla bir araya geldiğinde ancak sosyalleşebilecek, akranlarıyla. Bazen ne yapıyoruz? Biz güne gidiyoruz, çocuğu da güne götürüyoruz. İşte gittiğimiz her yere her zaman etrafında yetişkinler var ve şunu da yapıyoruz. Ah, çok uslu çocuk. Gittiği her yerde uyumlanıyor. Asla benimle işte yanımdayken problem çıkarmıyor. Değil. Çocuk çocukluğunu yaşamıyor ki. Çocuğun o andaki hali nedir? Oyun oynamaktır. Arkadaşlarıyla bir şeyleri paylaşmak, belki bazen öfkelenmek, belki bazen üzülmek, ağlamak. Yani çocuk olmayı öğrenmek, insan olmayı öğrenmek onun kendi akranlarıyla bir araya geldiğinde ancak yapabileceği hallerdir. Biz bazen bu hakkını çocukların elinden almış olabiliyoruz. Bunlara dikkat etmek lazım. Hani çocuğun işte odasını zamanında ayırmak, okula gittiklerinde o arkadaşlarıyla olan tutumlarında biraz onu özgür bırakmak ve yani kendini idare etmesi için biraz ona alan açmak. O çok çok önemli. Her zaman çünkü bazen alana izin vermiyoruz ve çok fazla ihlal ediyoruz orayı, işgal ediyoruz. Bu sefer çocukta hareket özgürlüğü olmuyor maalesef.
1: 2 dakika. Az, öz.

Resulullah aleyhissalatü vesselam buyurdu ki, bir insan Allah'ın rızasını umarak aile efradı için harcamada bulunursa, bu o kimse için bir sadakadır.

Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Resulüm, kullarıma haber ver ki gerçekten ben, ancak ben çok bağışlayan ve çok merhamet edenim. Fakat azabım ise o çok acıklı bir azaptır.

Merhaba değerli dinleyenlerimiz. Sizler için derlediğimiz haberlerle birlikteyiz. ...1448 Hicri yılı yaklaşıyor. Hicri takvim, Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin miladi 622 yılında Mekke'den Medine'ye hicret etmesiyle başlar. Müslümanların günlük, aylık ve yıllık dini ibadetlerinin vaktini belirleyen bu takvimde bir yıl, Kur'an-ı Kerim'de de belirtildiği gibi 12 aydır. Bu yıl 1 Muharrem 1448, 16 Haziran Salı gününe denk geliyor. Yeni Hicri yıl 15 Haziran Pazartesi akşam ezanı vaktiyle başlıyor. Peki neden Hicri takvim? Allah Teala'nın Kur'an-ı Kerim'de muhtelif sure ve ayetlerde güneş, ay, aylar ve buna göre ibadetlerin bildirmesinin sonucu Peygamber Efendimizin Mekke'den Medine'ye hicret etmesiyle başlayan Hicri takvim İslam aleminin dini takvimi olarak kabul edilmiştir. Hicri takvim ayın dünya etrafında dönüşünü esas alan bir ay takvimi. Her ay 29 veya 30 gün sürer. 12 aydan oluşan bu takvimde bir yıl ortalama 354 gün çeker. Bu nedenle Hicri takvim, güneş esaslı miladi takvime göre her yıl yaklaşık 10-11 gün daha kısa olur. Bu da Ramazan, Kurban Bayramı, Muharrem ayı gibi dini zamanların miladi takvimde her yıl geriye doğru kaymasına neden olur. Ayrıca bazı Müslüman ülkelerde resmi takvim olarak da kullanılmakta. Türkiye'de miladi takvim resmi olarak kullanılsa da dini gün ve geceler Hicri takvime göre hesaplanır. Dolayısıyla Müslümanlar da hayatlarında yer teşkil eden önemli tarihleri Hicri takvime göre belirlemeli ve buna göre programlarını düzenlemeli. Tekrar hatırlatalım, bu yıl Hicri yılbaşı 15 Haziran Pazartesi akşam ezanı vaktiyle başlıyor. Doğuş, Elazığ, İşrak ibadeti buluşması kayıtları başladı. İlmi, irfani, akademik, sosyal ve kültürel çalışmalarıyla geçtiğimiz yüzyılda derin izler bırakan hocamız, gönül dostumuz, mürebbimiz Profesör Doktor Mahmut Esat Yoşan'ın doğumlarının Hicri 91. yıl dönümünde Elazığ'da gerçekleşecek buluşmanın kayıtları başladı. 13 Safer 1448 27 Temmuz 2026 Pazartesi günü saat 04'te sabah namazıyla başlayacak olan buluşma programı dua eşliğinde tamamlanacak. Doğuş Elazığ İşrak İbadeti buluşmasına katılmak isteyen hanımefendi ve beyefendiler yad.mage.org.tr adresinden kayıt oluşturabilecek. Server yayınları Mühtedi Abdülahat Davud'un hayatına ışık tutuyor. Keldani Katolik Başpiskoposu iken İslam'ı seçerek hayatını Müslümanların birliğine adayan Abdülahat Davud, özel bir sempozyumla akademik düzeyde ele alınacak. Programda Abdülahat Davud'un ihtida süreci, çalışmaları, İslam dünyasına dair fikirleri ve İslam birliği idealine yönelik görüşleri akademik bildirilerle ele alınacak. Hocamız, gönül dostumuz, mürebbimiz Profesör Doktor Mahmut Esat Yoşan'ın sohbetlerinde işaret ederek hatırlattığı Abdülahat Davud, Server Yayınları öncülüğünde detaylı bir araştırmaya konu oldu. Osmanlı'nın son dönemlerinde İstanbul'da yaşayan ve Sebilül Reşat ile Beyanül Hak gibi dergilerde yazılar kaleme alan Abdülahat Davud, daha sonra Amerika'ya göç etmiş ve hayatının son dönemini burada geçirmiştir. Akademik bir ekip tarafından yürütülen arşiv çalışmaları kapsamında hayatına dair yeni belgelere de ulaşılan Abdülahat Davud'la ilgili Server Yayınları tarafından hazırlanan sempozyum 5-6 Haziran tarihlerinde Hakkari'de gerçekleştirilecek. Haberimizin detaylarına Akramedya sayfamızdan ulaşabilirsiniz. Öğrenme değil, pekiştirme zamanı. LGS ve YKS öncesinde geri sayım sürerken uzmanlar, öğrencilerin son günlerde yeni konu öğrenmek yerine mevcut bilgilerini pekiştirmesi gerektiğini vurguluyor. Eğitim uzmanı Sezer Kamir, yetişmeyen konulara odaklanmanın gereksiz stres oluşturabileceğini belirterek, kısa tekrarlar, deneme sınavları ve yanlış analizlerin daha verimli olduğunu ifade etti. Geçmiş yıllardaki soru dağılımlarının incelenerek soru ağırlığı yüksek konulara öncelik verilmesini önerdi. Ayrıca öğrencilerin arkadaşlarıyla net kıyaslaması yapmasının kaygıyı arttırdığına dikkat çekiliyor. Velilerin de bu

Son yağışlara rağmen su kaynaklarının korunması önem taşıyor. Bugün bazı illerimizde beklenen en yüksek sıcaklıklar şöyle: İstanbul 32, Sakarya 33, İzmir 32, Denizli 33, Antalya 25, Adana 30, Ankara 28, Eskişehir 31, Bolu ve Kastamonu 28, Düzce 32, Samsun ve Artvin 25, Erzurum 23, Malatya 28 ve Diyarbakır 32 derece. Akra'dan hatırlatma. Değerli dinleyenlerimiz, bugün 14.15'te Sağlık Saat Afiyet programımızda kene vakaları ve ortaya çıkan hastalıklar konuşulacak. 16.15'te konuklarıyla kahve molası, 17.05'te Kur'an'da huzur kavramının konuşulacağı içteki huzur programı, saat 20'de Son Peygamber ve İslamiyet, 22'de Kur'an ve Kıraat İlmi programlarımız yayında olacak. Çayınızı kahvenizi alın, bekliyoruz. Haberleri dinlediniz. Hayırlı günler diliyoruz.

0: sıhhat, afiyet. Hasta olmadan sağlığın, ölüm gelmeden hayatın, ihtiyarlamadan gençliğin kadrini bilmek için sağlık, sıhhat ve afiyet diyoruz.
1: Merhaba kıymetli dinleyicilerimiz. Hepinize güzel bir gün diliyoruz. Bugün toplum sağlığı açısından oldukça önemli bir konuyu ele alıyoruz. Kene vakaları ve Kırım-Kongo kanamalı ateş hastalığını konuşacağız. Özellikle yaz aylarında artan bu vakalarla ilgili bilinmesi gerekenleri, nasıl korunmamız gerektiğini ve bir kene ile karşılaşmamız durumunda neler yapmamız gerektiğini ele alacağız. Stüdyomuzda çok değerli bir konuğumuz var. Enfeksiyon hastalıkları ve klinik mikrobiyoloji anabilim dalı öğretim üyesi Sayın Profesör Doktor Bahri Teker hocamız bizimle birlikte. Yayınımıza hoş geldiniz değerli hocam.
2: Hoş bulduk, teşekkür ederim.
1: Biz çok teşekkür ederiz. İlk olarak genel bir tabloyla başlayalım isterseniz. Bu yılki kene vakalarında bir artış söz konusu mu? Hatta İstanbul'da yeni bir tür kene keşfedildiğine dair haberler var. Şu anki durum bize ne söylüyor hocam? İlk olarak bununla başlayalım isterseniz.
2: Biz tabii toplum olarak böyle spekülatif haberlere çok ilgi gösteriyoruz. Çok dikkatimizi çekiyor, ilgimizi çekiyor. Panik oluyoruz. Evet. O paniğin etkisiyle bir takım şeyler yapıyoruz. Sonra aradan zaman geçiyor. O panik havasından çıkıyoruz ama normal vakaları da unutuyoruz. Günlük hayatımıza devam ediyoruz. Evet. İhmal etmememiz gereken şeyi de ihmal etmeye devam ediyoruz. Genel olarak söylüyorum bunu ama bu Kırım-Kongo kanamalı ateşinde de bu durum böyle. Kenelerde vaka artışı var mı? Şunu söyleyeyim, kenelerde vaka artışı olup kene sayısının artıp artmadığını bilmiyoruz. Bununla ilgili evet. Basında haberler çıkıyor ama elimizde doğrulanmış bir veri yok. Evet. Dolayısıyla basında çıkan bu haberlere göre bunları temel alıp Türkiye'de kene sayısı arttı, yabancı kene geldi, değişik keneler çıktı gibi insanları paniğe sevk edici konuları konuşmaktan bence uzak durmalıyız.
1: Evet.
2: Bu son derece insan psikolojisi açısından zararlı ve insan sağlığında hiç fayda da sağlamaz. Yani kenelerden korunmamız konusunda bize hiçbir katkı sağlamaz. Ama şunu söyleyebiliriz. Bu yıl, geçen yılın bu ayına göre Kırım-Kongo kanamalı ateşi hasta sayısında artış var.
1: Maalesef bu artış var. Artış var ama
2: hastalıkta kene... artış var ama kene sayısında artış var mı yok mu ve bu onunla ilgili mi onu bilmiyoruz.
1: Onu bilmiyoruz evet. Risk gruplarını ve bulaşma yollarını da konuşmak istiyorum ama onun öncesinde kenelerden neden biz bu kadar korkuyoruz? Her kene ısırığı hastalık riski taşır mı?
2: Keneden niye korkuyoruz? Çünkü insanların zihninde kene eşittir ölüm. Böyle kodlamışız.
1: Evet maalesef.
2: Bundan dolayı kenelerden korkuyoruz. Aslında keneler tabii bu Kırım-Kongo kanamalı ateşi Türkiye'de ilk defa 2002 yılında tanındı. Belki öncesinde de vardı bilmiyoruz ama ilk tanınma yılı 2002. Sonra da giderek vakalar arttı.
1: Evet.
2: Ama bizim çocukluğumuzda da çok sayıda keneler olurdu hayvanlarda. Hatta o keneleri biz çıkartırdık, oynardık, ederdik filan. Ama bu Kırım-Kongo kanamalı ateşi vakaları ortaya çıktığından itibaren kene bizim kabusumuz oldu.
1: Evet maalesef.
2: Yani çok büyüttük. Bu hastalığı küçümseyelim anlamında söylemedim bunu ama panik olmaya gerek yok. Her hastalıkta olduğu gibi tedbirimizi almalıyız ama asla panik olmamalıyız.
1: Evet. Peki Kırım-Kongo kanamalı ateş hastalığı nasıl bir hastalık? Nedir bu? Ve halk arasında biliyoruz ki kanamalı ateş olarak söyleniliyor. Ama sizden de detaylıca dinlemek
2: istiyorum. Şimdi adı nereden geliyor? Bir kere hastalık ateşlisi. Aslında hastalığın ismi hastalığı tarif ediyor. Nerede görülüyor? Kırım'la Kongo arasındaki bütün coğrafyalarda görülebiliyor. Adı oradan geliyor zaten. Bakın evet. Kırım ve Kongo ne kadar uzak bir mesafe.
1: Bölgeyi ifade ediyor.
2: Evet, görüldüğü bölgeleri ifade ediyor. Neden peki bu bölgelerde görülüyor? Çünkü bu kene göçmen kuşlarda bulaşıyor. Onlarla taşınıyor.
1: Göçmen kuşlar.
2: Göçmen kuşlar uçarken bunları taşıyorlar ve gittikleri bölgelere bırakıyorlar.
1: Aslında keneyi mi taşıyorlar hastalığı mı?
2: Keneyi taşıyorlar. Keneyi taşıyorlar. Ve o kene o kuşlarla taşındıktan sonra tabii bir müddet sonra kan emiyor ve ayrılıyor. Ondan ayrıldıktan sonra başka kuşları ve başka hayvanlar sadece kuşlar değil başka etkiliyor. Hayvanları etkiliyor. Özellikle işte bu küçük baş büyük baş hayvanlara yabani hayvanlar aynı şekilde geyik vesaire onlara da tutunuyor. Bu şekilde hastalık bu iki bölge arasında görülebiliyor.
1: Evet.
2: Başka ne isminde başka ne özelliği var? Kanamalı ateşi. Yani ateşte seyrediyor ve kanamalarda seyrediyor. Zaten ölüm sebebi de ekseriyetle o kanamalar.
1: Kanamadan tabii, tam olarak kastınız nedir hocam?
2: Kanamadan kastımız nedir? İç organ kanamalarından daha çok aslında ciltte, cilt altında kanamalar oluyor. İç organlarda kanama olmaz mı? Olur. Onlar ileri aşamalarda olur. Ama hastanın erken aşamasında diş etlerinde, gözlerde, idrarda, ciltte, cilt altında kanamalar olur. Kadınlar için kadınların genital bölgelerinde kanamalar olur. Tabii insan psikolojisidir. İnsanlar hastalandıklarında kan görürlerse korkarlar. Örneğin konumuzda hiç alakası yok ama hasta kan kusarsa yahut balgam çıkartırken bu kanlı bir balgamsa bundan korkar.
1: Evet.
2: İnsan psikolojisidir. Evet. İşte idrarında kan görürse korkar. Gözünde bazen mesela virütik bir takım hastalıklarda, göz enfeksiyonlarında gözde kanamalar olur. Aslında zararsızdır ama görüntüsü itibariyle insanlar çok panik olurlar. Orantısız korkarlar. Bu hastalığı da biraz meşhur eden de bu. Tabii ölüm riski de var. Ölüm riski yok değil ama zannedildiği kadar yüksek değil. Aslında Kırım-Kongo kanamalı ateşinde ölüm oranının ne olduğunu biz tam net bilmiyoruz. Neden bilmiyoruz? Bizim ülkemizde hastaneye yatan hastalarda ölüm oranı %5. Ama bu hastaneye yatan hastalarda. Bir de hastaneye yatma hastalar var.
1: Hastaneye gelmeden.
2: Gelmeden hastalığı geçenler var. Hastalığı, bunların da çoğu hastalığı geçirdiğinin farkında değil. Niye farkında değil? Çünkü bu hastaların çoğu hastalığı bir ateş, kas ağrısı, eklem ağrısı, baş ağrısı gibi belirtilerle geçirir. Ve bunu grip benzeri bir tablo olarak yorumlar. İlaç alır. Aldığı ilaçta genellikle ateş düşürücüdür, ateş olduğu için. Ve hastalık da kendinden iyileşir gider. O ateş düşürücünün etkisi değil ama hastalık zaten virüs enfeksiyonunun çoğu yer virüslerde ölüdür. Grip içinde ölüdür mesela. Kendiliğinden iyileşir gider.
1: Bu kene ısırdıktan sonra mı oluşan belirtiler hocam? Belirtiler özellikle gelmek istiyorum ama.
2: Tabii şöyle söyleyebiliriz. Şimdi biz tıpta kılıçka dönemi diye bir şey tanımlıyoruz. Nedir o kılıçka dönemi? Hastalığın etkinin yani bakterinin ya da virüsün bizim burada Kırım-Kongo kanamalı ateşi bir virüsle ortaya çıkıyor. Nairobi denilen bir virüs. Hani Kongo demiştim ya işte orada evet. Nairobi'de üretilmiş. Ondan dolayı da Nairovirüs adını almış. Adı da oradan geliyor. Şimdi bu bakteri veya virüs yani enfeksiyon etkeni, bulaşıcı hastalık etkeni vücuda girdiğinde klinik bulgular, şikayetler hemen başlamaz. Belli bir süre geçmesi gerekir. Bu bakterinin ya da virüsün vücutta biraz çoğalması gerekir.
1: Kana karışması gerekir.
2: Şart değil. Yani bazı virüsler hiç kana karışmazlar. Sadece organlarda yerleşirler. Bazıları da kana karışırlar. Ama virüsün hastalık yaptığı yerde çoğalması gerekiyor ya da bakterinin. Ondan sonra klinik bulguların ortaya çıkması. Klinik bulgu dediğim hastanın şikayetlerinin ortaya çıkması gerekiyor. İşte biz etkenin vücuda girdikten sonra girmesinden itibaren hastalık bulgularının ortaya çıkmasına kadar olan döneme kuluçka dönemi diyoruz. Hani şey gibi işte civcivin yumurtadan çıkması gibi ona da kuluçka dönemi deniyor ya. Kuluçka dönemi diyoruz. Bu kuluçka dönemi Kırım-Kongo kanamalı ateşinde bir günle 9 gün arasında değişir. Yani kene tutunur bugün. Ertesi gün de klinik bulguları başlayabilir, şikayetler başlayabilir. Ama 9 gün sonra da başlayabilir. 10 günden sonra başlamaz. Bu ne demek? Eğer vücudumuza kene tutunduysa ve o kene çıkartıldıktan sonra 10 gün geçtiyse ve hastada hiçbir şikayet yoksa bir daha o hastada Kırım-Kongo kanamalı ateşi olmayacak demektir.
1: Bu otomatik bağışıklık sistemine yerleşmiş demek mi?
2: Hayır. Yani daha sonra karşılaştığında yeni bir kene tutunmasında hastalık ortaya çıkabilir. Ama o kene tutunmasına bağlı 10 gün sonra hasta şikayet yoksa artık tehlike geçmiştir o kene tutulması için. Ama sonra başka kene tutulursa hastalık gelişebilir.
1: Eyvallah.
2: Biz bunu şurada önemli. Hasta geliyor mesela.

0: Hasta geldiğinde, kene tutulmasıyla geldiğinde biz tabii keneyi çıkarıyoruz veya hasta kendisi çıkartabiliyor. Konuşuruz sonra programın ilerleyen dakikalarında kenenin nasıl çıkartılmalı. Onunla ilgili bilgileri de paylaşırız. Arz ederim onları sizlere ve çok kıymetli akıl dinleyicilerine. Ve hastadan ilk geldiği gün kan sayımı, basit bir kan sayımı yapıyoruz. Kanda biz ilkokuldayken kan pulcukları denirdi. Pıhtılaşmayı sağlayan hücreler var. Trombosit tıptaki adam ama öğrenciyken biz kan pulcukları derdik. Ve beyaz küreler yani lökositler.
1: Evet.
0: Bunların sayılarına bakıyoruz. Tabii değeri çok önemli bilmem ama alt sınırları bunların trombosit için 150 bin, lökosit için veya beyaz küre için ya da bizim öğrenciyken bildiğimiz ilkokul ortaokul kitaplarında ak yuvarlar.
1: Evet.
0: Ak yuvarların sayısı 4 binin üzerindeyse problem yok. Trombositler de 150 bin üzerindeyse gene problem yok. Ama bunların altına indiyse o zaman problem var demektir. İşte bunlar kan sayımı yapıyoruz. Her yerde, bütün sağlık kurslarında, polikliniklerde, laboratuvarla, herhangi bir basit laboratuvar bunlar yapılabilir. Bunlara bakıyoruz. Bunlara yani normalsin. Hasta ediyoruz ki. Hastanın şikayeti de yok. Sen şimdi git ve 10 gün boyunca hiçbir şikayetin olmazsa bir daha bize gelme. Olursa hemen gel. Ama olmazsa 10 günden itibaren artık bu kırım kongo ateşi sana bulaşmamış demektir. Bu kene ısırığına bağlı olarak ama ileride yeni bir kene ısırığı olursa tabii onu ayrı değerlendirmek gerekiyor.
1: İlk aşamasında mı bir hekime doktora başvurması gerekiyor?
0: Tabii ilk aşamada başvurmak gerekiyor. Neden başvurmak gerekiyor? Hastanın erken teşhisini koymak önemli. Tedavi yine ileride konuşuyoruz ama en azından zaten keneyi bir doğru çıkartmak gerekiyor. Peki keneyi nasıl doğru çıkartacağız?
1: Evet,
0: şimdi halk arasında şöyle bir şey var. Keneyi mutlaka doktor çıkartmalıdır. Hayır, keneyi mutlaka doktor çıkartmalı değildir. Veya keneyi çıkartmak özel bir beceri ister. Çok özel bir beceri de istemez.
1: Usul yöntem bilmek.
0: Usul yöntem mi? O usul yöntem dediğimiz şey nedir? Bir kere kemiğe çıplak elle dokunmayacağız. Bu çok önemli bir şey. Elimizde bir eldiven olacak. Eldiven yoksa poşeti eldiven gibi kullanabiliriz. veya cımbız, penset gibi şeylerde kenenin deriye en yakın olan yerinden tutup sağa sola oynatarak yavaş yavaş çıkartmak gerekiyor.
1: Bir kancayı çıkartmak gibi mi?
0: Gibi. Aynı onun gibi. Aynı o şekilde çıkartıyoruz. Ama burada şuna dikkat etmemiz lazım. Keneye sigara bastırırsanız,
1: evet,
0: iğne batırırsanız, üzerine alkol, çamaşır suyu vesaire dökerseniz kene hemen bırakır. Ama bu esnada kusar. Ve bulaş riski en yükseğe çıkar. Bu nedenle keneyi çıkartırken kesinlikle ve kesinlikle keneyi rahatsız edecek hiçbir davranışta bulunmamamız gerekiyor. Çünkü kene kusuyor.
1: Kene ayaklarıyla mı kanca şeklinde yoksa dişleriyle
0: kenenin,
1: mi tutunuyor?
0: Kenenin ağız kısmında tutunma yapısı var, organel var. Onunla tutunuyor. Ve bu arada şunu da söyleyeyim. Bazı insanlar şunu zannediyorlar. Kene tutunduğunda tabii ilk başta küçüktür. Kan emdikçe büyür. Şöyle zannediyor. Kene başını gömdüğü için sonra zamanla tamamıyla vücudun içine girer. Öyle bir şey yok. Yani kenenin büyük kısmı dışarıda kalır. Sadece ağız kısmı içeride kalır. Kenenin vücudun içine girip vücut içinde kaybolması, kana geçmesi vesaire bunlar söz konusu değildir.
1: O virüsü salgılayan ağızdan gelen
0: ağız kısmından salgılıyor. İlginçtir. Kene kan emmeden önce uyuşturucu bir takım maddeler salgılıyor.
1: Hissetmiyor kişi.
0: Evet, hissetmiyorsunuz. Zaten bu kenenin en önemli silahı. Yani hayvanlar için de böyle ya, sadece insanlar için de hayvanlar
1: için. Yoksa sinek bile ısırdığını biz fark ederiz.
0: Sinek ısırdığını çok şiddetli fark edersiniz ama kenenin ısırdığını fark etmezsiniz. Çünkü anestezik maddeler, uyuşturucu maddeler salgılıyor. Çok sinsi davranıyor. Çok. Onun için fark etmiyorsunuz.
1: Evet.
0: Bundan dolayı yine konulu bahsinde konuşuruz ama riskli bölgeye gittiğinizde diyoruz ki akşam eve geldiğinizde mutlaka vücudunuzun her tarafını kendiniz bir ayna yardımıyla veya varsa bir yakınız yardımıyla mutlaka özellikle koltuk hatlarını vesaire inceleyin. Çünkü kenenin ısırdığını fark etmezsiniz. Kene acı vermez.
1: Evet, o yüzden riskli.
0: Evet.
2: Sağlık, sıhhat, afiyet.
1: Diğer konulara özellikle gelelim ama hocam, yeri gelmişken kene riski kimler için daha fazla? Özellikle çiftçiler, çobanlar ya da hayvancılıkla uğraşanlar mı daha çok etkileniyor keneden?
0: Şimdi bir kere şunu söyleyelim. Kene nerede yaşıyorsa orada bulunan insanlar risk altındadır. Bu keneler nerede yaşıyor?
1: Ülkemizde en çok riskli bölgeler nerelerdir?
0: Riskli bölgeleri sayalım ama riskli bölgeleri saymadan önce o riskli bölgenin özelliğini sayalım.
1: Eyvah.
0: Bu kene yerden 700-800 metre yükseklikte yaşıyor. Yani sahil şeridinde yaşamıyor. Coğrafi şarttan uygun olması gerekiyor. O da işte 700-800 metre yükseklikteki alanlarda yaşıyor. Ve açık alanlarda yaşıyor. Genellikle de bunlar ormanların içerisindeki açık alanlar. Buralar nereler? Buralar işte hayvanların otlatıldığı yerler. Dolayısıyla
1: meralar dedi.
0: Meralar. Dolayısıyla demin sorduğunuz soru, yani çiftçiler, çoban,

0: İnşaatçılar, çobanlar, avcılar risk altında mı? Evet. Doğal olarak onlar risk altındalar. Bir de bu bölgeye pikniğe gidenler risk altında. Kamp yapmaya gidenler aynı şekilde risk altında. Peki buralar nereler? Şimdi bakanlık bununla ilgili haritalar yayınlıyor. Yine Kırım Kongo Kanamalı Ateşi'nin görüldüğü iller, bildirilen vaka sayıları diye. Bunlar en yoğun olarak Tokat, Gümüşhane, Erzincan, Erzurum, Artvin. Buralar da çok yoğun. Ama onun dışında işte oralara yakın yerler. Sivas, Yozgat, Amasya. Ama mesela İstanbul'da yok. Niye yok? Çünkü o kendiler İstanbul'daki iklimde yaşamıyorlar. Veya çok hızlı çoğalmıyorlar. Hani hiç yaşamıyorlar demeyelim. Bulaştıracak seviyede bir yoğunluğa ulaşmıyorlar. Bundan dolayı İstanbul'da mesela yaz mevsiminin gelmesiyle hastanelere özellikle pazartesi günleri veya pazar akşamları yoğun başvurular olur. Bir panik halinde.
1: Evet.
0: Kene fark edildiği için. Başvurmaları doğru ama paniğe gerek yok. Çünkü İstanbul'da bildirilen Kırım, Kongo, Kanama, Ateşi vakası yok.
1: Deniz kenarları, sahiller ve özellikle nemli bölgelerde yaşamıyor anladığımız.
0: Yok, işte kuru yerde yaşıyor. Onlar işte 7-8
1: yayla gibi yerler.
0: Oralarda yaşıyor, evet. Bundan dolayı hani İstanbul'da, tabii İstanbul'da çok yoğun bir nüfus var. İnsanlar da hafta ortası bunalıyorlar, hafta sonları pikniğe vesaire gidiyorlar. Peki İstanbul'da hiç Kırım Kongo Kanamalı Ateşi görülmedi mi? Görüldü ama onlar etkini İstanbul'da almadılar. Ya onlar hafta sonu işte...
1: Şehir dışına gittiklerinde...
0: Diyelim ki Sivas'ta oturuyor... Ya İstanbul'da oturuyor ama köye ziyarete gitmiş. Sonra orada etkinliği almış, dönmüş İstanbul'da hastalanmış. Dedi hani bir kulçka dönemi geçmesi gerekiyor. Fark etmemiş. Niye fark etmiş? İşte o konuştuğum şeyden dolayı.
1: Evet.
0: Uyuşturuyor. Bundan dolayı zaten bu bölgelere gittiğinizde bütün vücudunuzu özellikle kontrol edin diye nerelere özellikle vücudun nemli yerlerine yani koltuk altlarına, kasıklara, dirsek çukurlarına, dizin arka bölgesine oralara gizlenmeyi seviyor. Oralardan kanamıyor.
1: O konuda da sinsi davranıyor.
0: O konuda da sinsi. Yani görünmüyor.
1: Evet.
0: Onun için o bölgenin kontrol edilmesi gerekiyor. Tek başınaysanız bir ayna yardımıyla. Tek başına değilseniz işte bir yakınınız varsa buraları gösterebileceğiniz. Onların kulak arkaları mesela. Kulak arkalarına çok saklanır. Oralarda cilt incedir. Kolaylıkla oradan kanamıyor. O sinsi buralara saklanıyor. Bundan dolayı pikniğe gidenler için söylediğim şey hep nedir? Ya da bu bölgeler gidenler için. Akşam geri gelmez mutlaka banyo yapın. Elbisenizi çıkarın ve banyo yapın. O esnada fark edersiniz.
1: O suyla temasta kendiliğinden gidebilir mi? Yoksa illa bir yöntem var mıdır?
0: Hayır. Suyla temasta kendinden gitmez. Banyo yapın dememizdeki şey
1: fark
0: şu. Fark edersiniz.
1: Fark etmek için. Peki doğrudan temas dışında başka bulaşma yolu var mıdır?
0: Var. Şöyle bulaşır. Bu tabii sadece insanları enfekte etmiyor. Memeli hayvanları enfekte ediyor. Yani özellikle sığırları, koyunları, keçileri vesaire bunları enfekte ediyor. Bunları enfekte ettiğinde bunların etlerinde ve kanlarında bulunabiliyor virüs. Tabii onlar da hayvanlar da çok hastalık belirtisi olmuyor. Yani hayvan hiç hastalık belirtisini görmüyorsunuz. Ama virüs taşıyor.
1: Bu virüs
0: bu şu anlama gelir.
1: Ette ne kadar yaşar?
0: Yani hayvan kesildikten sonra çok uzun süre yaşamaz. Ama hayvan yani şöyle bulaşmaz. Yani farkına varılmamış tabii hastalık tanısı konulan sığırlar zaten kesilmez. Birçok sığır da bu hastalığın ya da virüsün olduğunu farkında olmuyoruz. Veterinerler de olmuyor.
1: Evet.
0: Çünkü klinik bulgu yok. Ama virüs vücudunda dolaşıyor, kanında dolaşıyor, etlerinde var. Etten ziyade kanda bulunuyor. Dolayısıyla o etin etrafındaki kanla bulaşmış sıvı da oradan bulaş söz konusu olabiliyor. O zaman buradan ne yapmak lazım? Bu hayvanların etlerine çıplak elle dokunulmak lazım. Kesme işleminden bahsediyorum. Yani şimdi bunu duyunca evdeki ev hanımları bir şey oluyor. Panik oluyor. Ama buzdolabındaki bütün etleri atayım. Eldiven giyeyim, uzay elbise giyeyim, maske giyeyim, göz takayım. Ona gerek yok. Yani kasaptan aldığınız etten bulaşmaz. Kesim esnasında bulaşıyor.
1: Evet.
0: Bulaşabilir. Yani bulaşıyor derken hayvanın idrarından aynı şekilde bulaşabilir. O zaman hayvanla ilgili böyle bir kesim vesaire işlem yapılırken eldiven kullanılması gerekiyor. Ya önlük, eldiven kullanılması gerekiyor. Bir de göze kan sıçramasın diye mümkünse gözlük takılması gerekiyor.
1: Evet.
0: Ama söylediğim gibi evdeki o etlerden şuradan buradan bulaşma söz konusu değil.
1: Evet.
0: Dedim ya bazen çok panik oluyoruz. Hayatı çekilmez hale getiriyoruz kendi kendimize. Hiç paniğe gerek yok.
1: Bu programları yapmaktaki amacımız da zaten doğru bilgilere ulaşmak ve korunabilmek.
0: İnşallah.
1: Peki hocam Kırım Kongo kanamalı ateşi hastalığı diğer hastalıklarla karıştırılabilir mi? Tanı koymak zor mudur?
0: Şimdi birçok enfeksiyon hastalığı birbiriyle karışabilir. Şikayeti nedir hastanın? İlk geldiğindeki şikayeti halsizlik, ateş, kırgınlık, eklem ağrıları, bulantı, kusma. Birçok hastalıkta bunlar olur.
1: Evet.
0: Karışabilir. Biz bunları ne zaman dikkate alıyoruz? Kendine tutumlu öyküsü varsa dikkate alıyoruz. Kene öyküsü yoksa şimdi birçok insan ateşleniyor. İsyan oluyor. Yaz mevsimindeyiz. Kırım Kongo ateşi mi oldu mu diye bu paniğe gerek yok. Vücutta kene yoksa problem yok.
1: Hastanın öyküsünü dinlemek mühim.
0: Evet.

0: Zaten bütün hastalıklarda, biz ona tıpta anamnez deriz. Tıp fakültesinin öğrencileri de hep onu söyleriz. En önemlisi anamnez. İkinci sırada fizik muayene. Fizik muayene dediğimiz şey nedir? Hani işte doktorun gözüyle muayene etmesi, eliyle vücudumuza dokunarak muayene etmesi, stetoskop dinleme aletiyle ciğerlerimiz, kalbimiz dinlemesi. Yine kimlikte bunlar kayboldu. Genellikle insanlar da sabırsız. Eskiden biz tetkikte kağıda yazardık. Şimdi onu da yapmıyor. Tık tık tık tık, evet, tık tık. Bilgisayardan işaretle veriyorlar. Ama hekimlik o değil.
1: Dijital.
0: Hekimlik bir kere sadece bir bilim değildir. Hekimlik aynı zamanda sanattır. Ne sanatı? İletişim sanatıdır, empati sanatıdır. Dolayısıyla sizin hastaya teşhis, benim hocam şey derdi, biz laboratuvar tedavi etmiyoruz, biz hastayı tedavi ediyoruz. Bu ne demek? Yani hasta çıkan bir takım insanlarda bazı değerler normalin dışında çıkabilir. Ama bu o insana özgü bir şeydir, hastalık olduğunu göstermez. Onu diyordu hocam, yani biz laboratuvar sonucunu tedavi etmiyoruz, biz hastayı tedavi ediyoruz. Peki hastayı tedavi etmek için ne yapmam lazım? Hastaya tanı koymam lazım. Peki tanıyı nasıl koyacağım? Öncelikle hastanın hikayesini, öyküsünü dinleyeceğim.
1: Bu hastaya güven de verdiği için iyileşme sürecine de olumlu katkılar sağlıyor.
0: Bir kere hastalıkların, ben 90'da mezun olduğuma göre işte 35 yıl olmuş, 35 yıl hekimim. Hastalıkların %50'si, belki daha da yüksek oranda insanların paniğe girmesinden, morallerinin bozulmasından, endişe kapılmasından kaynaklanan şeyler. Ve siz hastayla konuştuğunuzda ilk gösterinizde zaten şikayetlerinin %50'si daha teşhis aşaması olmadan iyileşiveriyor hasta.
1: Bertaraf oluyor.
0: Bertaraf oluyor. Muayene çok önemli bir şey. Hastayla ten teması gerekiyor. Yani hastayı mutlaka muayene etmeniz gerekiyor. Laboratuvar sonraki iş. Zaten mesela biz hasta geldiğinde önce ona anlatıyoruz. Bir kere şunu söylüyoruz. İstanbul'dan gelmiş hastaya. Diyoruz ki yani vücudunuzda kene var. Ne zaman oldu bu? Bugün oldu. İstanbul dışına çıktınız mı? Çıkmadık. Antalya için söylüyorum. Antalya dışına çıktınız mı? Yani sadece şehir dışına gittiniz mi? Gitmedik. Diyoruz ki bu Kırım Kongo kanama ateşi değil. Hasta o anda rahatlıyor. Bütün şeyler geçiyor. Ama siz hastaya yani bu bilgileri çok aşırı bir şey yüklerseniz hasta bir saat sonra belirtiler başlıyor. Bütün belirtileri başlıyor hastada.
1: Çok doğru.
0: Tanısını nasıl konacak onu,
1: evet,
0: sordunuz.
1: Evet.
0: Aslında tanısı çok kolay. Biz bunu bir kere kan sayımı alarak, kan sayımında o bahsettiğim ak yuvarlar, kan pulcukları vesaire bunlara bakarak, bunlar tabii çok teknik bilgi olduğu için çok üzerine durmayacağım. Bunlarla bir ön tanı koyuyoruz. Kesin tanı bununla konur mu? Hayır, bununla konmaz. Kesin tanı virüsün RNA'sını, yani virüsün ne diyelim genlerini göstererek, PCR dediğimiz tanı yöntemi, polimerize zincir reaksiyonu. Bu birçok hastanın tanısında kullanılır. HIV'in, AIDS'in tanısında kullanılır. Hepatit B'nin tanısında kullanılır. Hepatit C'de birçok hastalıkta kullanılabilir. Bu çok hızlı bir şeydir. Her hastanede yok, her yerde yapılmaz. Ama hastalardan kan alınır ve referans laboratuvarlara gönderilir. Böylece Kırım Kongo hematik ateşi olup olmadığı çok kolay ortaya çıkar. Zaten bakanlığın bununla ilgili bir portali var.
1: Evet.
0: Kırım Kongo kanama ateşi şüphesiyle hasta geldiğinde hastanın kanını alıyoruz. Bakanlığın müdürlüklerine, yani sağlık müdürlüklerine gönderiyoruz. Bunun çalışılır bakanlığın akredite ettiği yere, bakanlığa ait olan referans laboratuvarlar var. Bakanlık orada çalışıyor. Hastanın verilerini internet ortamında giriyoruz. Hekim, her hekim bir şifresi olur. O şifreyle bu bilgiler girilir. Mahremdir. Başka kimse göremez. Sonra onlar çalışılır ve sonuç yine o internet üzerinden, portal üzerinden hekimin şifresiyle görülebilir hale gelir. Yani bakanlık bununla ilgili uzun yıllardır. Tabii Kırım Kongo ateşi 2002'de başladığına göre 23 sene olmuş. Çok mesafe kat ettik. Hem tedaviyle ilgili. Dünyada en iyi yerlerden biriyiz. Yani Kırım Kongo ateşi, ben mesela bizim hastaneye yatanan %5'i de ölüm görülüyor diye söyledim ama başka ülkelerde bu oranlar daha yüksek. Biz bu konuda çok iyiyiz. Birçok olduğu gibi bu konuda da Türkiye hakikaten çok iyi noktada.
1: Evet, ve ilk kuluçka dönemi bizim için önemli dediniz o dönem seyrinde. Ölüm riski var mı diye soracaktım ama siz zaten ifade ettiniz.
0: Şöyle, ben bunu bir kere daha vurgulamak istiyorum. Bir kere her kene Kırım Kongo kanamalı ateşini bulaştırmaz. Türkiye'de
1: türleri mi vardır?
0: Evet, 50-60 tane sanıyorum, 56-57 tane Türkiye'de kene türü var. Dünyada daha fazla tabii. Bu kene türleri içinde bulaştıran Hyalomma marginatum dediğimiz bir kene türü. Hyalomma marginatum. Hemen aklıma geldi, söyleyeyim. Şimdi mesela bu köpeklerde keneler oluyor, sokak köpeklerinde. Onlardaki kene Hyalomma marginatum değil, başka bir kene. Dolayısıyla köpekteki kenelerde insanlara bulaşması söz konusu değil.
1: Risk değil.
0: Değil.
1: Peki bir insandan bir başka bir kişiye geçebilir mi? Ya da büyükbaş hayvanda olan kene bir insana geçebilir mi?
0: Büyükbaş hayvandan

0: çenenin, çene değil de virüs kastettiniz herhalde.
1: Eyvallah.
0: Virüsün bulaşması biraz önce bahsettiğim gibi ancak kan temasıyla olur. Yani evet. Hayvanın kesilmesi esnasında veya etlere çıplak elle dokunulması kesim esnasında, bir daha vurguluyorum.
1: Evet. Eve gelen
0: radyo yeni açanlar için evdeki etlerde problem yok. Bu bir. İnsanda insana bulaşır mı? Aynı şekilde insanda insana dokunmakla, nefes almakla, şununla bunu aynı ortamda bulunmakla bulaşmaz. Nasıl bulaşır? İnsandan insana kanla bulaşır. Peki insandan insana kanla bulaşması ne demek? İşte bu sağlık personeli için böyle bir risk var. Böyle kaybettiğimiz sağlık personellerimiz de var. Hekimlerimiz var, hemşirelerimiz var. Hepsine Allah'tan rahmet diliyorum. Bütün tabii ölmüşlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Hastalara da acil şifalar diliyorum. Kan temasıyla geçiyor. Yani enjektör batma, iğne batmasıyla geçiyor. Üstelik orada bulaşma riski kene sokmasına göre daha yüksek, daha ağır seyrediyor ve ölüm oranı orada daha yüksek o hastalarda. Yani sağlık personelinde ölüm oranı daha yüksek. Neden böyle? Çok büyük ihtimalle şuna bağlı, yoğun bir virüs geçişi oluyor. Çünkü hastanın kanı doğrudan doğruya başka bir insana bulaştığı için ya enjektör ya da bisturi ile yaralanmaya bağlı. Yani hastaya sağlık bakımı verirken bir yaralanma olursa o personelde, hatta orada ben mesela demin size 10 gün diye söylemiştim. Evet. Kuluçka dönemi 9 gündü. 10 günden sonra bir daha görülmez demiştim. Orada daha uzun. Ya yani 13 güne kadar uzayabiliyor.
1: Süresi değişebiliyor.
0: Onun için biz mesela böyle bir iğne batması durumunda personeli, hani normal vatandaşı, yani kene sokmasıyla, kene ısıtmasıyla bulaştığını düşündüğümüz vatandaşı 10 gün gözlerken onu 2 hafta gözlüyoruz. Çünkü daha geç de ortaya çıkabiliyor.
1: Evet, biraz önce bahsettiniz değerli hocam ama biraz daha açmanızı rica edeceğim. Kene vücuda tutunduğunda müdahale ederken özellikle dikkat etmemiz gereken husus ne? Hangi aşamadan başlamak gerekiyor?
0: Şimdi kene ile ilgili bizim söylediğimiz şey şudur. Keneyi ilk gördüğünüz anda çıkartın mümkünse. Yani İlla hastaneye gideceğin diye bir şey yok. Ama şudur. Ya mesela geldiniz, eve geldiniz, fark ettiniz de çok yakınınızda bir sağlık kuruluşu var. Bunda bir sakınca yok. Yani 5 dakika 10 dakika sonra gidip orada çıkartılmanızın bir sakınca yok. Ama siz dağdasınız, şehre inme imkanınız yok. Ertesi gün ineceksiniz belki. Kamp bölgesindesiniz mesela. Orada ertesi gün beklemeyin. Orada hemen çıkartın. Çünkü kenenin kan emme süresi uzadıkça hastalığı bulaştırma riski artıyor. Bundan dolayı mümkün mertebe ilk planda çıkartmamız gerekiyor. Nasıl çıkaracağız? Vücuda en yakın kısmından, cilde en yakın kısmından tutup hafif sağa sola oynatarak çıkartacağız. Ve bu esnada kesinlikle eldivensiz dokunmayacağız. Keneyi patlatmayacağız. Keneyi çıkarttıktan sonra alkolle temizleyebilirsiniz. Ama kene vücuttayken alkol basmayacaksınız. Alkol basarsanız kene kolay çıkar ama buna sakın inanmayın çünkü kene kusar.
1: O zaman da cilde temas
0: çok fazla
1: için risk artar.
0: Çok fazla miktarda virüsü bulaştırır.
1: Yani yanlış çıkarma yöntemi de riski artırabilir.
0: Evet.
1: Evet. Ki hocam, keneden ya da bu hastalıktan korunmak mümkün mü? Bireysel olarak kişiler neler yapabilir, nelere dikkat etmelidir?
0: Tabii birçok hastalıkta olduğu gibi bunda da korunmak mümkün. Mümkün mertebe riskli alanına gitmeyin. Şimdi bunu söyleyince tabii, yani nasıl adamcağız işte hayvancılık yapıyor, nasıl gitmeyecek yani? O gidecek. Ama mecbur değilseniz gitmeyin. Onlar gitsinler. Gidenler neye dikkat etsin? Bir kere riskli bölgelerde kollar uzun olmalı. Mesela o pantolonlar uzun olmalı. Yani şort dediğimiz şeylerle, o tip veya kısa paçalı pantolonlarla, kısa pantolonlarla o bölgede doluş, yani cildin açıda olunması gerekiyor. İşin özeti o.
1: Kenenin vücuda ulaşma yollarını kapatmak gerekiyor.
0: Gerekiyor.
1: En mümkün
0: mevcut. Bunun için bir kere pantolon uzun paçalı olmalı, bu bir.
1: Belki lastikli paçalı.
0: İkincisi çoraplar pantolonun üzerine konulmalı. Yani pantolon çorabın içine sokulmalı ki kene giremesin.
1: Evet.
0: Üçüncüsü, kene kahverengiye yakın bir renkte olduğu için açık renk elbise giyilmeli. Yani keneyi fark etmek için. Üzerinize kene geldiğinde sizin veya yanınızdakilerin görmesi için mümkün olduğu kadar açık renk elbise. 3 tane ana şey söylemiş olduk. 1 uzun kollu, uzun paçalı olacak kıyafetlerimiz. 2 çoraplar, pantolon çorapların içine sokulacak. 3 açık renk giyineceğiz. En önemli koruma bu.
1: Evet. Peki bu hastalıktan şüphelenen biri hangi hekime başvurmalı? Hangi alanda irtibat kurmalı?
0: Herhangi bir hekime gidebilir, acillere başvurabilir, aile hekimine başvurabilir. Çünkü uzun yıllardır bununla ilgili dokümanları var. Bütün hekimlere, bütün acillere dağıttığı, bütün hastanelere dağıttığı. Algoritma, yani kene tutmalı hasta geldiğinde ne yapması gerekiyor hekimin, bunu göster.

0: denen basit şemalar var. De bu İstanbul'da da böyle, Ankara'da da böyle, Hakkari'nin işte en ucak köşesinde böyle. Yani bakanlık bunu standartize etmiş. Bütün hekimleri eğitmiş ve eğitmekte kalmamış, bununla ilgili broşürler göndermiş. Ama sık sık da özellikle bu hastalığın görüldüğü bölgelerde veya bu hastalık görülmese bile bu hastalıkların gelebileceği bölgede, mesela İstanbul. İstanbul'da görülmüyor ama İstanbul'da çok sayıda hasta gelebilir.
1: Dışarıdan gelip.
0: Bundan dolayı bu algoritmalar bütün hastanelerde var. O zaman herhangi bir hekime, yani biz mezun olduğumuz zaman fakülteyi, 6 yıl fakülteyi bitirdiğimizde bize pratisyen hekim diyorlar. Bu pratisyen hekimler bu konuları çok iyi bilirler. Aile hekimlerimiz çok iyi bilirler. Onların her birisinde bu algoritmalar var. Ona göre davranıyor. Yani bir enfeksiyon hastalık profesörüne gitmeleri gerekmiyor.
1: Evet. Peki tanı konulmuş bir hastaya süreç nasıl işliyor? Tedavi sürecinde neler var hocam?
0: Şimdi tedaviye gelince işler değişiyor. Niye değişiyor? Pratisyen hekim veya konuyla ilgili tecrübesi olmayan bir hekim bu hastayı tedavi edemez. Her hastanede tedavi edilemez. İşte onlar da o algoritmalarda
1: Belirtiliyor.
0: belirtiliyor. Ya mesela diyor ki o algoritmada, kılavuzda diyelim, rehberde hekime yönelik olarak bunlar söyleniyor. İşte hasta 65 yaşın üzerindeyse bu, ve kırım konuk ateşi var ise bunu bir üst merkeze sevk et ve yatır. Efendim bilinç bulanıklığı varsa yatır. Efendim kan değeri şunun altındaysa gibi bir takım bilgiler var. Vatandaşın kendisi yapacağı bir şey yok. Bir şey yapması gerekmiyor. O hastalar bu konuda iyi eğitilmiş durumda. Onun için
1: Evet.
0: paniğe gerek yok.
1: Yani tedavi sürecinde bir ileri aşamadaysa hastaneye yatılıyor.
0: Evet. Tedavi sürecinde ne
1: Bekliyor.
0: yapılıyor? Aslında bu hastanın tedavisi yok. Bir zamanlar bununla ilgili bir ilaç çıkmış idi. Fakat sonra bu ilacın faydalı olup olmadığına dair çelişkili yayınlar çıkmaya başladı. Dolayısıyla bugünkü standart bilgilerimize göre Kırım Kongo kanamalı ateşi hastalığının tedavisi, etkin ilacı yok. Tedavisi yok demeyeyim, ona etkili bir ilaç yok. Tedaviden bahsedeceğim çünkü aşısı da yok.
1: Ben de onu
0: Aşı
1: sormak
0: geliştirme
1: istiyordum.
0: çalışmaları var ve bizim ülkemizde bu son yıllarda çok yoğunluk verildi buna, bakanlık, Sağlık Bakanlığı buna önem veriyor. Bizde çünkü vakalar sık görüldüğü için. Ama henüz geliştirilmiş bir aşı yok. İlaç yok dediğim şey şu, yani bu virüse etki eden bir ilaç yok. Ama tedavide biz ne yapıyoruz? Virüsün bozduğu yerleri tedavi etmeye çalışıyoruz. Virüs ne yapıyor? Kanamaya yol açıyor. İşte biz de o kanamayı tedavi etmeye çalışıyoruz. Yani virüsün kendisini değil, vücutta oluşturduğu hasarı tedavi etmiyor. Biz buna destek tedavi istiyoruz tıpta. Replasman ve destek tedavi istiyoruz. O yapılıyor. İşte kan gerekiyorsa kan veriliyor. Plazma gerekiyorsa plazma veriliyor. Hastanın diyalize alınması gerekiyorsa diyalize alınıyor. Oksijen verilmesi gerekiyorsa oksijen veriliyor vesaire. Ama bunlar bu konuda tecrübe sahibi olmuş hastanelerde yapılıyor. Yani her hastaneye bu hastaları yatırmıyoruz. Oralara sevk ediyoruz.
1: Erken teşhis bu açıdan önemli.
0: Çok önemli. Neden önemli? Çünkü vücut yıpranmadan vücuda ne kadar erken destek sağlarsanız sağ kalım şansı o kadar artar. Ama siz son aşamaya kadar gelse vücut zaten yorulmuş, yıpranmış oluyor. Verdiğiniz tedaviler de kısmi fayda sağlamış oluyor.
2: Sağlık, sıhhat, afiyet.
1: Kanamalı hastalık demiştiniz ve bir önceki bölümde de ifade etmiştiniz hangi bölgelerin kanadığı. O kanamayla diğer bölgelere de mi yayılması artıyor virüsün?
0: Şimdi sizin hani diş eti kanaması diye söyledim,
1: Evet.
0: o diş eti kanaması dediğimiz şey sadece orada gördüğünüz kan değil. Vücudun bizim mukoza dediğimiz yapılar var. Mukoza nedir? Şimdi vücudumuzun dış yapısını kaplayan yapı deri.
1: Evet.
0: Ama iç boşluklarımızı kaplayan deriye de biz mukoza diyoruz. Mesela ağız içindeki o ağız yüzeyi, mukoza dediğimiz şey o. Oralardan ve iç organlardaki mukozalardan, vücudun her yerinden kanıyor. Siz diş etini sadece gördüğünüz yer.
1: Görünümün aşaması.
0: Hastanın sırtına baktığınız zaman, kollarına baktığınız zaman, özellikle kollarda morluklar görürsünüz. Onlar kanamaya bağlı şeylerdir.
1: Deri
0: Morluklar, deri
1: altında.
0: altında kanamalar olur. Kırım Kongo ateşinde, bir kere şunu tekrar söylüyorum. Hastaların önemli bir kısmı hastalandığının farkına varmaz. Hastalığın farkına varanlar da bunu bir grip benzeri bir tablo zanneder ve hastaneye gelmezler. Onlar kendiliklerinden iyileşir giderler. Hastaneye gelenlerin %5'i ölüyor. Yatırılanların %5'i ölüyor. Burada ölümün de iki tane sebebi var. Bir sebebi kanamalar, ikinci sebebi organ yetmezlikleri. Organ yetmezlikleri niye oluyor? Bu hastalıkta da sitokin fırtınası oluyor. İşte o sitokin fırtınası kalp yetmezliğine, akciğerde solunum yetmezliğine, böbrek yetmezliğine, beyinde bilinç bulanmasına vesaire yol açıyor. Biz buna çoklu organ yetmezliği diyoruz. Yani iki sebepten dolayı ölüyor. Ya kanamalardan dolayı ölüyor ya da çoklu organ yetmezliğinden dolayı ölüyor.

0: Biz de ne yapıyoruz? İşte o yetmezlik ortaya çıkan organlarda o yetmezliğe destek olmaya çalışıyoruz. Ve siz bu desteğe ne kadar erken başlarsanız hastanın sağ kalım şansı, ihtimali o kadar artar. Bundan dolayı erken teşhis önemli. Hı.
1: Kene vücuttan çıkartıldıktan sonra da bu belirtiler devam edebilir mi?
0: Tabii zaten söyledim ya, kene vücuttan çıkartıldıktan sonra ilk 10 gün içinde bunlar ortaya çıkabilir.
1: Kalma süresine bağlı olarak mı vücutta fazla?
0: Kalma ne kadar uzun süre, tabii şimdi vatandaş geliyor, hasta bize geliyor kene tutundu diye. Ne zaman tutundu? Hasta aslında onu bilmiyor ki. Hasta o gün fark etti. Ama belki 3 gün önce tutmuştu.
1: Bu süreç içerisinde kene vücutta mı değil mi?
0: Bilmiyoruz
1: kendiliğinden
0: ki.
1: Gitmiş olabilir mi? Kendiliğinden çıkar mı kene vücuttan?
0: Kene tabii en mesibetince vücuttan çıkar ama bize geldiğine göre kene var. Kene ile geldi. Ama kene bugün mü tutundu, dün mü tutundu, 2 gün önce mi tutundu bilmiyoruz. Hasta da bilmiyor. Hasta o gün tutundu zannediyor. Çünkü o gün gördü. Niye bilmiyor hasta? İlk başta konuştuk, uyuşturuyor.
1: Evet.
0: Anestezi yapıyor. Dolayısıyla hasta vücudundan ne zaman girdiğini bilemez. Onun için biz keneyi çıkardığımız günü temel kabul ederiz. O günden itibaren 10 gün içinde hastalık geliştiyse gelişti, gelişmezse bir daha gelişmeyecek.
1: Evet, yavaş yavaş programımızın sonuna yaklaşıyoruz. Toplumsal farkındalık konusunda biraz değinmenizi rica edeceğim. Toplumda kenelerle ilgili doğru bilinen yanlışlar var mıdır hocam? Ve farkındalığı artırmak adına sağlık çalışanları ve yerel yönetimlerin görevleri neler olmalı sizce?
0: Doğru bilinen yanlışlar çok var. Bir kere ilk başta şunu söyledim. Kene eşittir ölüm algısı çok yanlış. Kene tutunan hasta geldiğinde hastayla konuşuyorsunuz. Hasta da saniyeler içinde bütün kanamalar gelişiyor. İç organları bozuluyor, nefesi daralıyor, böbek yetmezliği başlıyor. Yani sanal olarak psikolojisinde. Buna gerek yok. Çünkü kene tutulmalarının çoğu İstanbul'dakilerin pratikte tamamı ya da o bahsettiğimiz sahil şehrindeki bölgedeki bölgelerin tamamına yakını. Bu hastalığı bulaştırmayacak. Bulaştıranlar nerede? İşte Sivas, Tokat, Erzurum, Erzincan gibi bölgelerimizde. Buralarda da hastaların çoğu, bulaşanların çoğu zaten hastalığı geçirdiğinin farkında olmadan iyileşip gidiyor. Biz tanı koyduklarımızı, yani hastaneye yatırdıklarımız için de %5, yani görece olarak düşündüğünüzde aslında ölüm oranı çok düşüktür. Tabii bu medyatik bir şey olduğu için, olay olduğu için, tabii bir kişinin ölmesi az bir şey değil. Bir kişi için ölüm gerçekleştiğinde o kişi için artık şeydir, %100'dür o risk. Bunu küçümsem anlamında söylemedim. Ama şunu bir kere daha vurgulamak istiyorum. Bir kere paniğin hiç faydası yok. Çoğu vakalarda, sadece bu hastalıkta değil, birçok hastalıkta ve hayattaki birçok olayda insanlar gereksiz panik yaparlar. İnsan doğasıdır bu. O zaman biz sağlık personeline düşen nedir? İnsanlardaki bir kere bu panik halini bir ortadan kaldırmamız gerekiyor.
1: Biz toplum olarak buna meyyaliz zaten.
0: Meyyaliz. Doğu toplumu, Akdeniz toplumu böyledir. İkincisi, hasta ihmal etmeyecek, hekim de ihmal etmeyecek, sağlık personeli de ihmal etmeyecek. Ne yapacak? O bakanlığın gönderdiği rehberler var. O rehberlere göre hareket edecek. Oradaki kriterlere uymuyorsa hastaya diyecek, yani hastalık belirtilerine uymuyorsa hastaya diyecek ki sizde bir şey yok, kan değerlerinizi de kontrol ettik. Siz şimdi gidin, 10 gün içinde bir şey olsa, yani belirti olsa hemen gelin. Nedir o belirti? Ateş, halsizlik, vücudun herhangi birinde kanama, kusma, bulantı vesaire. Eklem ağrıları, kas ağrıları. Bunlar olsa hemen gelin. Olmasa gelmeyin. 10 gün sonra gelelim, gelmeyin. Yine gelmeyin. 10 gün sonra da gelmenize gerek yok. Çünkü artık geçti. Ama ya ben çok evhamlıyım, çok paniğim. Bir kere daha kontrol etmek istiyorum. Tamam gel. Yani 10 gün sonra görüşelim. Bir kan sayımına daha bakalım. Sadece hastanın içini rahatlatmak için. Aslında bir şey yok, bir gereği yok. Tıbben bir gereklilik değil ama bazı insanlar tabii panik olabiliyorlar. Onlar da bunu yapıyoruz. Başka neler yapılabilir? Bununla ilgili broşürler var. Broşürler ve rehberler halk için, yani normal vatandaş için ve sağlık personeli için iki ayrı şekilde düzenlenmiş. Sağlık personeli için düzenlenenler hekimler, hemşireler onu alıp, sağlık personeli onu alıp ona göre hareket ediyorlar. Diğeri de vatandaş için öneriler de bulunuyor. Yani Kırım Kongo ateşi nasıl bir hastalıktır, nasıl bulaşır, önlemler nelerdir? İşte orada mesela resimli olarak çok güzel yazmışlar. Keneler nerede bulunur? Kulak arkasını göstermiş, vücudun kendini tutunduğu yerleri gösteren hangi illerde daha çok var? Bunlar web sitesinden takip edilebilir. Başka ne yapılabilir? Yerel yönetimlerde bununla ilgili broşür dağıtabilirler ve sağlık müdürlükleriyle işbirliği yaparak konferanslar, seminerler düzenleyebilirler. Belediyelerin şeyleri var, konferans salonları var, kompleksleri var. O komplekslerde insanlar nasıl

0: işte konserimiz var, tiyatromuz var, tiyatro etkinliğimiz var diye çağırıyorlar. Orada sağlık etkinliği de yapabilirler.
1: Evet.
0: Ve böylece hem belediye hizmeti olarak vatandaş nezdinde bir memnuniyet sahibi olurlar. Hem de insanlarımızın paniğini ortadan kaldırmış olurlar. Bir taraftan da bu belirtileri insanlarımız öğrenirse hastalığın da erken teşhisinde katkı sağlamış olurlar.
1: Kesinlikle. Hocam belirttiniz ama son olarak da dinleyicilerimize neler söylemek istersiniz? Özellikle yaz aylarında nelere dikkat etsinler? Bir kez daha vurgularsanız.
0: Şuna dikkat edelim. Bir kere kendi Kırım Kongo kanamalı ateşinin yaygın olduğu bölgelerde o bahsettiğimiz mera bölgelerine mecbur değilsek gitmeyelim. Ama gitmek zorundaysak çok basit 3 tane şey. Beyaz renkli açık renkli elbise, uzun kollu pantolon, gömlek vesaire elbiseler ve pantolonların çorapların içine sokulması. O bölgeden akşam eve gelince de mutlaka duş alınması ve vücudun özellikle koltuk altlarının, kulak arkalarının, kasıkların, kalçaların, genital bölgelerin. Şöyle vücudunuzu kontrol edin deyince insanlar genellikle vücutların görünür yerlerine bakıyorlar. Ama bu da kulak arkasını saklıyor. Onun için bu bölgeleri özellikle vurguluyorum. Koltuk altı çok önemli, kulak arkası çok önemli. Farkına varmazsınız. Kasıklar önemli, diz arka bölgesi. O bölgelere özellikle bakmak gerekiyor.
1: Evet. Göçmen kuşlarla geliyor dediniz hocam. Sadece yaz aylarında görünen bir hastalık mıdır bu hastalık?
0: Şundan dolayı yazın gözüküyor. Bu kediler kış mevsiminde çoğalmıyorlar. Çoğalmaları için belli bir sıcaklık gerekiyor. Uyuşuyorlar. Ve başka biyolojik şeyler de var.
1: Evet.
0: Dolayısıyla kış mevsiminde böyle bir şey beklemiyoruz. İstanbul'da beklemiyoruz zaten ama Tokat'ta, Erzincan'da, Erzurum'da, oralarda kış mevsiminde oralarda da beklemiyoruz. Havaların ısınması gerekiyor.
1: Evet. Verdiğiniz kıymetli bilgiler için tekrar çok çok teşekkür ederim değerli hocam. Dinleyicilerimiz adına size bir kez daha ağırlamaktan mutluluk duyduk. Sağ olun, var olun.
0: Ben çok teşekkür ederim. Şimdi biz hekimlerin bir hastalığı var. Biz tabii eğitimimizi Latince gördüğümüz için, yani Latince terimleri gördüğümüz için ve kitaplarda hep böyle Latince terimlerden bahsedildiği için, kendi aramızda hep böyle Latince terimler kullandığımız için zaman zaman halkın da, yani hekim olmayan sağlık personeli dışındaki insanlar da bunları çok anlayacağını düşünürüz. Umarım böyle çok tıp bir terim çıkmamıştır ağzımdan.
1: Gayet
0: halkıyla anlatmaya çalıştım.
1: Açıklayıcı oldu, verimli oldu hocam.
0: Ben bütün hastalıklardan uzak, sıhhat ve afiyet içinde sağlıklı bir ömür diliyorum.
1: Amin, Allah razı olsun. Ağzınıza, ayağınıza sağlık değerli hocam. Kıymetli dinleyicilerimiz, bugünkü programımızda Profesör Doktor Sayın Bahri Teker hocamızı ağırladık. Kene vakalarını ve Kırım Kongo kanamalı ateşi hastalığını konuştuk. Sağlığımız için dikkatli olmak, bilinçli hareket etmek elbette ki çok önemli. Programımızın tekrarını dinlemek isteyen dinleyicilerimiz de Akra Medya'dan takip edebilirler. Tekrar birlikte olmak dileğiyle, güzel, sağlıklı günlerde buluşmak dileğiyle. Sağlıcakla kalın, hoşça kalın.
2: Hasta olmadan sağlığın, ölüm gelmeden hayatın, ihtiyarlamadan gençliğin kadrini bilmek için sağlık, sıhhat ve afiyet diliyoruz.
3: Dinlediğiniz programa Akra Medya web sayfası ve mobil uygulamasından erişebilirsiniz. Önerilerimiz bölümünden günün programlarına göz atarak dilediğiniz tüm programları tekrar dinleyebilir ve paylaşabilirsiniz. Play Store ve App Store'dan hemen indirin. Akra Medya, sağduyunun sesi.

Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Resulüm, de ki, ey insanlar, şüphesiz ben Allah'ın sizin hepiniz için gönderilen peygamberiyim. O Allah ki, göklerin ve yerin mülkü ve hükümranlığı kendisinindir.

Ondan başka hiçbir ilah yoktur. O hem diriltir hem öldürür. O halde Allah'a inanın, Allah'a ve onun sözlerine inanan ümmi peygamber Resulüne de inanın ve ona uyun ki doğru yolu bulasınız.

0: Hadisler Deryası. Merhaba sevgili Akra dinleyicileri. Hocamız, gönül dostumuz, mürebbiimiz Mahmud Esad Coşan'ın yaptığı hadis sohbetini istifadenize sunuyoruz.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Hamden kesiren tayyiben mübareken fih. Ala kulli halin ve fi kulli hin. Vessalatu vesselamu ala seyyidina Muhammedin ve alihi ve sahbihi ve men tebi'ahu bi ihsanin ila yevmiddin. Emma ba'd. Fa'lemu eyyuhel ihvan fe inne eftalel hadisi kitabullah ve eftalel hediyedü seyyidina Muhammedin sallallahu aleyhi ve sellem ve şerrel umuri muhtesatuhâ ve külle muhtesetin bid'ah ve külle bid'atin dalâle ve külle dalâletin ve sahibeha finnâr ve bis senedil muttasılı ilen nebi sallallahu aleyhi ve selleme ennehu kal
2: Men celese fi musallahu hatta yusalliya duha kufire lehu zenbuhu ve inkâne misle zebedil bahr. Enes İbni Malik radıyallahu anh'ten buyurmuş ki Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, kim namaz kılma yerinde duhayı kılıncaya kadar oturursa günahları denizin köpükleri kadar çok da olsa Allah onu mağfiret eder. Kim namaz kılma yerinde duhayı kılıncaya kadar bekler oturursa günahları denizin köpükleri kadar çok olsa da bile Allah affeder. Hocam şu duha kelimesini açıklarsan anlayacağım. Bir orası kaldı eksik, değil mi? Duhaya kadar beklemek ne demek? Onu açıklayalım. Duha ne demek? Duha bir vaktin adıdır. Günün evvel vaktine verilen bir isimdir. Üç kısmı vardır bu vaktin. Birinci kısma Türkçe'de genç kuşluk derler. Kuşluk vakti ama genç kuşluk vakti. Genç kuşluk vakti. Arapça'da ne derler? Dah veya dahiye veya dahve derler. Güneş ufuktan yükseldi, ortalık aydınlandı. Güneş şöyle görünüyor karşımızda. İşrak namazı kılacak vakit. Bu dah kelimesinin cem'ine de duha diyorlar yani. Bir rivayete göre o vakitler manasına, çoğuluna duha diyorlar. İkincisi orta kuşluk diyorlar Türkçe'de. Biraz daha vakit ilerlediği zaman Arapça'da da duha derler. Sonu ye ile yazılır. O da biraz daha vaktin ilerlemiş zamanıdır. Gündüzün yani güneş doğmasından batmasına kadar olan kısma nehar deniliyor ya Arapça'da. Neharın dörtte biri falan geçtiği zaman ki vakte derler. Yani güneş kaçta doğuyor? Diyelim ki 7'de doğuyor. Kaçta batıyor? Diyelim ki 5'te batıyor. 7'den 5'e kadar 5 saat, 12'ye kadar 5 saat, 12'den tekrar 5'e kadar 5 saat. Demek ki bu vakitte nehar kaç saatmiş? 10 saatmiş. 10 saatin 4'te 1'i kaç eder? 2,5 saat. 2,5 saati ekleyelim 7'ye. 7, 8, 9. Demek ki 9, 9,5 civarı duha vakti oluyor. Bir de daha'u Elif-i Memdude ile son vakti vardır ki o da öğleye yakın zamanıdır. Bunların hepsi bu vakte ait çeşitli ince isimlerdir. Ona da koca kuşluk diyorlar Türkçe'de. Yani kuşluğu üçe ayırmış Türkçe'de. Genç kuşluk, orta kuşluk, koca kuşluk diye. Efendim genç kuşluk

İşrak vakti. Kim işrak vaktine kadar sabah namazını kıldıktan sonra oturur, şey yaparsa, vaktini ibadetle geçirecek, camide yatıp uyuyacak değil ya, ibadetle geçirirse, günahları denizlerin köpüğü kadar çok olsa bile affeder. Hay Allah razı olsun büyüklerimizden, Allah rahmet eylesin hocalarımıza, bize alıştırdılar bu sabah diye, biz bilmiyorduk, biraz gözlerimizi uyuştura uyuştura zor şey yapıyorduk ama sabah namazından sonra herkes pabucunu kapıp eve gidip biraz daha yatayım derken, burada sabah namazının vaktinden sonra oturup Yasin okuyorduk, tesbih çekiyorduk, evladı okuyorduk. Neyi yapıyormuşuz? Meğerse hadisi şerife uygunmuş. Tabii ya. İşte bizim büyüklerimiz hep hadisi şerifleri hazmetmişler. Tavsiyeleri hadisi şeriflerin içinden çıkan manalar. Bu hadisi şerif de bize işrak namazımızın günün evvelinde böyle ibadet etmenin bize ne kadar kâr sağladığını gösterdi. Allah Teala vakti olunca insanın yapmalı böyle şeyleri. Ama işçiyim, erkenden gidiyorum hocam, sabah namazını bile fabrikada kılıyorum diyenler var. Kabul. Sen de pazar günü yap bakalım, bir göreyim. Bakalım elinde imkan varken yapacak mısın, yapmayacak mısın? Bir tatil gününde göreyim. O bahane de, o bahane hakiki mi değil mi? Elinde fırsat olduğu zaman da yap. Men celese ila ileyhi kavmun fela yakum hatta yeste'zinehum. Ve men re'esneyni câliseyni fela yeclis ileyhima hatta yeste'zinehuma. Ve la yufarrık ahadun beyne racüleyni te yeclisse beynehuma hatta yeste'zinehuma. Bu da oturma adabıyla ilgili bir hadis-i şerif olarak çıktı karşımıza. Abdullah İbni Amr İbni As rivayet etmiş. Buyurmuş ki Peygamber Efendimiz, men celese ileyhi kavmun fela yekum hatta yeste'zinehum. Bir kimseye ki bir grup insan kalkar gelir yanına oturur, o kimse onlardan izin almadan oturduğu yerden kalkıp gitmesin. Nasıl olur bu? Diyelim ki siz bir kıraathanede veyahut bir kırda, bayırda, bir münasip yerde oturuyorsunuz. O selamun aleyküm hacı efendi filan dedi, birkaç kişi geldi oturdu. Senin yanına geldiler, oturdular. İşte bir kimse ki yanına böyle bir grup insan gelir, onlardan izin almadan kalkıp gitmesin. Adab-ı mahşereti. Peygamber Efendimiz edep öğretiyor bize. Onlar geldiler senin yanında senin hatırın için oturmuyorlar mı? Evet. Tamam sen de işte Allah razı olsun bilmem ne biraz konuştuktan sonra dersin ki kusura bakmayın şurada vapura yetişecektim şu kadar şeyim vardı. Çok da memnun oldum görüştüğümüze ama artık vaktim daraldı. Müsaade ederseniz ben gideyim. Heh, işte böyle istiyor Peygamber Efendimiz. Birisi gelip senin yanında birkaç kişi oturdu mu onlardan izin almadan kalkma. Bir edep bu. Bir başkası ve men re'a isneyni câliseyni ve men re'a isneyni câliseyni. Her kim ki iki kişiyi oturmuş görür fela yeclis ileyhima hatta yeste'zinehuma. Onların yanına gelip oturmasın onlardan izin almadıkça. Bak ne edep. Hani çöl bedevisiydi? İşte o çöl bedevisini Peygamber Efendimiz nuru vahiy ile nuru nübüvvetle edepli edepli öğrete öğrete öğrete insanların en zarifi haline getirdi. En zarif insanlar, adab-ı maşereti en yüksek insanlar haline geldiler. İki kişi otururken üçüncüsü müsaade ederseniz ben de yanınıza oturabilir miyim diyecek. Neden? Özel konuşuyorlardır, işleri vardır. Yani mahrem bir şey anlatmaları gerekiyordur. Ondan edep bu. Edep derler buna. Adab-ı maşeretten bir ince edep. Oturursan adamlar susup kalacak, konuşamayacaklar senin yanında. Beynehuma hatta yeste'zinehuma. Bir kimse iki kimseyi birbirinden ayırmasın aralarına oturmak için izin almadıkça. Hele durun bakalım ben de aranıza geleyim cump arasına oturuyor. Olmaz. Bir izin al bakalım. İki kişi yan yana duruyor arasına ayırıp ayırmasın diyor Peygamber Efendimiz. Hiçbir kimse iki adamın arasını oturmak için ayırmasın izin almadıkça. İzin alsın. Müsaade eder misin şuraya oturabilir miyim diye ondan sonra. Bunlar edeplerle ilgili üç tavsiye olmuş oldu. Ve men celese fil mescidi yentaziru salate fe huve fi salatin vel melaiketu tekulu Allahumma gfir lehu Allahumma erhamhu malem yuhdis. Bu hadis-i şerif Ebu Hüreyre radıyallahu anh'ten rivayet edilmiştir. Peygamber Efendimiz buyuruyor ki men celese fil mescidi her kim ki mescitte oturursa niçin? Yentaziru salate namaz vakti gelecek namazı bekliyor. Namazı bekleyerek mescitte her kim oturursa fehüve fî salatin o namazda sayılır. Namaz kılmıyor hocam. Biliyorum kılmadığını. Oturuyor ya namazı kılmak için bekliyor ya o namazı kılmak için bekleyen kimse

Sen namazdaymış gibi sevabı işler. Taksimetre çalışıyor. Sevabı böyle gelir durur. Namaz kılıyormuş gibi. Mescid bu. Allah'ın mübarek ibadethanesi. Allah'ın rahmet nazarıyla baktığı yer. Küçümseme. Onun için abdestini önceden al, camiye erken gel, otur. İlle ezan okunacak, sünnet kaçacak, imama zor yetişecek. Ondan sonra da dua etmeden pabucunu alıp kaçacak. Ya sen sevap kazanmak istemiyor musun? İstiyorum. İşte böyle. Erkenden gel, biraz tesbih çek, Kur'an oku filan. Sonra devam ediyor. Vel melâiketü tekulü. Melekler der ki, Allah'ım mağfir lehu, ya Rabbi sen buna mağfiret eyle derler. Allah'ım merhamhu, ya Rabbi sen buna rahmet eyle derler. Melekler ona dua ediverir. Öyle yapan bir kimseye. Onun için akıllı, uyanık bir Müslüman namaza erken gelir. Ezan okunmadan evvel gelir, bu sevaplardan almak için. Melekleri kendisine dua ettirmek için. Sen kendin dua edersin, ya Rabbi sen beni eyle, mağfiret eyle, bana rahmetini ihsan eyle dersin ama melekler dedi mi onların hali, onlar Allah'ın günah işlememiş mübarek varlıklarıdır, ruhani varlıklarıdır. Onların duasını Allah reddetmez. Onun için camiye erken gelmek edeplerden bir İslami edeptir, kazançlı bir şeydir. Ama bir şartı var, malem yuhdis, hades, yani bir abdest kaçıracak bir şey veyahut efendim fazileti izale edecek konuşma yapmadıkça. Yuhaddis de okunabilir, yuhdis de okunabilir. Yani diliyle günah işlemedikçe veyahut abdestini kaçırmadıkça namazda gibidir ve melekler ona böyle dua eder. Allahümme mağfir lehu, Allahümme erhamu. Ya Rabbi buna mağfiret eyle, ya Rabbi buna rahmet eyle diye. Men cema Allahu lehu erba'a hisalin, cema Allahu lehu hayran beynet dünya vel ahire. Kalben şakiren ve lisanen zakiren ve daren kastan ve zevceten salihaten. Enes İbni Malik radıyallahu anh'ten rivayet edilmiş hadis-i şerif. Peygamber Efendimiz buyurmuş ki, men her kim bir kimse ki cema Allahu lehu erba'a hisali. Allah ona şu dört şeyi vermiştir, başına bu dört şeyi toplamıştır. Dört şeyi nasip etmiştir. Ne demektir bu? Cema Allahu lehu hayır. Burada bir yanlışlık olabilir. Yanımda başka metinde yok. Beyne dünya vel ahire. Yani dünya ve ahiretin hayırlarını ona toplamış demektir. Hem dünyası mamur, hem ahireti mamur. Dünya ve ahiret hayırlarına ermiş demektir o kimse. Nedir bu dört şey? Kalben şakiren. Şükredici bir gönül. Kalp. Kalbin Türkçesi gönüldür. Şükredici bir gönlü var mı? Tamam, güzel. İkincisi, ve lisanen zakiren, zikredici bir dil. Allah Allah, la ilahe illallah, subhanallah, elhamdülillah, Allahu Ekber. Ya Rabbi, ya Rabbi, ya hay, ya hu, ya kayyum, neyse yani zikir ile meşgul kalbi. İki, ve daren kasten, orta halli mutedil bir ev. Vermişse ne mutlu. Ve zevceten salihaten, ve saliha bir hatun, eş, hanım vermişse, ona hem dünyanın hem ahiretin hayırlarını toplayıvermiş demektir. Kimde bu dört şey varsa. Bir daha şimdi izah edelim. Kalben şakiren. Müminin kalbi nasıl olmalıymış demek ki? Şükredici olmalıymış. Yani böyle bir şey varsa bir insanda hayıra ermiş bir kimse demektir dediğine göre biz buradan ibret çıkartıyoruz. Kalbimiz şükredici olacak. Yani gönlümüzden ya Rabbi bana şu nimeti verdin çok şükür, şuna da erdirdin çok şükür, buna da erdirdin çok şükür diye Allah'ın nimetlerini düşüneceğiz, şükredici olacağız. Bin bir tane nimeti vardır Allah'ın. İnsanoğlundan kördür. Bir gün birazcık başı ağrır, hepsini siler. Zaten ben bu dünyada bir gün yüzümü gördüm der. Gördün tabii. Sıhhattesin, afiyettesin, sağsın, esensin. Bak Irak'ta komşumuz Irak. Petrol için kuyruğa girip insanlar kavga ediyorlar diyor. Iraklı birisi. Petrol, Irak'tan çıkıyor petrol. Petrol çıkan memlekette insanlar petrol alacağız diye birbiriyle kuyrukta kavga ediyorlar diyor. Bir gıda yok, bir şey yok diyor. Sen bak burada yediğin önünde yemediğin ardında çarşı pazar dolu, istersen hamsi alırsın, istersen palamut alırsın, istersen et alırsın, ciğer alırsın, her şey var, bol. Meyveler, sebzeler kimse yüzüne bakmıyor, kırmızı kırmızı elmaların, bilmem üzümlerin vesairenin mevsimi geçti. Kış geldi, kar yağıyor Ankara'ya, salkım salkım üzümler git her yerde var.
Çok şükür ya Rabbi, de bakalım bir. Nimet

Şöyle bir düşün bakalım. Bunları parayla almak isteseydin, elinde bulunan nimetlerin hepsini parayla temin edebilir miydin? Sıhhatin var, Müslüman yaratmış Allah seni, evin barkın var, ona da gelecek ya sıra. Nimetleri düşünecek, şükredici olacak. Nimet taraflarını düşünecek. Birisi çıplakmış, bir şey yokmuş, yarısına kadar kumla örtmüş beline kadar kendisini. Ondan sonra Musa aleyhisselam geçiyormuş. Şikayet etmiş. Demiş ki ya Musa hiçbir şeyim yok. Bak açlıktan, açıklıktan üstümü örtecek bir şey de yok da kumla örtüm. Şükreyle haline demiş Musa aleyhisselam. Neyim varmış ki neyime şükredeyim demiş. Bir rüzgar esmeye başlamış. Kumlar da gitti. Hadi bakalım. İşte kumun vardı hiç olmazsa örtüyordu seni. Biraz sonra sabretseydin Allah başka şeyle verecekti belki. Edepsiz. Onun için İçinde bulunduğumuz durumda kendimizden aşağıdakilere bakarsak şükrümüz artar. Kendimizden yukarıya bakarsak olmaz. Vehbi Koç'un şu kadar fabrikası var. Efendim filancanın deniz kenarında yalısı var. Sen bir de şu gecekonduya gel bakalım. Gecekondusu da yok da kiraya vermek için uğraşıyor. Kiralığı da bulamıyor. Bir de ona bak bakalım. Biraz da halden haberin olsun. Yolcunun birisi gelmiş hancıya. Hey hancı gel buraya. Gelmiş buyur efendi. Demiş kahvaltı istiyorum. Kızartma olsun, efendim bilmem güzel taze ekmek olsun, parası var demek ki cebinde, kesesinde altınlar var anlaşılan. Yağ olsun, zeytin olsun, peynir olsun, efendim kaymak olsun, baldan da haberin var mı demiş. Bal da istiyor yanında. O da demiş biraz sonra getirmiş önüne bir kuru ekmek koymuş, biraz da zeytin koymuş. Bak efendi yolcu demiş. İşte peynir, işte zeytin, işte ekmek. Biraz da halden haberin olsun demiş. Baldan değil, biraz da halden haberin olsun demiş. Onun için aşağı bakan şükrü artar. Şükredici bir kalbimiz olacak bir. Başka neyimiz olacak? Zikredici bir dilimiz olacak. Dilimiz zikredecek. Zikir de kolay. Yani elhamdülillah, eşşükrülillah, la ilahe illallah, Allah Allah. En kolayı Allah. Allah Allah Allah Allah Allah Allah gayet rahat diyebilir. Yolda gidiyorsun, vasıtaya bindin, dükkandasın, müşteri gelmedi. Çalışıyorsun, çabalıyorsun. Olur. Onu da yapabiliriz. Şükredici bir gönlümüz olabilir, yapabiliriz. Efendim dilimizde zikirde olabilir. Üçüncüsü ve daren kasten. Mutedil bir ev diyor. Ne kadar hikmetlidir Peygamber Efendimizin sözleri. Mutedil ev ne demek? Yani çok dar olsa çocuklar başka yerde yatacak, anne baba başka yerde yatacak filan. Biraz bir iki odası olsa iyi olur doğrusu. Ama çok da böyle geniş şatafatlı filan olmasını şey yapmıyor demek. Efendim, bizim Suudi Arabistan'daki bir mühendisler var arkadaşlar. Onlara ısmarlamış birisi köşk yaptıracak. 4000 metrekare sahası. 4 dönümlük ev yaptırıyor. Ev, daire. Yani mutedil bir ev demiş. Ve zevceten salihaten, saliha bir zevcesi oldu mu o da çok güzel. Bakın saliha bir zevce diyor. Güzellik müsabakasına girmiş de güzellik kazanmış bir kız demiyor, bir kadın demiyor. Saliha diyor, saliha. Yani Müslüman, mütedeyyin, Allah'ın sevdiği sıfatlara sahip bir hatuncağız. Namazını kılıyor, itikadı yerinde, tesettürlü, efendisi evde yokken ona hıyanet etmiyor malında. Namusunu hıfzediyor, koruyor, kolluyor. İşte saliha bir hatuncağız. Kıymetini bileceğiz. Hanımlarımızın efendim kıymetini bileceğiz. Dışarıda gördüklerine kıyas ediyor, eve geliyor, kavga ediyor. Sen onun öteki güzelliğini gör bakalım. Ya senin kavuğunu yere eğdirseydi? Onun için saliha bir hatunu oldu mu, orta halli bir evi oldu mu, zikredici bir dili oldu mu, şükredici bir gönlü oldu mu, Allah demek ki o kimseye dünyanın, ahiretin hayırlarını vermiş demektir. Çünkü evi var, hanımı da kendisine yardımcı, illa şunu isterim, bunu isterim demiyor. Gönlü de müsait, efendim ibadet eder, şey yapar, ahiretini de kazanır. Kimisini dinden, imandan çıkartır insan, Allah korusun. Men cehheze gaziyen fi sebilillah fakat gaza. Ve men halefe gaziyen fi sebilillahi fi ehlihi bi hayrin fakat gaza. Bu gaza ile ilgili bir hadis-i şerif. Gaza cihad etmek demek. Allah yolunda düşmanla çarpışmaya gitmek demek. Müslümanlıkta Allah yolunda cihadın can tehlikesi de var. Mal da gidiyor tabi. Can da gidebilir. Çok büyük sevabı vardır. Allah Teala Hazretleri buyuruyor ki Bismillahirrahmanirrahim. İnna Allah eşterâ minel müminîne enfusehum ve envâlehum bi enne lehumü cennet. Allah Müslümanlardan canlarını ve mallarını satın almıştır mukabilinde cenneti vererek. Yani sanki bir alışveriş gibi anlatıyor ayet-i kerime. Al cenneti
ver bunları der gibi, bir pazarlık alışveriş gibi anlatıyor. Öyle. Dedelerimiz hep öyle geçti. Yani bir rahat vakit görmediler. Bu diyarlara geldiler, gelmeden önce de efendim hep cihat, cihat, hücum, hücum, hücum, hücum, hücum. Hücumlara Allah bize yardım etti, biz buralara öyle geldik. Düşmanlar Haçlı orduları tertip ettiler, ta Kudüs'e aldılar, kadın, ihtiyar, yaşlı hepsini yaktılar, şey yaptılar. Allah Selahaddin Eyyubi gibi kahramanlarla, şeylerle kurtardı gene Müslümanlar. Cezeri Hazretlerinin Hisnül Hasin'ini okuyorduk. Duaları toplamış o güzel kitapta. Hisnül Hasin çok güzel dualar olan bir kitap. Diyor ki bu duaları toplamaya başladım, okumaya başladım, yazmaya başladım. Düşman çevremde diyor. Şehri sarmış. Perşembe günü başladım yazmaya diyor. Pazartesi günü defoldular elhamdülillah diyor. Kuşatmayı şey yapıp firar edip gitmişler işte ne olduysa. Yani biz böyle çok dert çektik. Ta Peygamber Efendimiz'in Mekke devrinden öyle olmadı mı? Mekke'den dışarı çıkarttılar, Habeşistan'a gittiler, Medine'ye gittiler, Medine'de efendim hadi orada onları öldürelim diye efendim şeyler oldu filan. Böyle gelmiş bu iş, ne yapalım? Yani insanın doğru olduğu zaman, herkese iyilik istediği zaman, boynu bükük durduğu zaman gene rahat etmiyor. Dünyanın hali böyle. Edepsiz gene şey yapabiliyor. Bizim başarımız oradan, imanımızdan bilmiyor şimdi. Çok kimse bilmiyor bunun buradan olduğunu. Bizim dedelerimiz kahramanmış. Neden almış kahramanlığı? Onu bilmiyorlar. Men hafaza ala salavatil hamsil mektubeti ala rükûihinne ve sücûdihinne ve vudûihinne ve mevâkîtihinne ve alime ennehünne hakkun min indillâhi dehalel cenne evkâle vecebet lehül cenne filâs. Her kim 5 vakit kendisine farz kılınmış olan namaza devam ederse, nasıl ederse, rükûlarına hakkını vererek, secdelerine hakkını vererek, abdest alışına hakkını vererek, cambur cumbur, palbır küldür, sıçratarak, yarım yamalak, yine kalka böyle jimnastik yapıyor gibi değil, hakkını vere vere. Ve mevâkîtihinle, zamanlarına da hakkını vererek, evvel vaktinde kılarak, bu 5 vakti kim kılarsa, ve alime ennehu hakkun min indillah, bu Allah indinden gelmiş bir hak vazifedir, ben bunu yapacağım diye böyle bilerek 5 vakit namazı kılarsa, dehalel cennet, cennete girer. 5 vakitte müdavim olan kimse cennete girer. Bir başka rivayette de demiş ki, vecebet lehül cennet, böyle buyurmuş, cennet ona vacip olur, mutlaka o cennete girecek. Men hafaza ala şuf'atid duha gufret lehü zünubuhu ve inkâne misle cebedil bahr. Duha namazıyla ilgili bir hadis-i şeriftir. Onun için şey yapıyorum. Her kim duhanın iki rekatına devam ederse, iki rekat duha namazı kılmaya devam ederse, efendim onun günahları denizin dalgalarının köpükleri kadar olsa bile gene affı mağfiret olur. Deminki mesele, Allah-u Teala Hazretleri bizi böyle ibadetlerimizi tadına vara vara güzel güzel yapanlardan eylesin. Rızasına erenlerden eylesin. Cennetini, cemalini görenlerden eylesin. Bi hürmeti esmaikel hüsna ve resulikel müşteba ve bi hürmeti hatmi tehlil ve bi hürmeti hatmi'l kur'anil azim ve bi hürmeti esrar suretil fatiha.

0: Hadisler Deryası. Hocamız, gönül dostumuz, mürebbimiz Mahmud Esad Coşan'ın yaptığı hadis sohbetini istifadenize sunduk. Bir sonraki Hadisler Deryası programında buluşmak üzere Allah'a emanet olunuz.
1: Dinlediğiniz programa Akramedya web sayfası ve mobil uygulamasından erişebilirsiniz. Önerileriniz bölümünden günün programlarına göz atarak dilediğiniz tüm programları tekrar dinleyebilir ve paylaşabilirsiniz. Play Store ve App Store'dan hemen indirin. Akramedya, sağduyunun sesi.

Ey izzeti bürünerek kendine bayrak edinmiş Rabbim, sen münezzehsin. Mecdi giyip onunla kullarına bolca ikram eden Rabbim, sen münezzehsin. Tesbihin ancak kendisine yakıştığı ve gerektiği Rabbim, sen pek yüce ve noksan sıfatlardan münezzehsin. Ey fazl, ihsan ve nimet sahibi olan, sen münezzehsin. Mecd ve kerem sahibi, sen münezzehsin. Celal ve ikram sahibi, sen münezzehsin.

Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Allah, inanan erkek ve inanan kadınlara, içinde daimi kalacakları, alt tarafından ırmaklar akan cennetler ve Adn cennetlerinde güzel meskenler vaat etmiştir. Allah'ın onlardan razı olması hepsinden daha büyüktür. İşte bu en büyük kurtuluştur.

0: اللهم إني أعوذ بك من الشقاق والنفاق وسوء الأخلاق.
1: Allah'ım, hakikate karşı çıkmaktan, hakikat karşısında iki yüzlü olmaktan ve Müslüman olduğum halde kötü ahlaklı biri olmaktan sana sığınırım.
0: Allahümme inni a'udhu bike minel ajzi vel kesel vel cubni vel buhl vel harami ve azabil kabr. Allahümme ati nefsi takvaha ve zekkiha ente hayru men zekkaha. أنت وليها ومولاها. اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعاء لا يسمع.
1: Allah'ım, iş yapmaya gücü yetmeyen bir aciz, gücü yettiği halde iş yapmaya üşenen bir tembel, hakkı söylemeye çekinen bir korkak, İmkanı olduğu halde infak etmekten kaçınan bir cimri olmaktan, iyice yaşlanıp muhtaç duruma düşmekten, kabirde azaba uğramaktan sana sığınırım. Allah'ım, bana kendimi haramlardan koruyacak, taatleri iştiyakla yapacak bir takva nasip et ve beni kötü huylardan arındır. Çünkü beni en iyi sen arındırırsın. Nefsimin gerçek sahibi ve sorumlusu da sensin. Allah'ım, fayda sağlamayan bilgiden, korku duymayan kalpten, doymak bilmeyen nefisten ve kabul edilmeyen duadan sana sığınırım.
0: Allahümme gfir li zembi ve vassi' li fi dari ve barik li fi ma razaktani.
1: Allah'ım, günahımı bağışla, evimi bana geniş kıl, dar eyleme, bana helal ve bol rızık ver, yokluk gösterme.
0: اللهم ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا واهدنا

0: سبل السلام ونجنا من الظلمات إلى النور وجنبنا الفواحش ما ظهر منها وما بطن وبارك لنا في أسماعنا وأبصارنا وقلوبنا وأزواجنا وذرياتنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم وجعلنا شاكرين لنعمتك مثنين بها قابليها وأتمها علينا.
1: اللهم gönüllerimize birlik, beraberlik, sevgi ve merhamet ver. Kardeşlerimizle aramızı açacak her şeyden bizi koru. Bizi dalalete düşmekten koruyacak, selamette tutacak yollara ilet. Bizi dalalet karanlıklarından İslam'ın aydınlığına çıkar. Açığıyla, gizlisiyle, her türlü kötü söz ve davranıştan bizi uzak tut. Kulaklarımızı, gözlerimizi, akıllarımızı, eşlerimizi ve çocuklarımızı bizim için hayır ve bereket vesilesi kıl. Tövbelerimizi kabul et. Çünkü tövbeleri daima kabul eden, çok merhametli olan sensin. Bizi nimetlerine şükreden, verdiğin nimetlerden ötürü sözümüz ve davranışlarımızla seni öven kullar eyle. Bizi bahşettiğin nimetlerden bir an bile mahrum bırakma.
0: La ilahe illallah vahde, a'azza cundahu ve nasara abde, ve galabel ahzabe vahde, fela şey'e ba'de.
1: Allah'tan başka ilah yoktur. O tektir. Gönderdiği dine destek olanları üstün kılmış. Kulu ve Resulünü muzaffer eylemiş. İslam'a düşman olan birliklere tek başına galip gelmiştir. Ondan sonraya kalacak bir şey de yoktur. Her şey yok olacak, sadece o kalacaktır.
0: Allahümme leke eslemtu ve bike âment ve aleyke tevekkeltu ve ileyke enebtu ve bike hasamt. Allahümme inni a'udhu bi'izzetik. La ilahe illa ente en tudilleni. أنت الحي الذي لا يموت والجن والإنس يموتون.
1: Allah'ım, sana boyun eğdim, sana kul oldum, sana iman ettim. Her işimde sana güvenip dayandım. Her ibadetimde sana yönelip sığındım. Düşmanlarınla senin için mücadele ettim. Allah'ım, dalalete düşmekten senin o karşı konulmaz gücüne sığındım. Senden başka ilah yoktur. Hayatın kaynağı ve hayatı veren sensin. Asla ölmezsin. İnsanlar ve cinlerse ölür.
0: Allahümme inneke afuvun kerimun tuhibbul afve fa'fu anni.
1: Allah'ım, sen çok bağışlayıcısın. Bağışlamayı seversin. Beni bağışla.
0: اللهم إني أسألك بأني أشهدك أنك أنت الله الذي لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.
1: اللهم senin Allah olduğuna, senden başka ilah bulunmadığına, senin tek olduğuna, hiçbir şeye muhtaç olmadığına, çocuk sahibi olmadığına, dengin bulunmadığına şahitlik ederim. Bu şahitliğimden ötürü senden bütün hayırları bana lütfetmeni isterim.
0: La ilahe illallah vahdehu la şerike leh. Lehul mulku ve lehul hamd ve huve ala kulli şeyin kadir. La havle ve la kuvvete illa billah. La ilahe illallah ve la na'budu illa iyyah. Lehul ni'metu ve lehul fadlu ve lehul senâul hasen. La ilahe illallah muhlisin lehu d-din velau karihal kafirun.
1: Allah'tan başka ilah yoktur. O tektir, ortağı yoktur. Hükümranlık ona aittir. Övgüler ona yapılır. O her şeye kadirdir. Beceri ve kudret sadece Allah'tadır. Allah'tan başka ilah yoktur. Sadece ona kulluk ederiz. Bütün nimetler ona aittir. Bütün lütuflar ona aittir. Bütün övgüler ona aittir. Allah'tan başka ilah yoktur. İnkarcılar hoşlanmasalar da kulluğu ve bağlılığı sadece ona gösteririz.
0: اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر ووسوسة الصدر وشتات الأمر. اللهم إني أعوذ بك من شر ما يجيء به الريح.
1: Allah'ım, kabir azabından, kendi kendime vesvese vermekten, işlerimin darmadağınık olmasından sana sığınırım. Allah'ım, rüzgarın getireceği felaketlerden de sana sığınırım.
0: Allahümme inni a'udhu bi'azametike en uğtâle min tahti.
1: Allah'ım, zelzele gibi bir felaketle ansızın helak olmaktan senin azamet ve büyüklüğüne sığınırım.
2: Hadislerle Perşembe günü duaları. Bu programda Server Yayınlarından çıkan dua kitabından istifade edilmiştir. Akra.

0: Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Resulüm, kullarıma haber ver ki gerçekten ben, ancak ben çok bağışlayan ve çok merhamet edenim. Fakat azabım ise o çok acıklı bir azaptır.
1: Merhaba değerli dinleyenlerimiz. Sizler için derlediğimiz haberlerle birlikteyiz. Doğuş, Elazığ, İşrak İbadeti Buluşması kayıtları başladı. İlmi, irfani, akademik, sosyal ve kültürel çalışmalarıyla geçtiğimiz yüzyılda derin izler bırakan hocamız, gönül dostumuz, mürebbimiz Profesör Doktor Mahmut Esat Yoşan'ın doğumlarının Hicri 91. yıl dönümünde Elazığ'da gerçekleşecek buluşmanın kayıtları başladı. 13 Safer 1448, 27 Temmuz 2026 Pazartesi günü saat 04'te sabah namazıyla başlayacak olan buluşma programı dua eşliğinde tamamlanacak. Doğuş Elazığ İşrak İbadeti Buluşması'na katılmak isteyen hanımefendi ve beyefendiler yad.mage.org.tr adresinden kayıt oluşturabilecek.

Gıda israfına karşı okuryazarlık seferberliği. Türkiye'de her yıl yaklaşık 14 milyon ton gıdanın çöpe gittiği, bunun ekonomik karşılığını ise yaklaşık 11 milyar doları bulduğu belirtildi. Milyarlarca dolarlık milli üretimin israf edilmesini önlemek amacıyla çeşitli kuruluşlar toplumu bilinçlendirmek için harekete geçti. Tüketici, gıda, sürdürülebilirlik ve perakende alanlarında faaliyet gösteren kuruluşlar gıda okuryazarlığı seferberliği başlattı. Açıklamada gıda israfının azaltılmasında toplumun bilinçlendirilmesinin büyük önem taşıdığı vurgulandı. Araştırmalara göre toplumun %72'si son tüketim tarihi ile tavsiye edilen tüketim tarihi arasındaki farkı bilmiyor. Uzmanlar tavsiye edilen tüketim tarihinin ürünün güvenliğinden çok kalitesini ifade ettiğini, uygun koşullarda saklanan ve bozulma belirtisi göstermeyen bu ürünlerin bu tarihten sonra da tüketebileceğini belirtiyor. Buna karşılık et, süt, balık ve yumurta gibi yüksek risk taşıyan gıdalarda son tüketim tarihinin kesinlikle aşılmaması gerektiği vurgulanıyor. Hem ekonomik kayıpların hem de gıda israfının önüne geçebilmek için daha bilinçli tüketim alışkanlığı geliştirilmesi çağrısı yapılıyor. Diş sıkma yaşam kalitesini etkiliyor. Çoğu zaman uyku sırasında fark edilmeden gerçekleşen diş sıkma ve gıcırdatma alışkanlığının yalnızca ağız ve diş sağlığını değil yaşam kalitesini de etkilediğine dikkat çekildi. Profesör Doktor Mustafa Cenk Durmuşlar, tıbbi adıyla bruxizm olarak bilinen diş sıkma probleminin sabah baş ağrısı, çene yorgunluğu, yüz kaslarında ağrı ve diş hassasiyeti gibi belirtilerle kendini gösterebildiğini söyledi. Tedavi edilmediği dişlerde aşınma, çatlak ve kırıklara yol açabilen bruxizmin çene eklemlerine de ciddi yük bindirdiğini belirten Durmuşlar, bu durumun ağız açmada zorluk, çiğneme fonksiyonlarında bozulma ve kronik ağrılara neden olabileceğini ifade etti. Yoğun stres, kaygı, uyku düzensizliği ve modern yaşamın getirdiği psikolojik baskıların diş sıkmayı tetikleyen önemli faktörler arasında yer aldığını belirterek, erken dönemde alınacak önlemlerin kalıcı hasarları önleyebileceğini kaydetti. Tedavinin kişiye özel planlandığını belirten uzmanlar, gece plaklarının dişler üzerindeki baskıyı azaltabildiğini, stres yönetiminin de fayda sağladığını dile getirdi. Düzenli yürüyüş sağlıklı yaşama katkı sağlıyor. Aktiviteler her yaşa, seviyeye ve koşula göre farklı biçimlerde gerçekleştirilebilir. En kolayı ise yürüyüş. Yürüyüş yaparken vücudumuzdaki karın, sırt ve bel kasları çalışıyor. Bacak kaslarımız da belirgin bir ritimle çalışıyor ve çalıştıkça da güçleniyor. Düzenli olarak yürüyüş yapmak bu kasların daha sağlıklı olmasını sağlıyor. Bunun da bel, sırt ve diz ağrılarını azalttığı görülüyor. Düzenli yürüyüş, vücudumuzda kendimizi iyi hissetmemizi sağlayan maddelerin salınımını artırıyor. Bu hem ruhen kendimizi iyi hissetmemizi sağlıyor, hem de vücut ağrılarının daha az hissedilmesine yardımcı oluyor. Günümüzde sağlıklı kişilerin haftada en az 5 kez ve en az 30 dakika yürüyüş yapmasının, orta düzeyde fiziksel aktivite yapmasının sağlık için gerekli olduğu belirtiliyor. Akra'dan hatırlatma. Değerli dinleyenlerimiz, 16.15'te konuklarıyla kahve molası, 17.05'te Kur'an'da huzur kavramının konuşulacağı İçteki Huzur programı, saat 20'de Son Peygamber ve İslamiyet, 22'de Kur'an ve Kıraat İlmi programlarımız yayında olacak. Çayınızı kahvenizi alın, bekliyoruz. Haberleri dinlediniz, hayırlı günler diliyoruz.

Allah senin ne kadar güzel, hikmetli usullerle seni yarattı. Hiçbir şeyden haberin yokken seni büyüttü, geliştirdi. Aklın eksik olsa aklını tamamlama imkanın yok. Duyguların, hislerin, duyu organların hatalı olsa düzeltmeye imkanın yok. Doğuştan kör olsan seni kim görücü insan yapacak? Sağır yaratılsaydın seni kim işiten insan yapacak? Topal olsaydın, sakat doğsaydın seni kim düzeltecek? Yani hiçbir şeye imkanın ve kuvvetin, gücün ve takatin yoktu ki seni Allah yarattı böyle. En güzel surette yarattı, en mükemmel meziyetlerle donattı, cihana hakim oldu. Akıl verdi bir kere. Sana verdiği nimetlerin en büyüğü şu kafanın içindeki akıl. Başka yaratıklarda yok. Bütün bunlara rağmen istikbale ait bilmediği bir alemin efendim şeyini kabul edemiyor. Olabilir diyemiyor.

0: Akra'da kahve molası.
1: Akre stüdyolarında merhaba değerli dinleyenlerimiz. Yeni bir programda sizlerle birlikteyiz. Selamlarımızı, hürmetlerimizi iletiyoruz. Efendim ilerleyen dakikalarda bir bağlantımız olacak program misafirimizle. Şimdi arz edeceğimiz konu hakkında sohbet etme fırsatımız olacak. Server yayınları Mühtedi Abdülhat Davud'un hayatına ışık tutuyor. Bu başlıkla haberi sizlerle paylaşmıştık. Keldani Katolik Başpiskoposu iken hakikati görüp Müslüman olan ve hayatının geri kalanını Müslümanların birliğine adayan Abdülhat Davud özel bir sempozyumla anılıyor. Ki hocamız, gönül dostumuz, mürebbiimiz Profesör Doktor Mahmut Esat Göçen'in sohbetlerinde işaret ederek hatırlattığı Abdülhat Davud detaylı bir araştırmaya konu oldu. Hayatının izlerini süren Server yayınları onun Amerika'daki torunlarına bulduğu mezarını tespit etti ve arşivlerdeki her türlü belgeye ulaşarak gün yüzüne çıkarttı. Kurulan akademik bir heyet tarafından tüm hayatı, daha önce yayınlanmamış belgeler ve yazdığı tüm yazılar günümüze ulaştırılmış oldu. Aynı zamanda kendisiyle alakalı Server yayınlarınca hazırlanmış, basılmış olan bir kitap da bulunuyor. Burada pek çok özel bilgiyi bulmak da mümkün. Peki kimdir Abdülhat Davud? Birazdan program misafirimizden de bilgileri alacağız ama Süryani bir papazken Müslüman olmuş. Kendi ihtida hikayesini de eserlerinde anlatıyor. Şu bilgileri de paylaşıyor. Kur'an-ı Kerim'de Hazreti İsa'nın İsrail kavmine ismi Ahmet olan bir peygamber geleceğini tebliğ ettiği bildirilmekte. Grekçe yazılmış olan Yuhanna İncil'inde klasik Grek diline tamamıyla yabancı bir kelime olan Parakletos ismi kullanılmış. Aslına bakılırsa tamamen Ahmet kelimesinin karşılığı olan şanı, şöhreti en yüksek ve en çok hamd eden anlamına gelen pekiştirilmiş şekildeki Parakletos kelimesi İsa Mesih tarafından vaaz edilen Arami lisanındaki himda veya hemida kelimesinin Grekçe'ye tercüme edilmiş şekli olmalı, diyor. Hem teslis üçlemenin tutarsızlığı ve batıl oluşu, hem tarif edilen İncil'lerde Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'i müjdeleyen ayetleri gören Abdülhat Davud Müslüman olup İstanbul'a yerleşmiş, uzun yıllar burada yaşamış ve önemli eserler ortaya koymuş bir isim. Özetle bu bilgileri paylaştık şimdi değerli hocamızla. Kendisinin hayatıyla ilgili bilgileri konuşalım, ayrıntıları kendisinden öğrenelim. Profesör Doktor Fuat Aydın hocamız bizlerle birlikte, hatta bölgeden de programımıza bağlandılar. Değerli hocam merhabalar, hoş geldiniz yayınımıza.
2: Eyvallah, hoş bulduk, çok teşekkür ediyorum.
1: Bizler de teşekkür ediyoruz. Tam da program evvelindeki yoğun bir telaşta vakit ayırdınız, sağolunuz. Biz tabii kısaca bahsettik hocam ama dinleyenlerimizin de haberdar olması anlamında dilerseniz evvela kısaca Abdülhat Davud kimdir bahsedebilir miyiz?
2: Tabii ki Abdülhat Davud Urumiye'de doğmuş bir Nasuri Hristiyan. Urumiye'deki misyonerlik faaliyetinde bulunan Amerikalılar, İngilizler arasında yetişiyor. Sonradan İngilizler tarafından İngiltere'ye Anglikan mezhebinin teolojisini öğrenmek için gönderiliyor. Burada Katolikliğe geçiyor. Sonra Vatikan'a gönderiliyor. Orada Propaganda Fidei diye Roma'nın misyoner yetiştirmek maksadıyla kurduğu bir okul var. Orada okuyor. Sonra tekrar İngiltere'ye dönüp oradan Urumiye'ye tekrar gidiyor. Urumiye'de Fransız Lazaristler denen bir grup var. Onlara katılıyor. Urumiye'de Hristiyan arasında aktif bir rol oynuyor. İşte Süryanice dergiler falan çıkartıyor. İlk defa çıkarılmış olan bir dergiler. Uluslararası toplantılara katılıyor. Sonra tekrar İngiltere'ye gidiyor. Bu sefer İngiltere'de Üniteryenler denen aslında kökeni çok eski, yani şeye kadar, Arnus'a kadar götürülen ya da Samosatalı Paulus'a kadar götürülen bir grup var. Bunlar Hazreti İsa'nın klasik Hristiyanlıktaki tanrılığına karşı çıkan, onun daha çok insanlığının peygamberliğini öne çıkarmaya çalışan bir grup. Onlara dahil oluyor. Onlar da bu düşünceleri, yani Üniteryanları yaymak üzere Urumiye'ye göndermek istiyorlar. O arada İstanbul'a uğruyor. Daha önce de bir İstanbul'a uğradığına dair bilgilerimiz var. Bu ikinci gelişinde Şeyhülislam Cemalettin Efendi ile görüşüyor. Müslüman oluyor. Müslüman oluşuyla alakalı, yani onu bu tür konulara iten meselelerin neler olduğuyla alakalı metinlerinde çok net şeyler yok. Ama bu Nijeryalı Fano diye Hristiyan misyonerleri eleştirmek maksadıyla kaleme aldığı bir metin var. Bu hikaye tarzında Nijeryalı Fano'nun Müslüman oluşunu anlatıyor. Bu muhtemelen Abdülhak Davud'un kendi hikayesinin de romanlaştırılmış hali olabilir. Bu arada Hazreti Peygamber'i gördüğünden bahsediyor. Bu İslam oluşunun sebeplerinden bir tanesini de bilmiyoruz ama bu var. Bir de kendisine niye nasıl Müslüman olduğu sorulan soruya işte bir araştırma içinde olduğunu ve Hazreti Peygamber'in yol göstermesi olmasaydı ya da adam yol göstermesi olmasaydı Peygamber'i bulamayacağını, her arayanın bulamayacağına dair bir şeyler söylüyor. Dolayısıyla bu şeydeki Hristiyanlıkta yaşanan tartışmalar, İslam metnini derin okumaları ve yaşadığı dini tecrübeler Müslüman olmasına yol açıyor. 1905'ten 1927'ye kadar İstanbul'da yaşıyor. İstanbul'da o dönemin önemli İttihat-ı İslam dergileri var. Beyan-ül Hak gibi, Sebil-i Reşat gibi, İşad-ül Müslümin gibi, İslam Mecmuası gibi. Buralarda çok yoğun yazılar yazıyor. Yaklaşık 30-40 tane yazı kalemi alıyor. Bunların yanı sıra İncil ve Salip diye 1912'de bir metin kalemi alıyor. Bu Hazreti Peygamber'in Yahudi ve Hristiyan kutsal metinlerinden müjdelenmesiyle alakalı temel metinlerinden bir tanesi. Yine 1927'den sonra, daha doğrusu İstanbul'dan ayrılmadan önce İşad-ül Müslümin'de başladığı Tevrat Hazreti Peygamber'in gelişine işaret olarak kabul edilecek olan 4 tane makale yazıyor. Sonra buradaki yazıları bitiyor. Bundan sonra Akşam Gazetesi'nde yazmaya devam ediyor. 1927'den itibaren İstanbul'da ayrılıyor, Amerika'ya gidiyor. Bu arada 3 yıl anladığımız kadarıyla sanki Fransa'da kalmış gibi görünüyor. Bu sırada da bu İşad-ül Müslümin'deki son makalesinden sonra yaklaşık 10-15 tane İslam İçleriz diye bir dergi var. Şimdi İngiltere'de çıkıyor. 1900'lerin başından hatta 1900'lerden önce çıkmaya başlayan, Batı'da İslam'ı anlatmaya çalışan bir dergi bu. Oldukça önemli. İslam adına konferanslar veren insanlar var bunun içinde. Burada Hazreti Peygamber'in Tevrat ve İncil'de müjdelendiğine dair önemli makaleler kaleme alıyor. Sonra bunlar 1951'de vefatından sonra bir yıl sonra kitap halinde yayınlanıyor. Kendisi Amerika'ya gittikten sonra hayatıyla alakalı bilgiler, yani orada yaptıklarıyla alakalı çok fazla bir şey bilmiyoruz ama 20 defter, 22 defterden oluşan bir Süryanice, İngilizce sözlüğü var. Onunla uğraşmış muhtemelen. 1951'de de bir Darül Aceze'de vefat ediyor. Bir özel hayatını böylece özetlemek uygun olur herhalde.
0: Kahve molası.
1: Pekala hocam. Sizin de kaleme aldığınız, kendisine hayatını anlatan, evet, Server yayınlarından çıkan bir kitap var. Evet. İttihad-ı İslamcı bir mühtedi Abdülhak Davud, evet, ki sempozyumun, evet, başlığı da hemen hemen böyle.
2: Aynen, evet.
1: Bu kitabın ön sözünde kendi veciz bir ifadesini görüyoruz. Evet, müsaadenizi, evet, arz edeyim. Benim ihtida edip Müslüman oluşum her şeye kadir Allah'ın doğrudan inanmıyor.

0: Ayetinden başka bir şeye atfedilemez. Bu ilahi yol göstericilik olmasaydı, hakikati bulmaya yönelik bütün eğitim, araştırma ve öteki çabalar bir insanı yoldan çıkartırdı. Allah'ın mutlak birliğine inandığım an, onun mukaddes elçisi Muhammed benim hareket ve davranışımın modeli haline geldi. Bu ifadeyi kitabın ön sözüne, daha doğrusu giriş kısmını almışsınız.
1: Evet,
0: hayatının da özeti gibi duruyor değil mi hocam?
1: Kesinlikle, bence de. Yani bir arayış içinde olduğu kesin ama şunu söylüyor orada da, sizin de ifade ettiğiniz gibi, her arayış mutlak hakikati bulmakla sonuçlanmaz. Hı-hı. Bu işte Allah'ın inayeti ve lütfu çok önemli bir yol gösterici olduğunu söylüyor. Kendisinin de bunu tecrübe ettiğini bu ifadelerinden anlıyoruz.
0: Baktığımızda da 1900'lü yıllar, onun İstanbul'a geldiği zaman Müslüman oluşu ve akabinde takip eden yıllar, Birinci Cihan Harbi'nin yaşandığı yıllar, oldukça evet, hareketli evet, zamanlar. Evet. Kendisinin de evet, önemli bir pozisyonu var. Yani bir baş psikopos hüviyetindeyken İslam'la tanışıyor, İslam'la evet, müşerref oluyor. Muhakkak onu takip eden insanların da bu durumdan belki etkilendiği bir gerçek de söz konusu. O döneme dair neler söylenebilir hocam?
1: Yani doğrusu kendisiyle alakalı, yani kendisini takip eden çok fazla insanın olduğuna dair elimizde bir malzeme yok. Yani hı hı, yani elimizde hani kendi ifadelerinden ne de onunla alakalı yazılmış olan yazılardan böyle bir bilgi yok elimizde ya. Yani. Varsa bile bilmiyoruz yani. Demelen İstanbul'daki Süryanilerle ilişkilerinin devam ettiğini söylemek mümkün.
0: Evet hocam. Sonrasında Amerika'ya göç etmesi ve evet, orada evet, zaten mezarı da orada bulunuyor değil mi?
1: Evet evet, mezarı da orada bulunuyor. Sağ olsun Ulvi Hasan'la arkadaşı oraya şeydeki Amerika'daki hayatıyla ilgili birazdan bahsedeceğimiz yeni belgelerle alakalı orada mezarını buldular. Kitabın içinde de Ulvi Beylerin çektikleri fotoğrafı koyduk biz.
0: Hı hı. Bu kitapta epeyce önemli bilgiler var. Yazıları, evet, fotoğrafları, eserlerine evet, dair önemli bilgiler var. Dinleyenlerimize de tavsiye edelim. Server Yayınları'ndan çıkmış evet, olan bir eser. Sempozyumda da galiba yeni belgeler paylaşılmış olacak. Neler konuşulacak? Hangi evet, yönlerine evet, çıkacak hocam?
1: Şimdi Abdullah Davut'la alakalı ilk yüksek lisans tezini ben yaptırmıştım. Hı hı. 2008'de. Benden sonra biraz başta Betül Aşçı, Betül Şerbetçi olarak da iki tane tez yaptırdılar. Benim yaptırdığım ilk olduğu için çok fazla malzeme yoktu. Ulvi Hasan'ın gayretleriyle hem bir takım şeyler, arşivdeki belgeler bulundu. Hem de Amerika'ya giderkenki biletleri, hangi gemiyle gittiği, orada vatandaşlık başvurusu, kızların kimlikleriyle alakalı bilgileri buldular onlar, sağ olsunlar. Bunun yanı sıra ben onların bulamadıkları ya da onların ulaşamadıkları Osmanlı arşivinde orada da yer verdiğimiz çok sayıda malzeme bulduk. Yaklaşık 100-200 tane belge var orada. Bir de Abdullah Davut kendisinin İslam olmadan önce de Levent Herald diye bir dergi var. Orada bir de Tablet diye bir dergi var. Orada yazılar yazdığını söylüyor ama bundan önceki çalışmaların hiçbirisi bu yazıları bulma imkanına ulaşamamıştı. Onların hepsini biz bulduk. Yaklaşık 35'e yakın yazısını bulduk. Bunların büyük bir kısmı Doğu Hristiyanlığıyla alakalı malzemeler. Onları da bizden çevirttik. Abdullah Davud'un makaleleri kısmı var ikinci cilt. Orada yayınladık. Dolayısıyla şu an bizim yazdığımız Abdullah Davud'un hayatıyla ilgili olan kısım çok istisnai bilgiler dışında tamamen içerebilecek bir potresini içeriyor. Bundan sonra Amerika'da neler yaptığıyla alakalı belki şeylerin birinci elden tanıklıklarla alakalı bilgiler olabilir. Akrabaları, kızları, torunları olmasına rağmen ilişkileri olmadığı için bu Amerika'daki hayatıyla alakalı çok fazla bir bilgimiz yok. Ama Osmanlı'daki hayatıyla alakalı esas itibariyle sanki bütün portre ortaya çıkmış gibi. Hı hı. Şu an hayatının tam bir resmini verdiğimizi söyleyebilirim. Sempozyum biraz hayatımda olmaktan ziyade daha çok Abdullah Ağat'ın biraz düşünceleri üzerine yoğunlaşacak. Bu da üçüncü cildi oluşturacak inşallah. Orada bir dilci olarak Abdullah Ağat İslam'a nasıl bakıyor, dini nasıl anlıyor, Hazreti Peygamber'e nasıl bakıyor, kendi dönemindeki Müslüman coğrafya ilişkileri nasıl, Müslümanların birliğiyle alakalı düşüncesi hakkında neler düşünüyor. Böyle kapsamlı bir şey olacak. Yani Abdullah Ağat'ın düşüncelerine dair muhtemelen derli toplu olarak ilk defa bu kadar yoğun bir şekilde çalışılmış oldu.
0: Hı hı. Dinleyenlerimizle de haberde paylaşmıştık. Profesör Doktor Mahmut Esat Gürşan hocamızın da sohbetlerinde evet, dikkat evet, çektiği evet, bir evet, isim Abdullah Ağat Davut.
1: Evet, evet.
0: Sadece Müslüman olmakla kalmamış, hayatını Müslümanların birliğine adamış bir isim. Yani evet, bu yönüyle

0: de kıymetli değil mi?
1: Evet, tabii. Abdullah Davut aslında bir hakikatin peşinde koşan, arayış içinde olan birisi. Zaten şeyde de o kısa ön sözüne koyduğumuz bilgide de var. Nasıl Hristiyanken Hristiyanların dertleriyle dertlenmişse, Müslüman olduktan sonra da kendi bütün çabasını Müslümanların dertleriyle dertlenmeye çalışıyor. Osmanlı'nın problemleriyle ilgileniyor. Kaybettiğimiz topraklarla alakalı, mesela Girit'le alakalı, gelmek olan Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı'nın nasıl bir tavır takılması gerektiğiyle alakalı çok ciddi şeyleri, kanaatleri var. Yani samimi bir Müslüman olarak Osmanlı'nın dertleriyle dertlenen bir insan olduğunu ama hayatın aynı zamanda esas itibariyle bütün çalışmaları Müslüman olduktan sonra Hazreti Peygamber'in peygamberliğini Yahudi ve Hristiyan kutsal metinlerinden hem geleceğinin müjdelenmesini hem de onu getirdiğinin diğerlerinden ne kadar farklı olduğunu ortaya koymaya yönelik bir çaba içinde olduğunu, bütün hayatını bunun için seferber ettiğini söylemek mümkün. Samimi bir Müslüman oluşunun en önemli göstergelerinden bir tanesi bence başından itibaren, yani 1905'ten itibaren Osmanlı'daki hayatı boyunca çok ciddi sıkıntılar yaşamış olmasına rağmen, maddi sıkıntılar yaşamış olmasına rağmen hiçbir zaman inancıyla alakalı bir sorgulamaya girmediğini, oradaki samimiyetinin sürekli aynı şekilde kaldığını görüyoruz. Dolayısıyla Müslüman oluşu, Hazreti Peygamber'in Hazreti Peygamber'e hizmet etme çabası içinde oluşu, aynı zamanda Müslümanların dertleriyle dertlenmesi, onun en ayırt edici özelliklerinden birisi olduğunu söylemek mümkün.
0: Evet hocam. Çok teşekkür ediyoruz aktardığınız bilgiler için.
1: Estağfurullah, ben teşekkür ediyorum. Bu arada tabii bu metinlerin ortaya çıkmasındaki asıl etkilerin Rahmetli Said Coşan Hoca Efendi'nin ve onun söylediklerini esas alarak bu işin peşine düşen Ulvi Hasan olduğunu da unutmamak lazım. Kendilerine teşekkür ediyoruz. Böyle bir kişi hakkında bu kadar külliyatlı bir malumatın ortaya çıkmasına vesile oldukları için.
0: Bizler de muhakkak tabii ki teşekkür ediyoruz hocam. Bu çalışmalar oldukça kıymetli. Bir işaretle yola çıkılarak önemli evet. Bir ismin hayatına ışık tutmak sadece evet. Bir biyografi anlamında değil. Aralarda da bahsettiğiniz üzere yani İslam'ın ve dönemin dertleriyle, Müslümanların sorunlarıyla ilgilenerek bunları gün yüzüne taşımaya çalışmış kıymetli bir ismi hatırlamak önem taşıyor elbette. Bu programda da bir kez daha arz edilmiş olacak yeni bilgiler. Biz de takip edeceğiz. Merakla bekliyoruz. Tamam. Sonrasında da İnşallah. Yine ortaya çıkacak olan sonuçları da paylaşmanızı ümit ederek tabii ki.
1: İnşallah. Ben teşekkür ederim. Böyle bir şeye vesile olduğunuz için kolaylıklar diliyorum.
0: Çok sağ olun hocam. Hayırlı çalışmalar diliyoruz sizlere.
1: Sağ olun size de. Eyvallah.
0: Değerli dinleyenlerimiz, Profesör Doktor Fuat Aydın hocamız program misafirimiz oldu. Bir sempozyuma da konu olan Mühtedi Abdülahat Davud'un hayatıyla ilgili bazı önemli bilgileri özet halinde paylaştı değerli hocamız. Biz de aktarmış olduk programımızda. Merak edenler için ayrıntılarıyla Akremedya'da haberi bulabilirsiniz ve aynı zamanda İttihadı İslamcı bir Mühtedi Abdülahat Davud isimli eseri de Server Yayınları tarafından basılmış olan kitaplar arasında bulabilirsiniz. Bu kapsamlı, hacimli kitapta pek çok özel bilgi, fotoğraf ve belge de bulunuyor aynı zamanda. Böylelikle noktalayalım programımızı. Bir başka programda tekrar birlikte olmak ümidiyle. Hoşçakalınız.
2: Ağızda tat, ruhta canlanma, yüzde tebessüm, gönülde muhabbet. Kahve molası sona erdi.
3: Akra açıksa yalnız değilsiniz.

okuyarak anlamaya, tanımaya, hissetmeye var mısınız? Doğruyu yanlıştan ayırmak için okudukça okuyacağız, tefekkür edeceğiz. Okudukça sizler için her gün saatler 20.30'u gösterdiğinde Akra'da.

0: Sana sığınırım cehennem azabından, kabir azabından, Deccal fitnesinden, hayat ve ölüm fitnesinden.
1: Yol arkadaşım Akra hep yanımda.

Yerden ve gökten bizlere rızık verilir. Veren kimdir? Kanaat ve tevekkül edene rızkını veren kim? Dua ile istekte bulunana icabet eden kim? Veren Allah'tır. Duamıza icabet eden O. Nimetlerini hatırlamamızı, helal ve temiz şeylerden yememizi, O'na kulluk etmemizi, O'na şükretmemizi istemektedir. Bu ayetler de O'nun kelamıdır. Hangi yiyecekleri nasıl anmakta? Bize söylemekte, bize hatırlatmaktadır.

0: O halde onun ayetlerine inanıyorsanız, üzerine Allah'ın ismi anılan, besmele ile kesilen hayvanların etinden yiyin. Büyük ve küçük baş hayvanları da yarattı. Onlar da sizin için ısıtacak ve koruyacak şeyler ve birçok menfaatler vardır. Onların etinden ve yağından da yersiniz. Gökten sizin için su indiren O'dur. İçecekler bundandır. İçinde hayvanları otlattığınız bitkiler de bundandır. Kendisinden taze et, balık yemeniz ve ondan inci mercan gibi giyineceğiniz, takınacağınız bir ziynet çıkarmanız için denizi istifadenize sunan O'dur. Gemilerin de denizde suları yara yara akıp gittiğini görürsün. Bu da Allah'ın lütfundan nasip arayasınız ve ona şükredesiniz diyedir. Sizin için sağılan hayvanlardan da bir ibret, ilahi kudrete bir işaret vardır. Size onların karınlarındaki fers, midede sindirilmiş gıdalar ile kan arasında içenlerin boğazlarından kolaylıkla geçen halis bir süt içiririz. Rabbin bal arısına şöyle vahyetti. Dağlardan, ağaçlardan ve halkın sizin için kurdukları çardaklardan göz göz evler edin. Sonra meyve ve çiçeklerden ye. Bunun için Rabbinin bal yapımı için kolaylıklar gösterdiği, öğretti, yollarına boyun eğerek gir. Onların karınlarından rengarenk bir içecek, bal şerbeti çıkar ki, o insanlar için bir şifa kaynağıdır. Şüphesiz ki bunda düşünecek bir toplum için bir ibret ve Allah'ın kudretine işaret vardır. O Rab ki yeri size bir beşik yaptı. Oradan sizin için yollar açtı ve gökten bir su, yağmur indirdi. Allah buyurdu ki, biz o su ile çeşitli bitkilerden çiftler çıkarmaktayız. Hem yiyin hem de hayvanlarınızı otlatın. Şüphesiz bunda batıla uymayan akıl sahipleri için Allah'ın kudretini gösteren açık deliller vardır.
1: Yerden ve gökten bizlere rızık verilir. Veren kimdir? Kanaat ve tevekkül edene rızkını veren kim? Dua ile istekte bulunana icabet eden kim?

Allah'ım, alaca hastalığından, akıl rahatsızlığından, cüzzam illetinden ve kötü hastalıklardan sana sığınırım.

Okuyarak anlamaya, tanımaya, hissetmeye var mısınız? Doğruyu yanlıştan ayırmak için okudukça okuyacağız, tefekkür edeceğiz. Okudukça sizler için her gün saatler 20.30'u gösterdiğinde Akra'da.

0: Allah yolu düzgün olana rahmet eylesin, rahmetine onu da mazhar eylesin diye Efendimiz yolun düzgünlüğünü, istikamet üzere olan müstakim olana da dua ediyor. Ve istikamet tarikatuhu demek, yani yollandığı yol, yürümekte olduğu yol, hayatını yöneltmiş olduğu istikamet, doğru olana ne mutlu, yürüdüğü yol doğru yol olana ne mutlu diye Efendimiz ona da dua ediyor. Bu da efendim tavsiye ediliyor. Demek ki insan yürüdüğü yola da dikkat etmeli. Yani günü hangi istikamette geçiyor, ömrü hangi istikamette geçiyor ve ne iş yapıyor adam? Hangi işle meşgul? Kumarla mı meşgul? Efendim gafletle mi meşgul? Efendim ticaretle mi meşgul? Günahla mı meşgul? Efendim haramla mı meşgul? Zulümle mi meşgul? Efendim zamanının kıymetini bilecek, bir de yürüdüğü yolun düzgün olmasına dikkat edecek. Tabi ihtine sıratal müstakim diye her gün Müslüman 40 defa 40 rekat namaz kılıyorsa 40 defa doğru yolu düşünüyor ve Allah'tan istiyor. Yani doğru yolun ne olduğunu tabi Fatiha'dan da herkes az çok bilir. Sıratal lezine en amta aleyhim. Kendilerine Allah'ın lütfettiği, inam ettiği, ihsan ettiği, lütfettiği, sevdiği, beğendiği, mükafatlandırdığı iyi insanların yoluna gidecek. Mümin olacak ve iyi insan olacak. Allah'ın nimetine, lütfuna, ikramına, ihsanına mazhar olmuş kişilerin yoluna gidecek. Gayril mağdubi aleyhim velattâdin. Allah'ın kendilerine gazap ettiği insanların yoluna değil, sapıtmışların yoluna değil.
1: Farkında ol, Akra dinle.

0: konusunda uzmanlar bilgi ve önerilerini paylaşıyor. Az, öz, etkili. 2 dakika.
1: Konuşmada ciddi problemlerimiz olduğunu düşünüyorum. Dünyaya aslında konuşma yeteneğiyle geliyoruz ama bunun işler hale gelebilmesi için taklit etmemiz lazım. Yani bir örneğe ihtiyacımız var. Anneler, babalar bu konuda çok eğitimli olmadığından ve konuşma konusunda herhangi bir çalışma yapılmadığından konuşmalarda sıkıntılar yaşayan bir toplumuz. Biz dil annemizden öğreniyoruz. Ana dil. Annemizin bu konuda eğitimli olması, konuşmaya gereken titizliği ve önemi göstermesi, çocukların da eğitimli olmasını, çocukların da bu konuya hassasiyetle yaklaşmasını ve güzel konuşmasını sağlayacak. Hangi işi yaparsak yapalım, başarıyı ancak iyi bir konuşmayla elde edebiliyoruz. Yani birikiminiz ne olursa olsun, birikim tek başına yeterli değil eğer bunu ifade edemiyorsanız. Dünyamızın sınırlarını ana dilimiz çizer. Yani duygu ve düşünce uzayımızın sınırları bildiğimiz kelimeler dahilindedir. Ne kadar kelime biliyorsak o kadar çok anlayıp algılayıp anlatabiliyoruz ve daha başarıyla yaşayabiliyoruz. Türkçe çok zengin bir dil. Fakat zenginlikten nasibini almayan bizler, Türkçeyi o şiiriyetine uygun, o ahengine, o zenginliğine, mükemmeliyetine uygun olarak kullanmayan, o latafetine, zarafetine uygun olarak kullanmayan bizler sorumluyuz ciddi anlamda. Biz insanları ilk gördüğümüz anda ilk birkaç saniye içerisinde bir intiba uyanıyor bizde onlarla ilgili. Bakın dört şeye bakıyormuşuz. Birincisi ne söylüyor? İkincisi nasıl söylüyor? Üçüncüsü nasıl duruyor beden dili? Dördüncüsü nasıl davranıyor? Şimdi ilk iki şey ne söylüyor, nasıl söylüyor? Telaffuzumuz bozuk. Çoğu kelimeyi yanlış telaffuz ediyoruz. Ufacık bir etki, siz bir kelimenin telaffuzunu doğru söyle ya doğru yapmanın, yani doğru telaffuz etmenin ne kadar önemli olduğunu fark edin. Bu dile hizmet ediyorsunuz. Çünkü bu dilin şiiriyeti sizinle muhafaza edilmekte. Bunun yanı sıra çok az kelimeyle konuşuyoruz. Türkçe zenginliğini, şiiriyetini kaybediyor. Bunun yanı sıra bakın kaybımız ne? Biz duyguları da kaybediyoruz. İnsan bin bir duyguyla donanmış olarak yeryüzüne geliyor. Fakat kelimeniz yoksa, kullanmıyorsanız zaman içerisinde köreliyor. Duygular köreliyor, insanlar nasırlaşıyor, kalpler nasırlaşıyor. Çünkü kelimeniz sığsa eğer duygunuz da sığlaşıyor buna bağlı olarak.
0: 2 dakika. Az, öz, etkili.

taştın yine deli gönül. Sular gibi çağlar mısın? Aktın yine kanlı yaşım. Yollarımı bağlar mısın? Nidem elim vermez yâre. Bulunmaz derdime çare. Oldum ilimden avare. Beni bunda eyler misin? Yavu kıldım ben yoldaş. Konulmaz bağrımın başı. Gözlerimin kanlı yaşı. Örmağ olup çağlar mısın? Ben toprak oldum yoluna. Sen aşırı gözetirsin. Şu karşıma göğüs geren taş bağırlı dağlar mısın? Karlı dağların başında salkım salkım olan bulut. Saçın çözüp benim için yaşın yaşın ağlar mısın? Esride Yunus'un canı. Yoldayım illerin kanı. Yunus düşte gördü seni. Sayrı mısın?

Ebu Hureyre radıyallahu an anlatıyor. Resulullah aleyhissalatu vesselam buyurdular ki, mümin bir yılanın deliğinden iki defa sokulmaz.

0: Modern hayatın karmaşasında herkesin aradığı bir şey var. Huzur. Kimi onu başarıda, kimi varlıkta, kimi sessizlikte, kimi sevgide arıyor. Peki gerçek huzur nedir? Mutluluktan farkı ne? Kişisel gelişim yolculuğunda kalbin, aklın ve ruhun dengesinde gerçek huzuru konuşuyoruz. Akra'da içteki huzur başlıyor.
1: Merhaba değerli dinleyenlerimiz. Akra'da yeni bir programla birlikteyiz. İçteki huzur adını verdiğimiz özel bir programla huzurlarınızdayız. Selamlarımızı, hürmetlerimizi iletiyoruz efendim. Modern dünyada bu koşuşturma ve karmaşa içerisinde hepimizin aradığı bir şey var. Elbette ki huzur. Hepimiz mutluluk ve huzurun peşinden koşuyoruz. Baktığımızda bu iki kavramın birbirine yakın olmakla birlikte elbette derinlikli anlamda çok daha başka yansımaları var. Bu program serimizde de aradığımız mutluluk ve huzur kavramlarının hangimizin bizi gerçek manada mutmain edebileceğine dair cevaplar bulmaya çalışacağız. Farklı uzmanların katılımları eşliğinde. Tabii kimimiz onu başarıda arıyoruz, kimimiz varlıkta arıyoruz, kimimiz belki sükunette arıyoruz, kimimiz sevgide arıyoruz. Peki tanıtımlarda da sorduğumuz gibi acaba gerçek huzur nedir ve mutluluktan farkı nedir? Bunları bu program serimiz boyunca konuşmaya gayret edeceğiz. Elbette hayat kılavuzumuz ekseninde de konuya giriş yapmak üzere kıymetli bir misafirimizle programımıza başlayalım öyleyse. Profesör Doktor İbrahim Işıtan beyefendi misafirimiz olacaklar. Değerli hocam hoş geldiniz programımıza.
2: Hoş bulduk. Teşekkür ediyorum Ekta Bey.
1: Nasılsınız efendim?
2: Elhamdülillah. Teşekkür ediyorum. İyi. Sizler nasılsınız? Siz de afiyetlisiniz inşallah.
1: Sizler deyiz. Çok teşekkür ediyoruz. Değerli hocam, günümüz dünyasında insanların belki bunca telaş içerisinde bazen birbirine sordukları sorulardan biri olarak da ya da kendi arayışları anlamında da cevabını bulmaya çalıştıkları sorulardan biri de olabilir. Mutluluk mu, huzur mu? Düşündüğümüzde belki bu iki kavram çağrıştırdığı anlamlar itibariyle dışarıdan görünen ya da içte hissedilen gibi bir yansıması var sanki. Nasıl değerlendirirsiniz? Nasıl tanımlamak lazım?
2: Teşekkür ediyorum. Tabii şimdi hangisi öncelikli bir kavram olarak ele alınmalı? Huzur mu, mutluluk mu? Biz ondan ziyade bu iki kavram arasındaki bağlantıyı kurarak, tanımlarını yaparak başlayalım. Ve daha sonra Kur'an-ı Kerim'de bu kavramla bağlantılı hangi kavramlar kullanılıyor ve içerikleri üzerinden gidersek topluca bir fikir vermiş oluruz inşallah. Şimdi huzur dediğimizde huzurda olmak, biliyorsunuz var olmak demek aslında. Hadara Arapça kökü itibariyle kavram var olmak anlamına geliyor. Mutluluk da bizim saadet kavramıyla ifade ettiğimiz insanın kendisini kalben ve zihlen olumlu bir etki altında hissetmesi şeklinde tanımlayabiliriz. Öncelikle belki huzur kelimesini şöyle tanımlayarak başlayalım. Maddi ve manevi olarak bütün ihtiyaçların yerine gelmesi vesilesiyle elde edilen bir rahatlama, itminan hali diyebiliriz huzur kelimesine. Yani insanın bedeni var, ruhu var, kalbi var. Daha birçok kavramlarda da var bununla bağlantılı ama insanın maddi ve manevi boyutlarının olduğundan bahsediyoruz. Ve bu iki ihtiyaç hali insanın yönetim merkezi olan kalbinde bu iki dünyanın ihtiyaçları bir nehir gibi akıyor aslında. Ve sonuç itibariyle insan da bu ihtiyaçlara cevap üretmekle çalışıyor. Dolayısıyla işte o cevap

0: ürettikten sonraki elde ettiği itminan haline biz mutluluk diyebiliriz. Huzuru bir anlamda ihtiyacımız olan maddi ve manevi ihtiyaçları yerine getirerek, onları önce hissederek, tabii ki işin bu tarafı da var, hissederek ve daha sonra da bunların gerekli cevaplar üreterek, bunlar maddi olabilir, yemek içmek gibi veya manevi olabilir, sevgi, muhabbet gibi, bu ihtiyaçları gerekli, itidalli bir şekilde yerine getirdikten sonra insanın kalbinde ve zihninde olumlu olarak bir etki bırakmaları söz konusu. İşte biz bu etki haline mutluluk diyebiliriz. Yani bir rahatlama ve neşe hali insanda hakim olur. Genelde de bunu günlük hayatta daha da normale indirirsek, insan hoşlandığı bir şey gerçekleştiğinde neşeleniyor, mutluluk hissediyor. Ama işte burada dikkat edilmesi gereken nokta bu. Neşelendiğimiz, mutluluk hissettiğimiz durum kalıcı mı, geçici mi? Yani bizim nefsani arzularımız üzerinden de biz rahatlama yaşayabilir ve bir mutluluk hissi bizde uyanabilir. Zaten işte günümüzün insanı da bu konuyu gündeme almasının temel bir sebebi aslında maddi anlamda birçok ihtiyacı fazlasıyla yeme içme, giyinme, barınma gibi elde ettiği halde bir türlü içsel, ruhi, kalbi ve zihni rahatlamayı sağlayamıyor. İşte burada ihmal edilen aslında, belki konumuzun önemi de buradan kaynaklanıyor. Manevi ihtiyaçlar ve istekler gizli olduğu için, kalbin arka planında olduğu için onları birçok insan fark edemiyor. Fark etse de onlara yönelik cevaplar üretmiyor. Daha çok birincil ihtiyaç dediğimiz zahiri olan, bedeni olan, mülk alemine ait olan ihtiyaçlar daha çok gözümüze gözüküyor, görünür halde olduğu için, onları kolayca müşahede ettiğimiz için onların tedarikine çalışıyoruz, onlara cevap vermeye çalışırken bu ara maddileşiyoruz, sekülerleşiyoruz, modern tabiri kullanırsak, ve bu şekilde de zaten günümüzdeki modern hayatta Batı medeniyeti çerçevesinde geliştiği için daha çok maddi ihtiyaçları tatmin etme üzerine kurulu bir sistem. Devletler de böyle kurulu, genelde siyaset ekonomiyle uğraşır daha çok. Sanki insanların ihtiyaçları sadece yemek içmek gibi ekonomik ihtiyaçlarmış gibi, maalesef bunun da üzerine kurulmuş bir toplum söz konusu. Toplum da ağırlıklı olarak böyle olunca yeni doğan insanlar da farkına varmadan bu hengameye kapılıyor ve bu serinin içerisinde bir damla olarak devam ediyor. Ama biz araştırmalarımızda ve Kur'an-ı Kerim'i okuduğumuzda, Peygamber Efendimiz'i takip ettiğimizde ve bütün peygamberleri takip ettiğimizde bu işin böyle olmadığını, aslında gerçek huzurun huzurda olmak, yani bütün varlığı inşa eden, yaratan varlığın huzurunda olduğunuzda ancak mutluluğu yakalayabilirsiniz. Çünkü merkez kuvvetle bağlantı koptuğu andan itibaren sizin parça olan ihtiyaçlarınızla ilgilenmeniz, o parçaları puzzle'ın parçaları gibi bütünleştirmediğiniz takdirde, bir merkeze bağlamadığınız takdirde, merkezden kopuk şekilde yaşadığınızı düşünün. Böyle bir halde tabii ki o parça içerisinde yaşamış olacaksınız. Yani bir köy düşünün. O köy devletin hiçbir şemasında yer almıyor. Bir ilçenin köyü değil veya bir ilin köyü değil. Bir devletin ilinin parçası değil. Yani orayla kimse ilgilenmiyor. Ne olur bu köyün insanının hali? Kötü olur, çünkü kimse ilgilenmez. Su, elektrik gitmez ve benzeri ihtiyaçları karşılamaz. Aynen bunun gibi kendimizi ilahi merkezden, Rabbimizden, yaratan, yaşatan ve her türlü güce sahip ve her türlü imkanı bize sunan yaratıcıyla olan bağı keserek yaşadığımız atmosfer aslında bizi yalnızlığa sürüklüyor. Ve insanlardan da, yediklerimizden, içtiklerimizden, maddi ihtiyaçlarımızı karşılamaktan dolayı da aslında kısmen bir rahatlama yaşamakla birlikte bunlar kalıcı olmuyor, fani oluyor, geçici oluyor. Dolayısıyla o zaman şöyle toparlayalım. Huzur halinde olmak demek, yaratıcının, yani bütün ihtiyaçlarımızı, maddi ve manevi bütün ihtiyaçlarımızı yaratıcımızla bağlantı kurarak onun tarif ettiği, sınırlarını çizdiği, belirlediği şekilde emirlerine uyarak, yasaklarından kaçınarak o sistem içerisinde kendi benliğimizi inşa etmek. Çünkü bütün varlık Allah'ın ne diyelim, kudreti çerçevesinde, iradesi çerçevesinde hayatı sürdürüyor. Güneş Allah'ın izniyle, iradesi doğuyor ve batıyor ve benzeri bütün durumlar bu şekilde cereyan ediyor. Ama bunun bir istisnası var, o da insan. Çünkü Allah insana irade vermiş. Sen diyor bu sürece kendi iradenle kulluk yaparak dahil olacaksın. Ben de sana hidayet rehberi olarak kitabı gönderdim. İşte mutluluğunu sağlamanın yolu o hidayet rehberine uyarak felaha ermektir. Bununla ilgili Bakara suresinin ilk ayeti kerimeleri çok enteresan. İsterseniz onları okuyabilirim.
1: Evet hocam, buradan hareketle yüce kitabımızda Kur'an-ı Kerim'de huzur ya da mutluluk anlamında ya da bunu yakalamak anlamında hangi ayeti kerimeler yer alıyor? Buyurun.
0: O zaman bu meseleyi buraya bağlamışken, yani Cenab-ı Hak bakın felaha eren, yani mutluluğa eren insanları hemen ikinci surede Bakara suresinin ilk ayeti kerimelerinde Bismillahirrahmanirrahim. Elif la mim zelikel kitabu la raybe fih huden lil muttakin. Bu kitapta hiçbir şüphe yoktur diyor Cenab-ı Hak. Kendi kitabını kendisi tanımlıyor. Ve bu kitap, önemli olan şu, muttakiler için bir yol göstericidir. Muttaki ne demek? Sakınarak, çekinerek, biraz önce ifade ettiğimiz Allah'ın emirlerine uyarak ve onun yasaklarından kaçınarak. Yani aslında merkez kuvvetle birlikte hayatını düzenleme projesi yapan insanlar için bir yol göstericidir. Bir kılavuzdur, bir nurdur, bir hidayet rehberidir. Peki bu muttakiler kimlerdir diye tanımlama isterseniz diyor Cenab-ı Hak. Onlar اَلَّذ۪ينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ. Onlar bir kere gaybe, görmedikleri Allah'a, meleklere ve buna benzer görünmeyen dünyanın var olduğuna, sadece görünür dünyanın varlığına iman edenler değil. Biraz önce bahsettiğimiz gibi günümüzün problemi madde anlayışlı, hayatın kaynağı maddedir diyen filozofların kurmuş olduğu, inşa etmiş olduğu bir batı dünyası var şu an. Hristiyanlığın da kenara itildiği ve bunun üzerinden İslam'ın da kenara itilmeye çalışıldığı bir modern anlayışta bakın, görünmeyen dünyayla alakalı hiçbir perspektif sunulmuyor. Ne geldiğimiz yerle alakalı, melekuti alemle alakalı, ne de gideceğimiz ahiret hayatıyla alakalı hiçbir perspektif sunulmadan insanların huzurda olamayacakları aşikardır. Huzurda olamayan, yani Allah'ın huzurunda onunla bağlantılı yaşayamayan insanların da sonuç itibariyle felaha, huzura ve mutluluğa daha doğrusu ermeleri mümkün değil. Demek ki bunlar önce görünür alemin ötesinde başka bir alemin var olduğuna iman ederler. Bunlar namaz kılarlar. Yani merkez kuvvet olan Cenab-ı Hak ile, yaratıcı ile bağlantı kurarlar. Çünkü namaz salat kelimesiyle ifade edilir ve bağlantı kurmak demektir. Sıla kökünden gelir. Ve bakın hemen başka bir duruma geçti. Allah'ın rızık olarak onlara vermiş olduğu her şeyden, genelde madde olarak anlaşılır, infak etmek tamam doğrudur ama ilim de bir rızıktır. Buna benzer fikir de bir rızıktır. Bunları paylaşmak da Cenab-ı Hakk'ın rızkı olduğu için her türlü maddi manevi ne kadar rızık vermişse bunların hepsinden infak ederler. Yani harcarlar, paylaşırlar, insanların istifadesine sunarlar. Bakın aslında burada bir medeniyet projesi çerçevesi çizilmiş oluyor. Ve aynı zamanda bunlar وَالَّذ۪ينَ يُؤْمِنَّ بِمَا اُنْزِلَ اِلَيْكَ وَمَا اُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ. İşte bu insanlar sana indirdiğimiz kitaba, nasıl ki senden önce indirdiklerimize de iman ettikleri gibi sana indirdiğimizde iman edenler. Bakın burada imanın Hazreti Adem'den son peygamberimize kadar hepsini içine alıyor. Yani biz sadece Hazreti Muhammed Aleyhisselam'a iman etmiş insanlar değiliz. Biz bütün Allah'ın peygamberlerine ve bütün kitaplarına, yani zaten Allah'ın gönderdiği kitap onun ilahi vahyi olduğu için bir tanedir. Zaman zaman yenilenmiştir. Peygamberler de her dönemde bir tanedir veya nebi olarak birkaç tane olabilir. Dolayısıyla bakın burada bir bütün sisteme iman ediyoruz. Ve aynı zamanda bu da çok önemli. وَبِالْ اٰخِرَةِ هُمْ يُوْقِنُونَ. Onlar da ahiretin, yani bir sonun geleceğini ve hesabın verileceğini bilen insanlardır. Şimdi düşünün, hesabın verileceğini hesaba kattığınızda dikkatli yaşarsınız. Ama hesapsız bir yaşam planı çizdiğinizde, ki bugünkü insanımızın da huzursuzluğunun bir sebebi, mutluluğu yakalayamayışının bir sebebi hesap verme felsefesiyle psikolojik ruh hali hareket etmediği içindir. Yani bugünün hürriyet algısı, gençlere çok soruyorum, aldığım cevap şu: istediğimi konuşurum, istediğimi giyerim, istediğimi yerim, istediğimi yaparım. Hep istediğimi yaparım. Ama bu istediğin nefsani mi, rahmani mi olması arasında bir fark görmüyor. Dolayısıyla biz aslında dinden uzaklaşarak rahmani ve şeytani olma düşüncesinin de geriye atıldığını görüyoruz. Çünkü modern felsefede, anlayışta insan ne ile mutlu olursa onu yaparak mutlu olur. Bırakın istediğini yapsın. İşte bu felsefeyle Batı medeniyeti hareket ettiği için şu anda aile kuramıyor, gençlerini koruyamıyor, uyuşturucudan koruyamıyor. Neden? Çünkü insanlar isterlerse zararlı olan alışkanlıkları da edinirler. Onları da kullanırlar. Bu şekilde mutlu oluyorlarsa olsunlar. Peki başlarına gelen belaları nasıl def edeceğiz? O kendi tercihidir diyor. Bakın bu kadar insanı yalnızlaştırmış bir atmosferden bahsediyoruz. Ama buradaki anlatılan ayetlere bakıldığında Kur'an-ı Kerim'in tamamı aslında bunu anlatıyor. Bize bir perspektif, bir hayat algısı ve bir hesap verme düşüncesini de yerleştirmiş oluyor. Bakın ne diyor? Ulaike ala huden min rabbihim. Bak huden kelimesi başlangıçta geçti. Huden lil muttakin yine burada. İşte diyor bu şekilde hareket eden, bu projeye sahip olan insanlar Rableri tarafından bir rehber üzere yaşarlar. Yani bir kılavuzları vardır, bir rehberleri vardır. Yolculuğu, hayat yolculuğunu ona göre yaşarlar. Bakın görüyor musunuz? Huzurun ve mutluluğun kaynağının hidayet rehberi edinmede yattığını. İşte bunu çok iyi anlamak lazım. Modern insan bunu anlamakta çok zorlanıyor. Ve dinimizi zaman zaman yaşanan bir hadiseymiş gibi, böyle ihtiyaçlardan bir ihtiyaçmış ve zaman zaman da onu giderme peşine düşüyor. Cuma'dan cumaya, bayramdan bayrama, Ramazan'dan Ramazan'a. Aslında bu bundan çıkmak lazım. Din bir hayat rehberidir, bir yaşam kılavuzudur ve yaşam nizamıdır. Bütün boyutlarını hayatın bu hidayet rehberine göre şekillendirdiğimizde ancak huzura kavuşabiliriz.
1: Evet, şunu da ekleyelim. Hayatın ta kendisidir hocam. Biliyoruz bahsettiğiniz üzere sadece dini ritüeller anlamında değildir. Yine değindiğiniz gibi bizatihi hayatın ta kendisi, yani ailevi ilişkileri düzenleyen, akrabalık ilişkilerini düzenleyen, toplumsal problemlere çözüm yolları sunan bir kılavuz ve rehberimiz var. İlahi mesajın yer aldığı kitabımız Kur'an-ı Kerim var. Dediğiniz gibi bunu hayatın tamamını aslında yansıtabilirsek birçok problemin de üstesinden gelmek mümkün olacak. Buyurun.
0: Hatta birçok değil, bütün problemlerin üstüne, evet, gelebiliriz. Çözülmeyecek hiç problem yok. Sadece o probleme yaklaşım tarzı ve bunun kaynağının yaratıcı olduğunu ve bunun modelinin Hazreti Peygamber olduğunu artık bütün Müslümanların çok iyi anlaması, artı bütün insanların çok iyi anlaması. O yüzden ecdadımız fetihler yapmış. Yani hidayet rehberinin Allah olduğunu ve bu modeli bize aktaracak olan kişinin de peygamber olduğunu ispatlamak, anlatmak için gitmiş. Bilsinler, duysunlar, inanmasalar bile bizim gölgemizde yaşasınlar. Çünkü bu ilahi şemsiye inanmayan insanları da içine alacak kadar geniş bir yelpazeye sahip. Ve ulaike humul muflihun, işte onlardır diyor, felaha erenler. Yani mutluluğa erenler. Şimdi bununla bağlantılı yine Müminin Suresi'ndeki ayetleri de okuyarak bu kısmı tamamlayayım inşallah.
1: Buyurun.
0: Hızlıca. Bakın yine felah kelimesinin kullanıldığı, yani mutluluk açısından baktığımızda Müminin Suresi'nin ilk 10 ayet kelimesi aynı minvalde devam ediyor. Kat eflehel müminun. Müminler ancak felaha erer. Yani saadete, huzura kavuşur. Ne demek? Yani yaratıcısına güvenmiş, onun gönderdiği peygambere bağlanmış ve bu merkez kuvvetiyle hayatın projesini kuran, hayatını buna göre organize eden, bu çerçevede lütfun da hoş, kahrın da hoş, beni ne ile imtihan edersen ona göre tavır alırım, nimet verirsen şükrederim, sevap kazanırım, sıkıntılar verirsen o da hoş, onunla da sabrı öğrenmiş olurum. Yani burada aslında hayatın bütün sıkıntıları veya bütün lütufları, iyilikleri veya kötülükleri, aslında kötülük yok bu anlamda, yani karşılaştığımız bütün olaylar aslında bizim sonuç itibariyle felaha ermemiz, kişiliğimizi şekillendirmemiz ve şahsiyetimizi mükemmel bir şekilde inşa etmemiz içindir. Bu anlamda tabii ki zorlamak ve zorlanmak gerekiyor. اَلَّذ۪ينَهُمْ ف۪ي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ. Bakın diğerinde Bakara suresinin başında namazı kılarlar, dosdoğru ikame ederler dedi. Burada diyor ki onlar namazlarında huşu içerisindedirler. Yani kime karşı namaz kıldıklarını, kiminle bağlantı kurduklarını bilirler. Namazı taklidi olmaktan çıkarırlar. Tahkiki olarak, yani ben şu an inandığım, güvendiğim, bağlandığım, hayatımı şekillendiren yaratıcının, bana her şeyi veren ve bana aynı zamanda irade verip bir tercih hakkı da veren, bu tercihe göre de hayatımı organize etmeyi planladığım Rabbimin önünde onunla şu an bağlantı kurmuş durumdayım demek aslında. Ve bütün bağlantıları koparmak. Ve bu namazdaki elde ettiğimiz huşu aslında hayatımızın bütün anlarına yansıdığı an gerçek mutluluğu yakalayabiliriz. وَالَّذ۪ينَهُمْ عَنِ اللَّغْوِ مُعْرِضُونَ. Bakın enteresan, bugün karşı karşıya kaldığımız dedikodu ve benzeri bir sürü boş laf. Onlar boş sözden, boş fikirlerden, bu boş söz demek boş duygulardan, boş düşüncelerden ve boş davranışlardan, yani faydası olmayan, anlamı olmayan, hedefe yönelik bir maksadı olmayan, motivasyonu olmayan bütün duygulardan, düşüncelerden ve davranışlardan uzak olan insanlardır. Bunlar iyilik insanlarıdır demek istiyor. وَالَّذ۪ينَهُمْ لِزَّكَاتِ فَاِلُونَ Bunlar mallarını temizlemek için mallarından zekat verilir aynı zamanda. Çünkü elindeki maddi imkanlarından az çok paylaşmak müminin önemli vasıflarından biridir. Eğer bunu paylaşamıyorsa demek ki bir tarafta eksiklik var, bir maddi bağımlılık var demektir dünyaya karşı.

0: الذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين. Onlar namuslarını korurlar. Bakın insanın en temel ihtiyaçlarından biri de cinselliktir. Bu günümüzde çok hoyratça kullanılan bir ihtiyaçtır. Ne diyor burada? Onlar namuslarını korurlar. Yani bunu ancak eşleri ile beraber yaşarlar. Onun dışında diğerlerine karşı kapatırlar. O yüzden gençlere ben şunu anlatmaya çalışıyorum. Diyorum ki bakın kendinizi kapatın, dış dünyaya karşı kendinizi kapatırsanız enerjiniz birikmiş bir şekilde kalır. Güzellik algınız varsa bunu eşinize karşı kullanırsınız. Estetik anlayışınızı ona karşı kullanırsınız. Evlilikten sonra eşinize karşı bir ömür boyu kullanacak sermayeniz olsun. O yüzden bugün evliliğin zorlaşmasının bir sebebi de Batı dünyasında çok yakinen gördüğüm için söylüyorum. Zaten bitmiştir evlilik hikayesi. Tedbir almazsak bu enerjiyi biriktirmelerini, yani bu hidayet rehberi Kur'an'ın içerisindeki bütün ihtiyaçlarımıza yönelik durumları eğer hayat tatbik etmezsek her adımda mutlaka bir sıkıntıyla, anlık geçici zevkler olsa bile nihai anlamda mutlaka bir problemle karşı karşıya kalırız. فَمَنْ اِبْتَغَى وَرَا اَذَٰلِكَ فَاُولَٰئِكَ هُمُ الْعَادُونَ Eğer bunu aşarlarsa, bakın Cenab-ı Hak bunu aşaracağını bildiği için söylüyor bunu. Bakın bu noktada kim ki diyor bunu aşarsa, işte bunlar nedir? Haddi aşan insanlardır. O yüzden gençler hep diyorum haddi aşmayalım. Haddinizi bilirseniz Allah size huzur ve mutluluk verir, imkanlar verir. Siz onun yolunda tercihlerinizi yapmaya doğru gidin. Mesela maddi imkansızlığı evlenmeye engel görmeyin. Çünkü Cenab-ı Hak zenginleştireceğini söylüyor başka ayet-i kerimede. Bakın Cenab-ı Hak bizim karşı karşıya kalacağımız nefsimizin üreteceği, şeytanın bize vesvese olarak vereceği bütün durumlara karşı da bize cevap üretmiş. O yüzden bütün cevaplarımızı buradan alacağız. وَالَّذ۪ينَ هُمْ لِاَمَانَاتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاوُونَ Onlar emanetlere de verdikleri sözlere de riayet ederler. Yani emanetleri korurlar. Hayat bir emanettir, can bir emanettir. Bakın sigara içerek, içki içerek beden emanetini kötüye kullanan insanların da azabı çetin olacak. Hem bu dünyada huzur bulamayacaklar, hastalıklara yakalanacaklar ki bunu görüyoruz. Hem de ahirette Allah onlara harcanan paranın, gasp edilen ömrün bunların hepsini tek tek soracak. وَالَّذ۪ينَ هُمْ عَلَى صَلَوَاتِهِ مُحَافِظُونَ Bak yine burada geldi, namazı korurlar. Yani onu beş vakit ve artısıyla beraber, nafilelerle beraber namazı koruma altına alırlar. Asla onu terk etmezler. Çünkü namaz dinin direğidir diyor Peygamberimiz. Onu kim ki kılmazsa dinini yıkmış olur. Bir evin temeli gibidir. Evin temeli olmazsa yukarısında ne yaparsanız yapın hiçbir faydası olmaz. Bakın sonuç şöyle bitiyor. اُولَٰئِكَ هُمُ الْوَارِثُونَ İşte gerçek varisler, miras sahibi olanlar bunlardır. Diğer miras sahibi olmak maddi veya farklı şekillerde makamsal olarak onlar gerçek miras değil. Gerçek miras burada işte bu huyları kazanmak, bu eğitimi almak ve bu eğitimi gençlere ve insanlara bırakmak gerçek mirastır. Ve bunu yapanlar da gerçek varislerdir diyor. اَلَّذ۪ينَ يَرِثُونَ الْفِرْدَوْسِ İşte bunlar Firdevs cenneti, yani ki cennetin en yüksek ve en güzel yeridir. Cenab-ı Hakk'ın cemalinin göründüğü, net bir şekilde göründüğü yerdir. Kum fiha halidun, işte onlar orada ebedi kalacaklardır diyerek de bakın mutluluğun, huzurun sonuç itibariyle hem inanma hem de eylem planında Cenab-ı Hakk'ın hidayetine, yol göstericine tabi olarak yaşam sürmekten geçtiğini bu şekilde ifade edebiliriz.
1: Akra'da içteki huzuru dinliyorsunuz. Gönüller ancak Allah'ı anmakla huzura kavuşur.
2: Pek çok ayet-i kerime var elbette. Sadece bu ilk 10, yani Müminin suresinin ilk 10 ayet-i kerimesi bile bizim için bir rehber niteliğinde. Yani evet hocam, baktığımızda belki günümüz insanı belirli bir statüye ulaşma, belirli bir zenginliği elde etme, bunun kazanımlarıyla kendine huzurlu ya da mutlu hissetme anlamında koşturup duruyor. Elde etmek istedikleri şeyleri elde etmek için koşturup duruyor. Ama baktığımızda hep bu bir hengame içerisinde devam eden bir süreç. Yani bir sonraki hedefe ulaşmak, bunun için çabalamak, yani hep maddi dertlerin ya da hedeflerin peşinde koşmak şeklinde ömürler tabiri caizse akıp gidiyor. Ya da belli bir yere ulaştığınızda da bir doyumsuzluk durumu söz konusu oluyor. Bakıldığında da insanlar boşlukta kendilerini hissediyor. Bir arayışa giriyorlar. Yani gönüllerinin gerçek manada huzurlu yaşaması, mutmain olabilmesi için bir arayışta olduklarını hissediyorlar. Burada da tabii belki başka başka yerlere yöneliyor da olabilirler ama bu ayet-i kerimeler bize gerçek huzurun yolunu gösteriyor. Hatta gönüllerin ancak Allah'ı anmakla huzura kavuştuğu buyrulur. Tabii bu sadece bir anmak anlamında değil, o anmayı, sevgiyi de belki, sevginin gerekliliğini de belki hayatın tümüne yansıtmaktan geçiyor. Nasıl bağlayalım hocam, ne dersiniz?
0: Şöyle bağlayalım, yani huzur ve mutluluğun işte sağlanabileceği hangi yollarla sağlanabilir sorusuna cevap niteliğinde şunları söyleyerek bitirebiliriz. Kur'an-ı Kerim bize perspektifi sunuyor ve Kur'an-ı Kerim'de 3 tane önemli bir kavram var. 3 önemli kavram üzerinden gidebiliriz. Yani dediğiniz gibi insanlar bir hengame içerisinde gidiyor. Aslında bu hengame kötü bir durum değil. Zaten böyle olması gerekiyor. Evet. Çalışılması gerekiyor, koşulması gerekiyor. Fakat insanlar neye, niçin, nasıl ve hangi hedefle koştuklarını belirlemeli. İşte bu çerçevede hayatı ihlas, ihsan ve takva dediğimiz bu üç anlayış üzere, yani dinimizin bize sunmuş olduğu bu çerçeve içerisinde eğer bu hengame yaşasak gerçekten çok bereketli sonuçlar ortaya çıkacak. Çünkü zaten Cenab-ı Hak bizi bu dünyaya yaşamaya gönderdi. Bu dünyayı terk ederek mutluluğu sağlayamayız. Bu dünyanın da nimetlerinden, mülk aleminin de maddi nimetlerinden istifade eder konumdayız. Bedenimiz var, yediğimiz, içtiğimiz her şeyden, dokunduğumuz, gördüğümüz her şeyden keyif alıyoruz. O halde o zaman şöyle bir yol çizmemiz lazım. Yani benim hem maddi ihtiyaçlarım var, başta söylediğim gibi zaten huzurun tanımını böyle yapmıştım. Benim maddi ihtiyaçlarım var, manevi ihtiyaçlarım var. Ben mutluluğumu, huzurumu, iç huzurumu ve dış huzurumu, dünyadaki huzurumu ve ahiretteki huzurumu. Ancak bu ihtiyaçların hepsini belli oranda, itidalli bir şekilde icra etmekle, yaşamakla ancak mutlu olabilirim. Biri için diğerini, diğeri için birini, diğerini terk edemem. Çünkü bu dengesizliği meydana getirir. O yüzden Cenab-ı Hak bize şöyle bir çerçeve çizmiş. Diyor ki, hayatı benim için, bana samimi duygularla bağlanarak, yani ihlasla yaşamanız gerekiyor. Ya ne yapacaksınız? Bir kere her şeyinizi ayarlarken, düzene koyarken, yemenizi, içmenizi, aile kurmanızı, çalışmanızı, ne yapıyorsanız, yani dünyada ne iş yapıyorsanız, ne ile karşı karşıya geliyorsanız, toplum oluştururken, kurumu idare ederken çoğaltabilirsiniz. Bana bağlanacaksınız. Benim koyduğum kurallar çerçevesinde hayatı organize edeceksiniz. Ve bunu yaparken de riyadan, ucuptan, yani bunu ben yapıyorum hevesinden kurtulacaksınız. Çünkü benim verdiğim imkanlarla çalışıyorsunuz. Benim verdiğim güçle hayatta kalıyorsunuz. İstediğim anı size alabilirim. İstediğim zaman size hayatı veriyorum. İstediğim zaman da geri aldığıma göre o zaman size ait bir şey yok. Hani inna lillah ve inna ileyhi raciun diyoruz ya. Biz Allah'a aitiz ve ona dönücüleriz, ona dönüyoruz. Onun yolunda dönen insanlarız aslında. Raciun ismi fail vezninde dönen demek. Dolayısıyla bir kere bu İhlas suresi de bunu çok güzel ifade ediyor. Tek Tanrı'ya inanmak, tek Allah ve onun etrafında onun kurallarının koyduğu kurallara göre ama samimane. O kuralları uygularken görünüşte uygulayabiliriz ama nefsimiz oradan pay alarak batıni anlamda, kalbi anlamda yine bizi saptırabilir. Şeytan zaten bozmak için uğraşıyor. İnsanların şunu da anlaması lazım. Biz dini yaşarken bile dinden çıkabiliyoruz. Yani dini kurallardan çıkabiliyoruz. Ne demek bu? Namazımı kılıyorum, işte zekatımı veriyorum veya farklı farklı ibadetleri yapıyorum, kurallara uyuyorum ama bundan nefsim şimdi bunları engellemeyince bu sefer şöyle yapıyor, bunlardan pay almaya çalışıyor. O pay alması demek insanı işte riyakar yapıyor, bak sen ne büyük adamsın diyor, onu övünmesine yol açıyor derken bizi batıni anlamda vurmaya başlıyor. İşte bunu da dinimiz yasaklayarak ve sufiler zaten bu konuyu çalışan insanlardır. Onlar batini fıkhı çalışırlar. Fukaha zahiri fıkhı çalışır, din ahkamını, zahiri ahkamının nasıl olması gerektiğiyle alakalı bir yıl fikir üretmişlerdir. Sufiler de batıni fıkıhla uğraşırlar. İnsanın iç dünyasındaki ahkamı, efali, fiilleri ve hükümleri nasıl koyacak? Yani duygularını nasıl organize edecek? Düşünceleri nasıl organize edecek? Ve bunları samimi bir duygularla nasıl yapacak? Çünkü bizim hedefimiz ihsan makamında kulluk yapmaktır. Yani Allah'ı görüyor ve o her şeyi gözetliyor ve dolayısıyla bana her şeyin hesabını soracak şeklindeki bir anlayışla hareket eden insanlarız ve dolayısıyla her yaptığımızı iyi yapma. Hani Efendimiz buyuruyor ya, bir iş yaptığınızda güzel yapın. فَاَحْسِنْهُ Onu güzel yap diyor. Yani ne demek bu? Allah için yap. Bir, şeklen güzel yap. Zahiri anlamda işte biriyle konuşurken tebessümle konuş. Verirken yani ona ne diyelim böyle başına kakarak değil. Yani verdiğini hissettirerek değil, verdiğini hissettirmeyerek yap. Tabii çok hikaye var ama hepsi şu an zamanımıza sığmadığı için söylemiyorum. Dolayısıyla bakın ihsan makamında, yani beni şu an Cenab-ı Hak gözetliyor. Karşılığını ondan beklediğim için onun rızası benim esasımdır. Onun beğenmesi önemlidir. Dolayısıyla bakın ihlas, ihsan ve bir de peki bunları nasıl yapacağız? Nasıl ihlaslı olacağız? Nasıl ihsan makamında hem güzel yaparak hem de Cenab-ı Hakk'ın bizi gördüğünü hissederek yapacağız? Takva sahibi olarak. Yani bir yığın ayet-i kerime var Kur'an-ı Kerim'de ki biraz önce Bakara suresinde de okuduk. Muttaki kavramı geçti. Takva demek sakınarak yaşamak demek, çekinerek yaşamak demek. Bir anlamda vera kelimesi de buraya giriyor. Sakınarak, çekinerek ve titiz davranarak. Yani her şeyde o bahsettiğimiz, biraz önce içerisinde çizdiğimiz, yani Cenab-ı Hakk'ın hidayet rehberine uyma noktasında her an yaptıklarımı onun talimatına göre yapmak. Yani ben talimat alan bir kulum, Rabbim o. Onun talimatlarını bir iyi öğrenmem lazım. Burada bir ciddi problemimiz var. Bir sürü kitabın olmasına rağmen, Kur'an-ı Kerim elimizde olmasına rağmen Müslümanların çoğu dini bilgileri net bilmiyor maalesef. Günümüzde yani birçok modern akımda Müslümanların itikatlarını bozdu ve Müslümanların anlayışlarını bozmak için de zaten çalışıp duruyorlar. Bizim bu çerçevede sizlerin yaptığınız gibi tebrik ediyorum, Allah razı olsun hepinizden. Yani doğru bilgiyi doğru şekilde, sakin bir şekilde aktarma yolunu aramamız lazım. Bir, ikincisi de doğru davranışları yaparak temsil kabiliyeti olan insanların biraz daha belirgin olarak ortaya çıkması lazım. Tabii burada ortaya çıkmaktan kastım ben varım, ben biriciğim anlamında değil. Var olan güzelliklerimle ortaya çıkmalıyım ki insanlar sizi rehber alsınlar. Rehberlere ihtiyaç var. Kenarda durarak, yani ben Allah'la aramı düzeltmeye çalışıyorum deyip kenarda durmak da çözüm değil. Dolayısıyla içimizi dizayn edip, kendimize güveni oluşturup, özgüvenimizi oluşturup güzel bir şekilde insanların içine çıkarak onlara kendi kadarımızca, miktarımızca takva yolunda örnek olmalıyız. Yani şöyle özetleyebilirim. Takvayı hedef edinerek, yani Allah'ın koyduğu kurallara uyma noktasındaki onun hadlerine, sınırlarına, emirlerine ve yasaklarına riayet ederek, çünkü takvanın en önemli birinci kısmı el-içtinabu anil menahi, yani Allah'ın yasaklarından sakınmaktır. Bu sizi eksi yüzden sıfıra getirir. Sıfırdan sonra artı yüze kadar artık Allah'ın emirleri vardır. Gücünüzün yettiği kadar farz olanlarını tamamen yaparak, ama diğerlerinden de gücümüzün yettiği kadar yaparak takva derecemizi artırmak. Çünkü Allah katında en değerlimiz kimdir? En takvalı olandır. Ve kıyamet günü olduğunda bakın ahirete yakinen iman ederler dedi ya. Şimdi ahirette manzara şöyle olacak. Onu da söyleyip bitireyim. Cenab-ı Hak toplayacak insanları mahşer gününde. Fe eynel muttakun. Muttakiler nerede, bir ayrılsınlar bakalım diyecek ve onları ayıracak. Niye ayıracak? Siz hesabınızı dünyada gördünüz. Siz titiz davrandınız. Çalıştınız. Ufak tefek hatalarınız oldu. Onları da ben tevbeyle bağışladım. Zaten tevbe etmek ve Cenab-ı Hakk'ın gaffar, gafur sıfatı da bunun için. Dolayısıyla onları ben sildim. Siz gayrette bulundunuz. Siz şöyle bir ayrılın bakalım. Diğer geri kalanlar hesabı olanlardır. Bu hesap 3 gün mü sürer, 3 ay mı sürer, 3 yıl mı sürer, 3 asır mı sürer onu bilemeyiz. İman etme şartıyla yine hesabını ödeyip cennete gitme imkanı var ama ilk günden cennete gitmek ve o mutluluğu yaşamak, huzuru yaşamak varken neden geç gidelim, değil mi? O yüzden kafirleri bu anlamda uyarmak gerekiyor. Ey insanlar, bak siz Allah'la bağ kurmadınız. Yani bunu kurmadığınız takdirde ebedi saadeti kaybediyorsunuz. Çünkü merkez kuvvetle burada bağ kurmadığınızda ahirette kuramayacaksınız. Yani böyle ahiret manzarasını, ki bunu Kur'an-ı Kerim bize anlatıyor, Peygamberimiz anlatıyor. Dolayısıyla ahiretteki bu mutluluğu hedef edinerek dünyada da aslında o mutluluğu yakalayarak gitmiş oluyoruz. Bakın bu da enteresan, bunu söyleyip bitiriyorum inşallah. Yani ben ahiretteki mutluluğu hedef edinerek aslında birçok zorluğa göğüs germiş oluyorum. Ama bu birçok zorluğa göğüs germek demek mutlu olmak demek zaten. Hani bu dünyada bile mutlu olmanın, ahireti hedeflemeyen bir insan bile bu dünyada mutlu olmak için çalışıyor, değil mi? Dolayısıyla çalışmak zaten insan için vazgeçilmez bir durumdur. Ama bu çalışmayı o hengame içerisinde devam ederken aslında hedefe yönelik bir gayretle bunları yaparsak mutluluğu hem bu dünyada hem de ahirette yakalamış oluruz diyor ve burada bitirmiş olalım.
2: Peki hele hocam, çok teşekkür ediyoruz. Öyleyse yani dengeyi korumak önem taşıyor, öyle anlıyoruz. Hem bu dünya için hem de öte dünya için, gerçek ailem için, bu dünyadaki mutluluk ve huzuru yaşarken de öte dünyayı da gözeterek ve tabii ki yaptığımız her işte, her ahvalde asıl rıza makamını, Allah Teala'nın rızasını kazanmak ve buna göre mücadele etmek, hayatımızı da buna göre tesis etmek gerekiyor.

0: Gör ki bir yandan da evet hem bir aile kurmak, geliştirmek hem bir medeniyet inşa etmek anlamında da bu iki dünya dengesini çok iyi korumak gerekiyor. Çok teşekkür ediyoruz hocam aktardığınız bu kıymetli bilgiler için ve programımıza katıldığınız için.
1: Çok sağ olun. Hayırlı yayınlar diliyorum inşallah.
0: Çok sağ olun. Sizlere de hayırlı günler diliyoruz. Değerli dinleyenlerimiz, program misafirimiz Profesör Doktor İbrahim Işıtan hocamız oldu. Tabii ki bu konuda çok şey söylenebilir ama biz bu süre içerisinde konuya bir açıklık getirerek başlamak istedik. Değerli hocamız da hem tanımlamalarla hem Kur'an-ı Kerim'den ayet-i kerimelerle birlikte bize konuyu aktarmış oldular. Şükranlarımızı arz ediyoruz. Bu konu anlamında yani içteki huzuru yakalamak için mutluluk ve huzur kavramları etrafında pek çok yönüyle farklı akademisyenlerle, uzmanlarla bu konuyu konuşmaya diğer programlarımıza devam edeceğiz. Şimdilik Allah'a emanet olunuz. Hoşçakalınız.
2: Modern hayatın karmaşasında herkesin aradığı bir şey var. Huzur. Kimi onu başarıda, kimi varlıkta, kimi sessizlikte, kimi sevgide arıyor. Peki gerçek huzur nedir? Mutluluktan farkı ne? Kişisel gelişim yolculuğunda kalbin, aklın ve ruhun dengesinde gerçek huzuru konuşuyoruz. Akra'da İçteki Huzur programı sona erdi. Programın ses kayıtlarını Akra Medya'dan dinleyebilirsiniz.
3: Dinlediğiniz programa Akra Medya web sayfası ve mobil uygulamasından erişebilirsiniz. Önerileriniz bölümünden günün programlarına göz atarak dilediğiniz tüm programları tekrar dinleyebilir ve paylaşabilirsiniz. Play Store ve App Store'dan hemen indirin. Akra Medya, sağduyunun sesi.

Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Akrabaya, yoksula, yolda kalmışa, iyilik ve yardımla hakkını verin. Bu, Allah'ın rızasını dileyenler için daha hayırlıdır. İşte onlar, kurtuluşa ve murada erenlerin ta kendileridir.

0: İnciler. Sevgili Akra dinleyicileri, gönül dostu, alim Mehmet Zahit Kotku hocamızın sohbetlerinden derlediğimiz bölümü istifadenize sunuyoruz.
1: Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin vel akıbetin tekin. Esselatu vesselamu ala seyyidina Muhammedin ve alihi ve sahbihi ecmaîn. İlemu eyyühel ikhvan en efdal kitab kitabullah ve en efdal el hedi hedi Muhammedin sallallahu aleyhi ve sellem ve şerrel umuru muhtesatuhâ ve külle muhtesin bid'ah ve külle bid'atin dalâle ve külle dalâletin finnâr ve bissenedil muttasil ile nebi sallallahu aleyhi ve sellem ennehu kâr. Zeyteka ahadüküm. Buna dikkat edin şimdi. Bakalım bu bizim Müslümanlıktaki ölçümüz. Zeyteka ahadüküm. Sizden birinizin şikayeti var. Başı ağrıyor, dişi ağrıyor, karnı ağrıyor. Ne? Neresi arz arz? Fel yedek. Oraya koy. Yedehu elini koysun oraya. Hayzı yedidü elemehu. Elen, acı, dert neredeyse oraya elini koysun. Koyduktan sonra sümmel yekun desin. Eûzü bi izzetillahi ve kudretihi. Min şerri ma ecidü ve uhaziru sabah. Yedi kere bu dua yoksun. Bunun çaresi bulunur. Bunu yedi kere okuduktan sonra su hastalığın oradan gitmesi lazım. Gidiyorsa içimizde saflık var, sadakat var, imanımızda kemal var. Gitmiyorsa demek gevşeyiz, zayıfız. Güzel bir şey bu. Müslüm Hazretleri'nin hadisi. Yine bir daha ne daha. İze iştekel mü'min. Şikayet ediyoruz. Hastalığımız var. Hasta olmuşuz. Şikayetimiz var hastalığımızdan. Hastayız yani. Aklısa bu zalike minel zünûb. Bu hastalık sizi günahlardan temizler. Hasta olduğunuz zaman bu hastalık sizi günahlardan temizler. Şimdi koyduk elimize okuduk geçmiyor. Geçmiyor ama bu bizim günahları götürüyor. Ne gibi? Kemâ yuhlisul kîru hubsel hadîd. Nasıl demirci demiri kızardık da burada vakitte pislikleri gidiyorum üzerinden de safı kalıyor. Demirden safı kalıyor.

oluyor. Saf. Bu neden oluyor? Bu ateşteki zamanın arkasından oluyor. İşte bu hastalıklar da tıpkı bunun gibi bizim kirlerimizi, dertlerimizi, günahlarımızı götürüyor. Halis olaraktan kalıyor. Bukhari'nin hadisi. Yine şimdi bakınız yine. Tezeştekel abdülmü'min. Hastalık benden gitmiyor diye şikayet etme. Doktordan doktora koşar. Hocadan hocaya koşar. Geçmiyor, ne yapalım? Tezeştekel abdülmü'min. Mü'min kul böyle şikayette hastalık, hasta. Ama bak Cenab-ı Hakk'ın lütfuna bakın. İhsanına, ikramına bakın. Kâlellâhu likâtibeyi. İki tarafımızda melekler var. Onlara diyor ki Cenab-ı Hak. Üktübâ. Şimdi biz abdesti alamıyoruz, hastayız. Teyemmüm ediyoruz olduğumuz yerde mesela. Yattığımız yerde kılıyoruz namazı, oturduğumuz yerde hastalığımıza göre. Tesbih çekemiyoruz fazla, Kur'an okuyamıyoruz. Birçok şeylerden mahrumuz hastalığımız dolayısıyla. Derdimizle uğraşıyoruz. O zaman Cenab-ı Hak meleklere diyor ki, bizim hafaza meleklerimize. Üktübâ li abdî hâdâ. Benim bu kulum için yazın. Mâ fisle mâ kâne ya'melü fî sıhhat. Sıhhatteyken bu neler kazanıyordu, ne sevaplar kazanıyordu. Kur'an şu kadar Kur'an okuyordu, bu kadar Allah diyordu, hayra hasenat yapıyordu. Şimdi bunlardan mahrum ol. Aynen yazın ona. Hiç eksiksiz yazın. Mâ kâne fî hâbsî. Bu hastalık üzerinde bulundum içece. Bunun defterine, bu sevapları aynen yazın. Fe in kabattuhu. İcel geldi, vade geldi, ruhunu teslim etti. Kabattuhu ilâ hayrin. Bu Cenab-ı Hakk'ın rahmetine kavuşur. O halde. Eğeri cennet olur inşallah. Ve in hüve âfâ. Allah afiyet verdi. İyi oldu, hastalıktan kalktı. Onun eti gitti. O gitti, zayıfladı. Şimdi ona ben daha güzel et, daha güzel kan, daha güzel efendim neler ise onun etlerinden, her şeylerinden daha iyisini, daha güzelini, daha hayırlısını veririm. Ve bir demin hayran min demihi. Daha hayırlı, temiz kan. Eskiden kanı, şimdi kan tertemiz gelir yani artık. Yine buyuruyorlar ki, Zeştekel Abdülmüslim. Burada mümin dedi. Bunda da Müslüm diyor. Müslüm bir kul şikayette, hasta. قَالَ اللّٰهُ تَعَالَى Celle ve Ala buyuruyor ki لِلَّذ۪ينَ اِكْتُبُونَ O yazı yazan meleklerimize اِكْتُبُوا لَهُ اَفْضَلَ مِنْ مَا كَانَ يَعْمَلُ O hayatındayken, sıhhatlı halindeyken yazdığının, yazdıklarınızın daha efdalini yazın. Bire 10 yazın, bire 100 yazın, bire 1000 yazın. اِذَا كَانَ تِلْكَ حَتَّى اُطْلِكُهُ İyi oluncaya kadar. Siz devam edin. Bunun hakkında yazılar yazma. Daha iyisini, daha güzelini, defterini geçir. Hazreti Ömer'in radıyallahu anh rivayetinde. Bir de اِذَا اِشْتَهَا مَرِيَدُ اَحَدُكُمْ شَيْئًا فَلْيُطْعِمْهُ Hastamız, hasta, yanında bir şey istiyor. Bunun istediği şeyi ona verir. Bunu ondan men etmeyin. Belki bu bizim doktorlarımızın şeysine muhalif olabilir ama bu onun arzusu belki gidecek ahirete. Bu da kalmasın şeysinde. Ondan müteessir olmasın, müezzi olmasın. Ki bazen de böyle canının istedikleri şeyi yemekle düzelen hastalanları durur. Mesela bir hasta yatırılmış uzun müddet doktorların tedavisinde. Fakat hastanede hasta adamın canı soğan istiyor. Kandırmış şeyi, bakıcıyı gitmiş soğan aldırmış. Başlamış tıkır tıkır soğanı yeme. İştahı var içeride. Köyde öyle alışmış. Derken iyi olmuş. Doktor sormuş, ne yaptın sen bakayım? Ne iş yaptın? Hiçbir şey yapmadım. Kalkıyor ha. Doğru söyle bakayım filan derken. Demiş, soğanı yedim, soğan yedim canım. Demiyor. Eğilinle sabah olmuş. Böyle bazı umulmadık şeylerle de bazı insanın içerisinden geliyor o. Demek onun bir şeyine, sıhhatine fayda verecek. İzâ esâbe ahadüküm gammen. Gam, keder yani. Rahatsızlık var, gamı var, kederi var. Evker, bu da onun işi. Sıkıntı var içinde. Her nedense. Oluyor bu. Bazı insanların işleri rast gitmiyor, görülen bir şeyler oluyor. Bundan dolayı bir keder hasıl oluyor kendisine. İşte böyle bir kedere uğradığınız vakitte fel yekul de. Ne diyeceksin? Allah, Allah. İki defa. Allah, Allah. Rabbi, sen benim Rabbimsin ya. La üşrikü bihi şey. Ben sana hiçbir şeyle şirk etmem. Tekrar, Allah, Allah, Rabbi, sen benim Rabbimsin. La üşrikü bihi şey. Ben sana hiçbir şeyle şirk etmem ya. Bunu ifade etmek üzere, bu gam, bu keder, bu dert senden gider. Gitmiyorsa, içimizde bozukluk var demektir, Allah muhafaza. Yahut, Cenab-ı Hakk'ın bir hikmeti var, bununla bize mükafatla verecek. Çünkü dua, muhul ibadet diyorlar. Şimdi ibadet kolaydır. Alıştık elhamdülillah.
Şu çocuklu

sıkıntılar, dertler de bizi oraya sürüklemek içindir. Allah bu sıkıntıları verir, dönsün bana diyerek. Bu dönüş, aman yarabbi, kurtar beni şu afattan, şu felaketten, şu dertten, başlar içenden yana yana Cenab-ı Hakk'a yalvarma. اِذَا اَصَابَ اَحَدُكُمْ هَمْ اَوْ حُزُنْ. Yukarıda gam ve keder dedi, gam ve kert dedi. Burada hem ve huzun diyor ki hep bir manaya gelirler. Böyle bir kaygı, kesavet olduğu vakitte fel yekul seb'an Allah. Burada diyor ki 7 kere dedi. Burada 2 kere dedi. Burada 7 kere. Ne diyeceğiz? Allahu Allahu Rabbi ya üşrikü bihi şeyah. Bu da Hazreti Nesai'nin Abdülaziz'den rivayeti. Bir üçüncüsü daha bu hususta. İzâ esâbe ahadüküm musibetün. Burada daha açık söyledi. Bir musibet geldi başa. Fakat gerek ölüm, gerek yangın, gerek anvaçı musibetler var. Allah muhafaza etsin. O zaman dedi ki inna lillâh ve inna ileyhi râciûn. Allahümme indeke ehtesibü musibeti. Ben ya Rabbi bu musibetten ecrimi isterim. Buna tahammül kolay bir şey değil. فَاَجِرْنِي ف۪يهَا Beni bundan selamette kurtar. فَاَبْدِلْنِي بِهَا خَيْرًا مِنْ Yandı, ev gitti, dükkan gitti. Daha hayırlısını verirsin ya Rabbi. Ümidini kesme Allah'tan. Ümidini kesme, yanar. Şu olur, bu olur ama daha iyisini bakarsın Cenab-ı Hak. Kutseder, ihsan eder. Şurada iki tanecik daha kaldı. Bir tanesi, اِذَا اَصْبَحَ اِذْنِ آدَمْ Sabahladık. Kalktık sabaha. Uyuduk. Sabaha kalktık, kalktık sabaha. Sabaha kalktığımız vakitte فَاِنَّ الْاَعْضَاءَ كُلَّهَا Bütün vücudumuzdaki azalar. Sayısını Allah bilir. 360 tane bir kere ek var. Ondan gayrısını Allah bilir ama bütün azalar diyorlar. تُكَثِّرُ lisan, lisana yapışıyor, dile yapışıyorlar. Bütün ağza dile yapışıyor. Aman din, kendine gel. Allah'tan kork, اِتَّقِ اللّٰهَ ف۪ينَا Cehennemde yanmamıza sebep olma. Dilini tut. Kendine hakim ol, öyle gelir güzel laflar konuşma, kimsenin aleyhinde konuşma, dedikodu yapma, kusurlarını kimsenin görme, kendi kusurunu gör. Diye yalvarıyorlar. Yalvarıyorlar hepsi. Dile yalvarıyorlar ki, ama Allah'ın emrinden dışarı çıkma. Fetekûlü diyorlar gene. Dil çok mühim bir şey. Lokman hekim şeymiş, hizmetkarmış vaktiyle. Hizmetkar olduğu vakitte şöyle diyorlar ya, Efendisi de koyun kestirmiş, bu koyunun demiş en iyi yerinden aldı gel demiş. O da tutmuş, dilini tabağa koymuş götürmüş. Dilin, koyunun en iyi yeri burasıdır demiş. Buyurun. Bir koyun daha kesmişler, bu sefer bunun en kötü tarafından aldı gel demiş. Yine dilini kesmiş, götürmüş bu da en kötü tarafı. E demiş, iyisini istedin bunu getirdin, kötüsünü istedin bunu getirdin. Bu iyi olursa her tarafı iyi demiş, bu kötü olursa her tarafı kötü. Yakillâhe fînâ. Çok mühimdir. Bu da küçüklükte alışılacak bir şeydir ha. Sonradan böyle dilimi düzeldim diye uğraşmak çok zordur. Bizim tecrübelerimize onu görüyor ki, köyde yahut muhitinde nasıl yetiştiyse, sövmekle yetişmiş, fena fena laflarla alışmış, onu bırakamıyor gidinceye kadar. Allah'ım ağzı. Onun için kötü sözlere tatlı yiyen çocuklarımızı alıştırmamak için babaların çok dikkatli olması lazım. Çünkü biz sana bağlıyız. Bütün ağızlar diyorlar ki, biz sana bağlıyız. Fiyin istekante, sen düzgün olursan, istekanda biz de doğru oluruz, biz de düzgün oluruz. Fiyin aveşte, sen yamulursan, yamuk olursan, aveç, avecet, nâhâbet bozulur, biz de kötü olur. Onun için aman, sen dilini tut, yanlış iş yapma, kimsenin hatırını kırma, gönlünü kırma. Efendim, büyük lokmayı, büyüksüz söyleme diyerek de bazı hatalar insanlar için iyidir. Sebebi insan bazen işte çok tesbih çıkar, çok okur, çok bir şeyler bilir, beğenir kendini. Bu kendini beğenip mağrur olması çok büyük günahdır. Mücabit Tevfik der ki, değirmenin suyun gelmesine mani olur, değirmen dönmez. Tevfik manidir. Değirmene gelecek suları keser. Yani sana şey gelmez Cenab-ı Hakk'ın, imdat gelmez, perişan olursun. Ne sebebiyle? Kendini beğendiğinden dolayı. Onun için dili tutmak çok güzel. Babana da küçüklerden alışıp büyük lokma yut, büyüksüz söyleme. Haddini bil. Haddini bilmek, bu da İslam'ın şartı altıdır derler. Nereden çıkardın birisini? Beş derler. Yok demiş, haddini bilmek. Haddini bilmemek, bu da fena bir şey. Haddini bilmek. Büyüklerin arasında mesela söze karışır adam. Canım senin söz söylemek burada hakkın değil. Senin hakkın dinlemek burada. Şimdi sen dinlemekken büyüklerin yanında şurada böyleydi, burada böyleydi derden büyük bir hatadır. Uzun bu. Şimdi bir de bu olsun.

0: Ahadüküm. Yine sabahladık. Bu adab-ı İslamiye, bunları hep bilmemiz lazım. Allah kusurlarımızı affeder. Ve okuduğumuz sabah kitabında bu duaların daha büyüğü var. Ama bunları ezberlemek lazım. Ve gece yatarken defteri getirin, kitabı getirin de okuyayım demeyeceksin ya. Şimdi burada diyor ki, sabah ağladığınız vakitte ne yapacaksınız? Hemen kalkar kalkmaz. Ekmeğin başına mı, işin başına mı? Yok öyle iş. Tekul, tel yekul. Ne ki kalkar kalkmaz? Allahümme biki esbahna. Ya Rab, senin verdiğin kudret ve kuvvet sayesinde ben sabahladım. Uy kaldırdın beni sabah. Sabaha böyle dahil oluruz. Ve biki emsina. Yine senin verdiğin kudretle yaşar. Akşamında erişiriz. Ve biki nehya. Yine senin verdiğin kudret ve kuvvet sayesinde yaşarız. Hayat buluruz. Ve biki nemut. Yine senin emrinle sana da teslim olur. Ahirete düşeriz. Ve ileyken özür bütün beşeriyetine gideceği yer sanadır. Bunu de. Ve ize emsa. Akşam oldu. Akşam olduğu vakitte de el yakın. Allahümme bike emseyna. Yatıyoruz yatağa. Ya Rab, akşam oldu ama yatıyorum ama bu yatış benim elimde değil. Senin bana verdiğin bu uyku hakkı vermişsin. İşte onun sayesinde yatıyoruz. Ve bike esbahna. Yine vereceğin bir kuvvetle sabaha dahil oluruz. Ve bike nehya. Ve bike nemut. Ve ileyke nüşür diye. Bu duayı oku deyip de Tirmizi Hazretleri bunu rivayet etmiştir. Binaenaleyh yatarken bir duayı okuyup yatmak, kalkarken de yine böyle bir dua. Bunlar çok. Bu bir tanesini söyledi. Buna benzer dualar. İşte o bizim yazdığımız kitapta elhamdülillahillezî ahyâna bâde emâtina ve ileyhin nüşür diyerekten uzunca bir duadır ama sabahta ve akşamda okunması lazım. Bunları da bellemek lazım. Ama bellememiz zor olur dersen işte Türkçe olarak şu anda ya Rab, elhamdülillah beni Müslüman olarak yarattın. Şimdi de uykum geldi, yatacağım, vücudum dinlensin. Senin emrin üzerine yatıyorum. Sen benim vücuduma kuvvet ver, kudret ver. Güzel uykular ver. Sabaha da güzelce dahil olayım diye. Ben Cenab-ı Hak bir iltica yapar insan. Dilinin döndüğü kadar. Bu ilticalarla yeter. Ama Peygamberimizin öğrettiği dualarla yatmakla bizim uydurma dualar bir olmaz elbette. Allah cümlemizi affetsin. Tevfikat samadaniyesine masasın. Sevdiği ve razı olduğu kullarına arasına cümlemizi kabul edin.
1: Vel Fatiha.

0: Ummandan inciler. Sevgili Akra dinleyicileri, gönül dostu, alim Mehmet Zahit Kotku hocamızın sohbetlerinden derlediğimiz bölümü istifadenize sunduk. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi, ihsanı ve ikramı üzerinize olsun.
1: Akra, akra, akra.
2: Ey mihri lâye salim, mehtab-ı müsteniri. Hüseyin Siret Bey, Resulullah Efendimiz'i ilk defa rüyasında görür. Ve bu hissiyatla duygularını mısralara döker.

Allah'ım, kalbime nur verip aydınlat. Kabrime nur verip aydınlat. Önüme nur verip aydınlat. Arkama nur verip aydınlat. Sağıma nur verip aydınlat. Soluma nur verip aydınlat. Üstüme nur verip aydınlat. Altıma nur verip aydınlat. Kulağıma nur verip aydınlat. Gözüme nur verip aydınlat. Saçıma nur verip aydınlat. Derime nur verip aydınlat. Etime nur verip aydınlat. Kanıma nur verip aydınlat. Kemiğime nur verip aydınlat. Allah'ım, nurumu büyüt. Bana bir nur ver. Benim için bir nur kıl.

0: Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Resulüm, kullarıma haber ver ki gerçekten ben, ancak ben çok bağışlayan ve çok merhamet edenim. Fakat azabım ise o çok acıklı bir azaptır.
1: Merhaba değerli dinleyenlerimiz. Sizler için derlediğimiz haberlerle birlikteyiz. ...1448 Hicri yılı yaklaşıyor. Hicri takvim, Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin miladi 622 yılında Mekke'den Medine'ye hicret etmesiyle başlar. Müslümanların günlük, aylık ve yıllık dini ibadetlerinin vaktini belirleyen bu takvimde bir yıl, Kur'an-ı Kerim'de de belirtildiği gibi 12 aydır. Bu yıl 1 Muharrem 1448, 16 Haziran Salı gününe denk geliyor. Yeni Hicri yıl 15 Haziran Pazartesi akşam ezanı vaktiyle başlıyor. Peki neden Hicri takvim? Allah Teala'nın Kur'an-ı Kerim'de muhtelif sure ve ayetlerde güneş, ay, aylar ve buna göre ibadetlerin bildirmesinin sonucu Peygamber Efendimizin Mekke'den Medine'ye hicret etmesiyle başlayan Hicri takvim İslam aleminin dini takvimi olarak kabul edilmiştir. Hicri takvim ayın dünya etrafında dönüşünü esas alan bir ay takvimi. Her ay 29 veya 30 gün sürer. 12 aydan oluşan bu takvimde bir yıl ortalama 354 gün çeker. Bu nedenle Hicri takvim, güneş esaslı miladi takvime göre her yıl yaklaşık 10-11 gün daha kısa olur. Bu da Ramazan, Kurban Bayramı, Muharrem ayı gibi dini zamanların miladi takvimde her yıl geriye doğru kaymasına neden olur. Ayrıca bazı Müslüman ülkelerde resmi takvim olarak da kullanılmakta. Türkiye'de miladi takvim resmi olarak kullanılsa da dini gün ve geceler Hicri takvime göre hesaplanır. Dolayısıyla Müslümanlar da hayatlarında yer teşkil eden önemli tarihleri Hicri takvime göre belirlemeli ve buna göre programlarını düzenlemeli. Tekrar hatırlatalım, bu yıl Hicri yılbaşı 15 Haziran Pazartesi akşam ezanı vaktiyle başlıyor. Doğuş, Elazığ, İşrak ibadeti buluşması kayıtları başladı. İlmi, irfani, akademik, sosyal ve kültürel çalışmalarıyla geçtiğimiz yüzyılda derin izler bırakan hocamız, gönül dostumuz, mürebbimiz Profesör Doktor Mahmut Esat Gürşen'in doğumlarının Hicri 91. yıl dönümünde Elazığ'da gerçekleşecek buluşmanın kayıtları başladı. 13 Safer 1448 27 Temmuz 2026 Pazartesi günü saat 04'te sabah namazıyla başlayacak olan buluşma programı dua eşliğinde tamamlanacak. Doğuş Elazığ İşrak İbadeti buluşmasına katılmak isteyen hanımefendi ve beyefendiler yad.mage.org.tr adresinden kayıt oluşturabilecek. Server yayınları Mühtedi Abdülahat Davud'un hayatına ışık tutuyor.

Keldani Katolik Başpiskoposu iken İslam'ı seçerek hayatını Müslümanların birliğine adayan Abdülahat Davut, özel bir sempozyumla akademik düzeyde ele alınacak. Programda Abdülahat Davut'un ihtida süreci, çalışmaları, İslam dünyasına dair fikirleri ve İslam birliği idealine yönelik görüşleri akademik bildirilerle ele alınacak. Hocamız, gönül dostumuz, mürebbimiz Profesör Doktor Mahmut Esat Coşan'ın sohbetlerinde işaret ederek hatırlattığı Abdülahat Davut, Server Yayınları öncülüğünde detaylı bir araştırmaya konu oldu. Osmanlı'nın son dönemlerinde İstanbul'da yaşayan ve Sebilül Reşat ile Beyanül Hak gibi dergilerde yazılar kaleme alan Abdülahat Davut, daha sonra Amerika'ya göç etmiş ve hayatının son dönemini burada geçirmiştir. Akademik bir ekip tarafından yürütülen arşiv çalışmaları kapsamında hayatına dair yeni belgelere de ulaşılan Abdülahat Davut'la ilgili Server Yayınları tarafından hazırlanan sempozyum 5-6 Haziran tarihlerinde Hakkari'de gerçekleştirilecek. Haberimizin detaylarına Akramedya sayfamızdan ulaşabilirsiniz. Öğrenme değil pekiştirme zamanı. LGS ve YKS öncesinde geri sayım sürerken uzmanlar, öğrencilerin son günlerde yeni konu öğrenmek yerine mevcut bilgilerini pekiştirmesi gerektiğini vurguluyor. Eğitim uzmanı Sezer Kamir, yetişmeyen konulara odaklanmanın gereksiz stres oluşturabileceğini belirterek, kısa tekrarlar, deneme sınavları ve yanlış analizlerin daha verimli olduğunu ifade etti. Geçmiş yıllardaki soru dağılımlarının incelenerek soru ağırlığı yüksek konulara öncelik verilmesini önerdi. Ayrıca öğrencilerin arkadaşlarıyla net kıyaslaması yapmasının kaygıyı arttırdığına dikkat çekiliyor. Velilerin de bu süreçte başarı baskısı oluşturmak yerine çocukların psikolojik olarak iyi hissetmelerine destek olması gerektiği belirtiliyor. Gıda israfına karşı okuryazarlık seferberliği. Türkiye'de her yıl yaklaşık 14 milyon ton gıdanın çöpe gittiği, bunun ekonomik karşılığını ise yaklaşık 11 milyar doları bulduğu belirtildi. Milyarlarca dolarlık milli üretimin israf edilmesini önlemek amacıyla çeşitli kuruluşlar toplumu bilinçlendirmek için harekete geçti. Tüketici, gıda, sürdürülebilirlik ve perakende alanlarında faaliyet gösteren kuruluşlar gıda okuryazarlığı seferberliği başlattı. Açıklamada, gıda israfının azaltılmasında toplumun bilinçlendirilmesinin büyük önem taşıdığı vurgulandı. Araştırmalara göre toplumun %72'si son tüketim tarihi ile tavsiye edilen tüketim tarihi arasındaki farkı bilmiyor. Uzmanlar, tavsiye edilen tüketim tarihinin ürünün güvenliğinden çok kalitesini ifade ettiğini, uygun koşullarda saklanan ve bozulma belirtisi göstermeyen bu ürünlerin bu tarihten sonra da tüketebileceğini belirtiyor. Buna karşılık, et, süt, balık ve yumurta gibi yüksek risk taşıyan gıdalarda son tüketim tarihinin kesinlikle aşılmaması gerektiği vurgulanıyor. Hem ekonomik kayıpların hem de gıda israfının önüne geçebilmek için daha bilinçli tüketim alışkanlığı geliştirilmesi çağrısı yapılıyor. Unutkanlık değil, beyin sesi. Bir toplantıda ne söyleyeceğini unutmak, okuduğu bir metni defalarca tekrar okumak ya da basit bir işe odaklanmakta zorlanmak. Bu durum beyin sesi olarak tanımlanıyor. Bilimsel araştırmalar beyin sesinin özellikle gençler ve çalışma çağındaki yetişkinler arasında yaygınlaştığını ortaya koyuyor. Yoğun stres, kronik uykusuzluk, depresyon, anksiyete, obezite, vitamin eksiklikleri ve bazı kronik hastalıklarla da ilişkilendiriliyor. Yayınlanan çalışmalar beyin sesinin yalnızca bir yorgunluk hissi olmadığını, beyinde ölçülebilir değişikliklerle bağlantılı olabileceğini gösteriyor. Beyin sesi en sık 25 ila 55 yaş arasındaki bireylerde görülüyor. Gün boyu ekran karşısında çalışma, çokulu görev yükü, düzensiz uyku ve zihinsel tükenmişlik başlıca risk faktörleri arasında. Özellikle bilgi işlem, medya, eğitim, sağlık ve finans sektörlerinde çalışanlar daha fazla risk altında. Doktor Sema Akbaşak, yaklaşık 2750 kişinin takip edildiği bir araştırmanın kronik uykusuzluğun bilişsel gerilemeyi hızlandırdığını ortaya koydu. Uykusuzluğun yanı sıra obezite ve kronik stres beyinde sürekli iltihabi bir yanıt oluşturarak dikkat ve hafızayı olumsuz etkiliyor. Bu durumdan korunmak için düzenli ve kaliteli uyku, egzersiz, ekran molaları, yeterli su tüketimi ve sağlıklı beslenme öneriliyor. Ayrıca B12 ve D vitamini ile omega 3 eksikliklerinin giderilmesinin de bilişsel performansa katkı sağlayabileceği belirtiliyor.

0: Diş sıkma yaşam kalitesini etkiliyor. Çoğu zaman uyku sırasında fark edilmeden gerçekleşen diş sıkma ve gıcırdatma alışkanlığının yalnızca ağız ve diş sağlığını değil yaşam kalitesini de etkilediğine dikkat çekildi. Profesör Doktor Mustafa Cenk Durmuşlar, tıbbi adıyla bruxizm olarak bilinen diş sıkma probleminin sabah baş ağrısı, çene yorgunluğu, yüz kaslarında ağrı ve diş hassasiyeti gibi belirtilerle kendini gösterebildiğini söyledi. Tedavi edilmediği dişlerde aşınma, çatlak ve kırıklara yol açabilen bruxizmin çene eklemlerine de ciddi yük bindirdiğini belirten Durmuşlar, bu durumun ağız açmada zorluk, çiğneme fonksiyonlarında bozulma ve kronik ağrılara neden olabileceğini ifade etti. Yoğun stres, kaygı, uyku düzensizliği ve modern yaşamın getirdiği psikolojik baskıların diş sıkmayı tetikleyen önemli faktörler arasında yer aldığını belirterek, erken dönemde alınacak önlemlerin kalıcı hasarları önleyebileceğini kaydetti. Tedavinin kişiye özel planlandığını belirten uzmanlar, gece plaklarının dişler üzerindeki baskıyı azaltabildiğini, stres yönetiminin de fayda sağladığını dile getirdi. Düzenli yürüyüş sağlıklı yaşama katkı sağlıyor. Aktiviteler her yaşa, seviyeye ve koşula göre farklı biçimlerde gerçekleştirilebilir. En kolayı ise yürüyüş. Yürüyüş yaparken vücudumuzdaki karın, sırt ve bel kasları çalışıyor. Bacak kaslarımız da belirgin bir ritimle çalışıyor ve çalıştıkça da güçleniyor. Düzenli olarak yürüyüş yapmak bu kasların daha sağlıklı olmasını sağlıyor. Bunun da bel, sırt ve diz ağrılarını azalttığı görülüyor. Düzenli yürüyüş, vücudumuzda kendimizi iyi hissetmemizi sağlayan maddelerin salınımını artırıyor. Bu hem ruhen kendimizi iyi hissetmemizi sağlıyor, hem de vücut ağrılarının daha az hissedilmesine yardımcı oluyor. Günümüzde sağlıklı kişilerin haftada en az 5 kez ve en az 30 dakika yürüyüş yapmasının, orta düzeyde fiziksel aktivite yapmasının sağlık için gerekli olduğu belirtiliyor.
1: Hava durumu.
0: Haziran ayı ile birlikte yaz sıcakları etkisini artırmaya başladı. Yurt genelinde parçalı ve çok bulutlu bir hava beklenirken bazı noktalarda yağışlar var. İç Anadolu, Karadeniz'in iç kesimleri ve Doğu Anadolu'da gök gürültülü sağanak yağışlar görülebilir. Önümüzdeki günlerde de özellikle batı bölgelerde sıcaklıkların mevsim normallerinin 7 ila 8 derece üzerine çıkacağı tahmin ediliyor. Diğer yandan son yağışlara rağmen su kaynaklarının korunması önem taşıyor.
1: Yol durumu.
0: Günlük yol durum bülteninine göre Aydın Denizli Otoyolu'nda Kınalı Tekirdağ Çanakkale Savaşçapı Otoyolu 1915 Çanakkale Köprüsü üzerinde Isparta, Beyşehir, Polatlı, Ankara, Nevşehir, Kayseri, Malatya, Gölbaşı güzergahlarında çalışmalar var. Akra'dan hatırlatma. Değerli dinleyenlerimiz, saat 20'de Son Peygamber ve İslamiyet, 22'de Kur'an ve Kıraat İlmi programlarımız yayında olacak. Çayınızı kahvenizi alın, bekliyoruz. Haberleri dinlediniz, hayırlı akşamlar diliyoruz.

Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Peygamber size neyi verdiyse onu alın, size neyi yasak ettiyse ondan da vazgeçin. Allah'a saygılı olup emirlerine uygun yaşayın, aykırı davranmaktan sakının. Çünkü Allah'ın azabı çetindir.

0: Günün Sohbeti. Değerli Akra dinleyicileri, hocamız, gönül dostumuz, mürebbiimiz Mahmut Esat Coşan'ın yapmış olduğu sohbeti istifadenize sunuyoruz.
1: Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Hamden kesiren, tayyiben, mübareken fihi ala külli halin ve fi külli hin. Vessalatu vesselamu ala seyyidina Muhammedin ve alihi ve sahbihi ve men tebi'ahu bi ihsanin ila yevmiddin. Emma ba'du fekale nebiyyü sallallahu aleyhi ve sellem. Deylemi'den, yani Müsnedül Firdevs sahibi hadis aliminden Huzeyfe radıyallahu anh'ten rivayet edilmiş hadis-i şerifi okuyorum. Vallahi lezi la ilahe illa huve le yagfirannallahu yevmel kıyameti mağfireten ma hatarat ala kalbi beşerin. Vallahi lezi la ilahe illa huve le yagfirannallahu yevmel kıyameti lil facirin fi dinihi el ahmaki fi maişetihi. Burada da yemin ederek söylüyor ki Peygamber Efendimiz, vallahi lezi la ilahe illahu, kendisinden başka mabud, ilah, tanrı olmayan Allah'a yemin olsun ki leyagfirannallah, Allah muhakkak ve muhakkak affu mağfiret eyleyecek. Ne zaman? Yevmel kıyameti. Kıyamet gününde mağfireten, öyle bir mağfiretle mağfiret edecek ki kıyamet gününde Allahu Teala Hazretleri. Yoksa boğuluyordunuz bugün. Yani bu hadis-i şerif geldi de biraz müjde oldu. Cenab-ı Hakk'ın Kur'an-ı Kerim'deki şeyi de böyle. Bir azabını tarif ediyor, bir de mukabilinde cennetini tarif ediyor. Burada da ikisi denk geldi, peş peşe geldi ki bu demektir ki Allah'ın iyi kulu olun, bak cennete girin. Kötü kulu olmayınca vaziyet fena demektir. Öyle bir mağfiretle kıyamet gününde Cenab-ı Hak mağfiret edecek ki, öyle bir mağfiret edecek ki ma hatarat ala kalbi beşer. Hiçbir kulun, beşerin aklına, gönlüne, hayaline gelmeyecek kadar geniş mağfiret edecek mahşer halkından mümin kullarına. Mağfiret kafirlere var mı? Kafire, müşrike yok. Müminlere öyle bir mağfiretle mağfiret edecek ki mahşer günü Allah, hiçbir beşerin, kulun aklına gelecek miktarda değil, ondan fazla, çok fazla mağfiret edecek. La ilahe illallah deyişini teraziye koyacak, terazi bastıracak, hadi geç diyecek. Bilmem hayrını, hasenatını koyacak, mağfiret edecek. Cehennemliklerin arasına ayrılmışken, mümin önünden geçerken, efendim böyle merasim kıtasını teftiş ediyormuş gibi, geçerken, bir tanesi diyecek ki, ey mümin ya, dur, bana şefaat eyle. Oradaki dizilen cehennemliklere Allah emredecek. Dizilin diyecek cehenneme. Geçen sabah veya akşam geçti. Dizilin diyecek. Dizilmişken bu mümin önlerinden geçerken diyecek ki bir tanesi, aman ya yapma, bana şefaat eyle. Tanımadın mı beni? Tanımadım diyecek. Sen kimsin ya? İşte tanıyamadım seni. Kimsin sen? Hani ya diyecek, dünyadayken bizim tarladan, evin önünden geçiyordun. Susamıştın da su istemiştin. Ben de sana kovayla suyu çekmiştim bizim kuyudan, efendim evden veya küpten, efendim su vermiştim ya, hani çok şükür ya Rabbi demiştin, Allah razı olsun filan diye dua etmiştin ya, diyecek ki ya Rabbi, bu bana dünyadaki su vermiş, bunu affediver. Peki diyecek, o müminin hürmetine onu bile affedecek. Cehennemliklerin arasına cezası dolayısıyla ayrılmışken bile, ama kafirlerden değil. Hep bu işler müminler için. Hep la ilahe illallah Muhammedur Resulullah diyenler için. Ve vallahi lezi la ilahe illahu, kendisinden başka mabut olmayan Allah'a yemin olsun ki leyagfirannallahu yevmel kıyameti lil faciri fi dinihi. Allahu Teala Hazretleri kıyamet gününde dininde fıskı fücurlu işler yapmış olan el ahmakı fi maişetihi, efendim geçimini doğru düzgün efendim tayin etmekte aklı tam çalışmayan insanı bile mağfiret edecek. Yani sağlamlar zaten cennete Allah sokuyor da, böyle efendim günahkarları bile mağfiret edecek. Çok mağfiret edecek. O kadar mağfiret edecekmiş ki, o affoluyor, bu affoluyor. Şeytan bile bir ara ümitlenip heveslenecekmiş. Ya dur ne oluyor bakalım, Allah belki de beni de mağfiret mi edecek ne filan diye, öyle ama yok. O bile heveslenecekmiş. Yani mağfiretin çokluğunu gösteriyor. Azabın derinliğine, uzunluğuna bak. Mağfiretin, rahmetin çokluğuna bak. Küçücük bir hasenesini sebebi duhulü cennet edebilir Allah. Küçücük bir günahını kahrına, gazabına uğramaya sebep edebilir Cenab-ı Hak. Mizanın başına dağlar gibi sevapla geldiği halde, çok kulları incittiği, çok kulların hakkını yediği için haklarını ala ala ala ala onun sermayesini bitirecek insanlar, daha da davacılar var. Onlar geldiği zaman alacak hak kalmayınca, siz günahlarınızdan o alacağınız hakka denk olacak kadarını buraya bırakın, buraya bırakın, buraya bırakın. Mizanın başında dağlar gibi günahla kalacak, cehenneme atılacak. Onun için kul hakkı yiyenler, yetim hakkı yiyenler, dul hakkı yiyenler, efendim zulmedenler vesaire vesaire, onlar da belasını bulacak. Onlar da cezasını çekecek. Zerre kadar hayır işleyen mükafatını gördüğü gibi zerre kadar şer işleyen de cezasını çekecek. Allah Teala Hazretleri emir-i maruf nehi münker yapan, Allah'ın emrinin önemini kavrayan, helallerini yiyen, haramlarından şiddetle kaçınan, başkalarını da engelleyen, efendim has halis hakiki Müslüman olmayı cümlemize nasip eylesin. Öyle güzel ömür sürmek nasip etsin ki Allah, öyle güzel işler yapmak nasip etsin ki lütfuyla, keremiyle sevdiği kul olarak ahirete varalım. Efendim affu mağfiretine erelim. O engin mağfiretine mazhar olalım. Cennetine girelim. Şu cehennemin yüzünü, halini, içini görmeden doğrudan doğruya cennete girelim. Bi hürmeti Esma-ihil Hüsna ve bi hürmeti Habibihi Muhammedin Mustafa ve bi hürmeti Esrar Suretil Fatiha.

Günün Sohbeti. Değerli Akra dinleyicileri, hocamız, gönül dostumuz, mürebbiimiz Mahmut Esat Coşan'ın yapmış olduğu sohbeti istifadenize sunduk. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi, ihsanı ve ikramı üzerinize olsun.

Dinlediğiniz programa Akramedya web sayfası ve mobil uygulamasından erişebilirsiniz. Önerileriniz bölümünden günün programlarına göz atarak dilediğiniz tüm programları tekrar dinleyebilir ve paylaşabilirsiniz. Play Store ve App Store'dan hemen indirin. Akramedya, sağduyunun sesi.

Sevinince şükrederiz, hayır olur. Sıkılınca sabrederiz, hayır olur. Biz müminiz, bize her halimiz hayır olur. Müminim, sıkıntıyla denenir şükrederim. Şükrederek hatalarımdan arınırım. Annemden doğduğum gün gibi uyanırım.

Çağlar boyu güncel haber kaynağımız. Öğüt verici bir doğru yol rehberi. Yol gösterici ve müjdeci. Gerçek iç huzur kaynağı. Doğruyu yanlıştan ayıran gerçek ve kutlu bir söz. Üstün ve güçlü. Bir büyük müjde. Bir büyük nur. Tekrar tekrar okuduğumuz hayat kılavuzumuz kendini tanıtıyor. Bize anlatmakta, bize öğretmekte, bizi uyarmakta. Nur saçan bir kandil yolumuzu aydınlatmakta.

Sana kitabı, Kur'an'ı indiren O'dur. Onun bir kısmı muhkem, açık ve kesin ayetlerdir ki onlar kitabın anası, temelidir. Bir kısmı da müteşabih ayetlerdir. İşte kalplerinde eğiklik olanlar, fitne çıkarmak ve kendi arzularına göre yorum yapmak isteyerek onun müteşabih olanlarına uyarlar. Halbuki onun yorumunu ancak Allah bilir. İlimde derinleşmiş olanlar da ona inandık. Hepsi Rabbimiz katındandır derler. Bunu aklı selim sahiplerinden başkası düşünemez. Güneşi bir ışık, ayı da aydınlık bir nur yapan, yılların sayısını ve hesabını bilmeniz için aya menziller düzenleyip koyan O'dur. Allah bunları tesadüfen değil, ancak gerçek bir ölçü ile faydası için yaratmıştır. O, bilen bir kavim için

0: öğüt verici bir doğru yol rehberi. Yol gösterici ve müjdeci. Gerçek iç huzur kaynağı. Doğruyu yanlıştan ayıran gerçek ve kutlu bir söz. Üstün ve güçlü. Bir büyük müjde. Bir büyük nur. Tekrar tekrar okuduğumuz hayat kılavuzumuz kendini tanıtıyor. Bize anlatmakta, bize öğretmekte, bizi uyarmakta. Nur saçan bir kandil yolumuzu aydınlatmakta.
1: Dil-i murda, dil nahi hai, usse zinda kar dobara, ki yehi hai ummaton ke marz-e-kahan ka chara.

Allah'ım, kötü ahlaklı olmaktan, fena işler yapmaktan ve yanlış inançlara sapmaktan sana sığınırım.

alim Mustafa Asım Köksal'ın kaleme aldığı Peygamberler Peygamberi Hazreti Muhammed Aleyhisselam ve İslamiyet adlı eserine ses veriyoruz. Son Peygamber ve İslamiyet programı her gün saat 10'da Radyonuz Akra'da.

0: konusunda uzmanlar bilgi ve önerilerini paylaşıyor. Az, öz, etkili. 2 dakika.
1: Ruh sağlığının en önemli engellerinden bir tanesi tembellik. Çünkü hepimizin farklı zaafları ve bunlara meyli var. Hele ki ortamını bulduğunda çok güzel ortaya çıkabiliyor. Bizim bunun için özel bir gayret sarf etmemiz lazım. Tembellik olan kişi, çalışkanlıktan, gayretten, azimden uzak olan kişi çok rahatlıkla boş işlerle uğraşmaya başlayabilir. Meşgalesi azalır ve bu hemen ruh sağlığıyla ilgili olumsuz bir sinyal vermeye başlar. Aynı şekilde mesela kişinin vermekten uzak olması, hep kendine saklaması bir şeyleri, bu beden olarak olabilir, mali şeyler olarak olabilir. Yani cimrilik olması, kişinin mutluluğu paylaşmayı sevmemesi, bir şeyleri üretip bunları etrafına ikram etmeyi istememesi, böyle bir ihtiyaç içerisinde olmaması da aynı şekilde ruh sağlığının bozulduğunun bir alametidir. Çünkü biliyoruz ki yapılan araştırmalara göre en fazla insanı mutlu eden şey mutlu etmek. Yani bu konuda birçok araştırma var. Ve mutlu eden insanların bağışıklık sistemlerinin daha güçlendiğini görüyoruz araştırmalardan aynı şekilde. Ve bizde hiç olmasa bile öyle bir ruh hali içerisinde olabiliriz ki hani gayet çökkün, bir şeylerden yılmış, bıkmış, çaresiz vesaire. Ama birisine bir gülücük sağlayabilmişsek, bir mutluluk verebilmişsek işte bir bakarsınız ki sonrasında sizin de ruh haliniz değişmiş. Ya. İlk başta kendimize iyi geliyor aslında. Evet, yine ruh sağlığının önemli bir bozulma sebeplerinden bir tanesi de gelecekle ilgili duyulan endişeler ya da geçmişe takılı kalmak. Yani kaygı bozukluğu belki de en fazla hani psikiyatri vakalarını oluşturuyor. Bunun için de yine yaşadığımız olay her neyse, zorluk, mücadele ettiğimiz durum, bunun geçici olduğunu sürekli kendimize hatırlatmak. Hani Osmanlı zamandaki padişahların o yüzüğünde yazan "bu da geçer yahu" gibi kendimize bunu sık sık hatırlatmak. Çünkü o durumun geçmeyeceğine dair ufak bir telkinimiz olsa o zaman bir karamsarlığın içerisine girebiliriz ve bu bir girdap gibidir. İnsanı aldıkça alır. Yo hayır, bu geçici bir durum, bu şekilde kalmayacak şeklinde yaklaşmak ve hani başka şeylere kendini verebilmek, başka hobilere, başka güzelliklere, başka ortamlara kendini verebilmek ve bu kaygıların çukuruna girmemek adeta diyelim. Bu da insanı koruyacaktır.
0: 2 dakika. Az, öz, etkili. Akra.

Resulullah aleyhissalatü vesselam buyurdu ki, merhamet etmeyen merhamet olunmaz. Bağışlamayan bağışlanmaz.

0: Cabir bin Eflah ve Matematik. Feodalite öncülük yapan modern azimut kadranıyla tanınan, batıda Geber adıyla tanınan Endülüslü ünlü astronom ve matematikçidir. Asıl adı Ebu Muhammed Cabir bin Eflah el-İşbili'dir. Doğum yerinin Endülüs Emevi Devleti'nin İşbiliye yani Sevilya şehri olduğu bilinmektedir. Hayatı hakkında çok fazla bilgi olmadığından 12. yüzyılda yaşadığı ve ortalarında vefat ettiği tahmin edilmektedir. Orta Çağ'da İslam dünyasından daha çok Batı'da astronominin babası olarak bilinir. Cabir bin Eflah'ı büyük bir üne kavuşturan Batlamyus'un tanınmış eseri El-Mecisti'deki yanlışları düzeltmek üzere kaleme aldığı Kitabul Hey'e fi Islahul Mecisti adlı kitabıdır. Cabir, trigonometri alanında bilhassa küresel trigonometri ile ilgili prensipler üzerinde durdu. Dünyada ilk defa dik açılı üçgen için 5. temel prensibi ortaya koydu. Cabir bin Eflah'ın eserleri Batı bilim dünyasında 15. yüzyıl başlarına kadar geniş bir ilgi gördü. Hollandalı matematikçi olan Rudolf Sinelius, Cabir bin Eflah için Yaman matematikçi anlamında Kolkularium Asar ifadesini kullanmıştır. Müslüman astronomlar, madencilerin muhtelif dedektörlerle yeri taradıkları gibi astronomik aletlerle gökyüzünü taramışlardı. Cabir bin Eflah da bunlardandı. O sadece Batlamyus'un yanlışlarını belirtmekle kalmadığı muazzam bir azimut kadranı yaparak rasathanesine yerleştirerek çalıştırmıştır. Zamanına göre oldukça modern bir alet olan bu azimut kadranı astronomi kitaplarında Cabir'in Teodoliti diye geçmiştir. Çubuklu güneş saati de denilen bu azimut kadranının bir benzeri Avrupa'da ancak 3 asır sonra Regio Montanus adıyla tanınan Alman astronomi bilgini ve matematikçisi Johann Müller tarafından 1450 senesinde modeline uygun yeniden yapılabilmişti. Cabir bin Eflah'ın hizmetlerinden biri de rasathane yapımında olmuştur. 1190 yılında Endülüs'ün İşbiliye, bugünkü adıyla Sevilya şehrinde yapılan rasathanenin nasıl yapılması gerektiğini tespit etmiş, inşaatı da bizzat onun kontrolü altında devam edilerek tamamlanmış ve hizmete açılmıştır.
1: Bir mucit, bir icat. Kur'an-ı Kerim hatimleri, sohbetler, kültür, edebiyat, aile, psikoloji, eğitim, sağlık, araştırma, çevre, saymakla bitiremeyeceğimiz binlerce podcast, program Akremedya'da. Okuyun, dinleyin, izleyin, paylaşın. Play Store ve App Store'dan hemen indirin. Akramedya, sağduyunun sesi.

Ey gönül, gel başka şeylerden vazgeç. İlahi aşka uy. Allah yolunun yolcuları onu kendilerine kılavuz edinmiştir. Bütün varlıklardan önce var olmuştur aşk. Çünkü insanoğlu aşkın öncesine başlangıç bulamadı. Ey Allah'ım, senden dilerim ki tevfikini bize refik eyle. Bir an bile senin aşkından uzak duruma getirme. Aşkının dışında olanların sevdasını gönlümden al. Aşkını iki alemde

Ol da mürşid istersen aşka ol. Peygamberlere ve velilere aşk yol gösterici olmuştur. Aşk yol gösterici olmuştur.

0: Dostça bir tavsiye. Dostça bir tavsiye ister misiniz? Sıradaki tavsiye hepimize geliyor.
1: Men kâle hîne yusbihu. Sabahleyin sabaha erdiği zaman bir insan bu sözleri söylerse ne olur? İnsanların ve cinlerin şerrinden korunur. Ve kendisini bir yılan, akrep bir şey soksa bile zarar veremez o sokan şey ona. Bu sabaha kadar, sabah çıkmışsa akşama kadar, akşamleyin okursa sabaha kadar böyle hıfz-ı himayesine sebep olur. Nedir bu güzel dua? Eûzü, sığınırım Allah'a. Neyle? Bi kelimatillahi tammat. Allah'ın tam kelimeleri ile Allah'a sığınırım. Yani Esma-i Hüsna'sı ile, onun indinde makbul olan dualar ile, ismi azamı ile, hiç eksiği kusuru olmayan ne kadar mübarek, esrarlı, tılsımlı, tesirli sözü varsa Allah'ın, onları söyleyerek Allah'a sığınırım. Elleti la yucavizi hünne berrun ve la facirun. O sözler, o kelimeler ki onların hükmünün dışına itaatli kullarda, facir kullarda çıkamaz. Sımsıkı bağlar böyle. Alimallah yerinden kıpırdatmaz. İşte o kelimelerle Allah'a dua ederim. Niçin? Min şerri ma halaka, yarattıklarının şerrinden Allah'a sığınırım. Ve bere'e, halk ettiklerinin şerrinden sığınırım. Ve zere'e, yeryüzüne yaydıkları. Yani yarattığı, yeryüzünün her tarafına dağıttığı ne kadar mahluk varsa hepsinin şerrinden Allah'ın o tam esrarlı, kuvvetli sözleriyle Allah'a sığınırım demiş oluyor bu sözü söyleyen insan. Böyle dediği zaman hem insanların hem cinlerin şerrinden korunur.
0: Dostça bir tavsiye.

0: son peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ve İslamiyet.
1: Merhabalar. Allah'ın selamı üzerinize olsun değerli dinleyenler. Önceki programımızda Ümretül Kaza Seferi konusunu okumuştuk. Bugün yeni bir bölüme başlıyoruz. 10. bölüm. Yeni seferler, yeni ihtidalar. Ahrem bin Ebil Avca'nın Süleymoğullarına gönderilişi. Seferin tarihi, mevkii ve sebebi. Ahrem bin Ebil Avca'nın Süleymoğullarına gönderilişi, hicretin 7. yılında, Zilhicce ayında, umre yapılarak Medine'ye dönüşten sonraydı. Süleymoğullarının yurtları Hayber yakınında ve Necd'in yukarılarındaydı. Süleymoğulları, Süleym ve Nar harreleriyle Vadil Kura ve Teyma'da otururlardı. Nahl Ovası ve Nakra arasındaki Cemum'da Süleymoğullarının yurtlarındandı. Seferin sebebi Süleymoğullarını İslamiyet'e davetti. Peygamberimiz Aleyhisselam, Süleymoğullarından Ahrem bin Ebil Avca'yı 50 kişilik askeri bir birliğin başına geçirerek İslamiyet'e davet etmek üzere Süleymoğullarına yolladı. Süleymoğulları hesabına casusluk yapan bir adam da bu askeri birliğe katılmış bulunuyordu. İslam ordusunun Medine'den ayrıldıkları zaman Süleymoğullarının casusu kavminin yanına bunlardan önce yetişip 50 kişilik askeri bir birliğin kendilerinin üzerine gelmekte olduğunu haber verdi ve onları uyardı. Süleymoğulları çok sayıda asker topladılar ve çarpışmak için hazırlandılar. İslam ordusunun onları, onlar da İslam ordusunu gördüler. Ahrem bin Ebil Avca gidip Süleymoğullarını İslamiyet'e davet etti. Süleymoğulları, senin davet ettiğin şey bize gerekmez dediler. Ahrem'in sözlerini dinlemediler. Müslümanlara ok yağdırmaya başladılar. Bir müddet oklarla çarpışıldı. Kendilerine yeni yardımcılar gelince Süleymoğulları Müslümanları her taraftan kuşattılar, ortalarına aldılar. Müslümanlarla en şiddetli şekilde çarpıştılar. Hemen hepsi şehit oldu. Yüce Allah hepsinden razı olsun. Birlik kumandanı Ahrem de ağır yaralar alarak şehitler arasına düştü. Süleymoğulları onu öldü sanarak bıraktılar. Ahrem ayrılıp şehitler arasından kalktı. Yavaş yavaş Medine yolunu tuttu. Arkadaşlarından sağ kalabilenler de onunla birlikte Medine'ye girdiler. Ahrem'in sağ kalan arkadaşları iki veya ikiden fazla olup Medine'ye gelirken Ahrem'e yardım ettiler. Ahrem'in Medine'ye gelişi hicretin 8. yılında Safer'in ilk günlerindeydi. Peygamberimiz Aleyhisselam'ın kızı Hazreti Zeynep'in vefatı. Peygamberimiz Aleyhisselam'ın kızı Hazreti Zeynep hicretin 8. yılının başında vefat etti. Yüce Allah ondan razı olsun. Hazreti Zeynep'in vefatının sebebi, deve üzerinde, hevdeç içinde, Mekke'den Medine'ye hicreti sırasında, Kureyş müşriklerinden Hebbar bin Esved'le, fihri bir arkadaşının Zituva'da mızrakla vurulup, devesinden kaya üzerine düşmesiyle, karnındaki çocuğun düşerek, kendisinin hastalanmış olmasıydı. Vefatına kadar da bu hastalıktan kurtulamadı. Hazreti Zeynep'in yıkanışı, kefenlenişi, cenaze namazının kılınışı ve kabre konuluşu. Hazreti Zeynep'i Peygamberimiz Aleyhisselam'ın zevcilerinden Hazreti Sevde ve Hazreti Ümmü Seleme ile Peygamberimiz Aleyhisselam'ın dadısı Ümmü Eymen Bereke ve Ensar kadınlarından Ümmü Atiye yıkadı. Hazreti Zeynep'i yıkarlarken Peygamberimiz Aleyhisselam onların yanlarına varıp onu yıkamaya sağ tarafından ve abdest azalarından başlayınız. Su ve sidrle tek sayıda 3 veya 5 ya da 7 kere hatta gerekli görürseniz bundan da fazla yıkayınız. Sonuncusunda suya kafur yahut kafurdan biraz koku koyunuz. Yıkama işini bitirip boşalınca bana bildiriniz buyurdu. Yıkayıcılar Hazreti Zeynep'in saçlarını taradılar, 3'ü ayırıp her birini bukle yaptılar. Buklelerden ikisi Hazreti Zeynep'in yan taraflarındaki biri de ön tarafındaki saçlarındandı. Yıkayıcılar yıkama işini bitirdiklerini bildirince Peygamberimiz Aleyhisselam onlara hıkvesini beline bağladığı fotasını verip bunu Zeynep'e iç gömleği yapınız buyurdu. Sonra Hazreti Zeynep'in cenaze namazını kıldı. düşünceli ve üzüntülü olarak onun kabrinin içine indi. Ve biraz durduktan sonra sevinerek dışarı çıktı ve Zeynep'in zayıflığını düşünüp ona kabir sıkıntısını ve hararetini hafifletmesini Yüce Allah'tan diledim. Yüce Allah da bu dileğimi kabul buyurup ona bunları hafifletti buyurdu. Peygamberimiz Aleyhisselam Hazreti Zeynep'i ilk defa olarak üzerinde taşıdığı serirle kabre koydu. Kabre de damadı Hazreti Zeynep'in zevci Ebu'l-As'ın yardımıyla indirdi.
2: Değerli dinleyiciler, bugün de programımızın sonuna geldik. Bir sonraki programda buluşuncaya dek Allah'a emanet olunuz.
0: Son Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ve İslamiyet. Eser: Peygamberler Peygamberi Hazreti Muhammed aleyhisselam ve İslamiyet. Yazar: Mustafa Asım Köksal.

0: İnsanoğlunun bu dünyaya yaratılıp gönderilmesinin sebebi ne? Niye insanoğlu var kılınmış, yaratılmış, dünyaya gönderilmiş? Bunu Kur'an-ı Kerim'de Allah-u Teala Hazretleri ayet-i kerimeyle bildiriyor. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْاِنْسَ اِلَّا لِيَعْبُدُونَ Yani ben insan cinsini, mahluklarım arasındaki insan neslini, beni, Adem'i, insanları ve cinleri bana ibadet etsinler diye yarattım buyuruyor. İbadet tabi sadece dar manalı namaz, oruç tutmak demek değil. İbadet Allah'a kulluk yapmak demek. Yani Allah'a Allah'ın istediği şekilde kulluk yapmak demek. Her yönden kulluğunu güzel yapması demek. İbadetin manası bu. Yani uyu dediği yerde uyuyacak, uyan dediği yerde uyanacak, ye dediği yerde yiyecek, yeme dediği yerde yemeyecek, sabredecek, efendim Allah'ın her emrini tutacak. Kalk dediği zaman kalkacak, yat dediği zaman yatacak.
1: Haberimiz olmadı demeyin, Akra dinleyin.

Modern hayatın karmaşasında herkesin aradığı bir şey var. Huzur. Kimi onu başarıda, kimi varlıkta, kimi sessizlikte, kimi sevgide arıyor. Peki gerçek huzur nedir? Mutluluktan farkı ne? Kişisel gelişim yolculuğunda kalbin, aklın ve ruhun dengesinde gerçek huzuru konuşuyoruz. İçteki huzur bazen bir zikirde, bazen bir harekette, bazen de bir duada gizli. Perşembe saatler 17.10'u ve pazar 14.10'u gösterdiğinde Akra'da içteki huzura bekliyoruz.

okudukça Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hayatının edebi bir dille anlatıldığı İki Cihan Güneşi başlıyor.

Efendim merhaba. Bakalım bugün nerede kalmışız? Huzeyfe bin Yaman casusluk göreviyle görevlendirilmişti. Soğuk ve açlık artık ona tesir etmiyordu. Düşman saflarına girdi ve Ebu Sufyan'ı gördü. Müşrikler aralarında bir casus olacağından şüphelendiler. Tespit edilme korkusu Huzeyfe bin Yaman'ı sarmıştı. 47. bölüm. Hazreti Huzeyfe anlatmaya devam ediyor. Ebu Sufyan emir verdiği zaman sağımdaki adamın elini tutup "Senin ismin ne?" dedim. "Amr bin As" dedi. Daha sonra solumdaki adama dönüp "Sen kimsin bakayım?" diye sorunca "Muaviye bin Ebu Sufyan" diye cevap verdi. Allah'tan ki ismimi sormadılar, akıl edemediler. Bu iş tamamlanınca Ebu Sufyan tekrar konuşmaya başlayıp "Ey Kureyş cemaati, vallahi sizler durulacak bir yerde değilsiniz. Başımıza gelenleri görüyorsunuz. At ve develer ölmeye başladı. Kıtlık her yeri sardı. Yahudiler bize karşı gelmeye başladılar. Bu fırtına çadırları dibinden söktü. Ortada ne ateş kaldı ne de tencere. Hadi hemen kalkıp gidelim" dedi. Onlarla birlikte kalkıp yanlarından ayrıldım. Sanki yine hamamdaymış gibiydim. Biraz sonra beyaz atlılar gördüm. Hepsinde de beyaz sarıklar vardı. "Allah Resulüne bildir, Cenab-ı Hak düşmanlarına karşı ona yeterli olmuştur" diye müjde ver dediler. Hazreti Huzeyfe devam ediyor. Geriye döndüğüm zaman zangır zangır titremeye başladım. Peygamberimiz o sırada eşiyle birlikte namaz kılıyordu. Namazı bittiğinde beni çağırdı ve gördüğüm şeyleri anlatmamı istedi. Söylediğim sözler onu sevindirmişti. Duyduğu her şeye tebessüm ediyordu. Ne kadar yorgun olduğumu fark edince beni hemen yanı başına yatırdı. Sanki küçük bir çocukmuşum gibi bir örtüyle üstümü sıkı sıkı örttü. Namaz vaktine kadar orada uyumuşum. Vakit geldiği zaman sırtımı sıvazlayıp "Hadi bakalım uykucu, kalk artık" dedi. Kalktığımda düşman ordusundan tek kişi bile kalmamıştı. 26 günlük Hendek Savaşı sona ermiş ve Allah Resulü'nün dahiyane idaresi sonucunda sadece 5 kişi şehit düşmüştü. Hendek Savaşı'ndan önce Peygamberimizle barış anlaşması imzalamalarına rağmen müşrik ordusuna katılan ve Müslümanlara çok büyük korkular yaşatan Beni Kureyza Yahudilerinden Nebaş bin Kays'ın karısı daha kuşatma bitmeden bir rüya görmüş ve bunu yakınlarına anlatmıştı. Rüyasında Müslümanlar Beni Kureyza'nın kalelerini kuşatıp hepsini öldürmüştü. Yahudi bilginlerinden Zebir bin Bata bu rüyayı duyunca "Tevrat'a yemin ederim ki Hendek Savaşı'ndan sonra olacak şeyler daha önce olanlardan çok daha şiddetli ve ağırdır" dedi. Bunun üzerine diğer Yahudiler "Muhammed aramızdaki anlaşmayı bozmamızdan ve ona yaptıklarımızdan ötürü bize hesap soracaktır" diye korkmaya başladılar. Müşrik ordusu Mekke'ye dönünce mücahitler derin bir nefes aldı. Beni Kurayzalar da kendi topraklarına çekilmişti. Peygamberimiz evine geldiği zaman öğlen vaktiydi. Silahlarını çıkartıp Hazreti Ayşe'ye teslim etti ve abdest aldıktan sonra mescide gitti. Savaşta şehit düşen sahabiler mescidin avlusuna alınmıştı. Efendimiz aleyhisselam onların yanındayken Hazreti Cebrail geldi. Başına bağladığı beyaz sarığın ucu iki omzu arasına sarkmıştı. "Ya Resulallah, üstündeki silahları çıkarttın mı?" deyince Peygamberimiz "Evet" diye cevap verdi. Fakat Hazreti Cebrail "Vallahi biz melekler silahlarımızı henüz çıkarmadık. Düşman senin üzerine geldiği andan beri o silahlar hep üstümüzdeydi. Daha sonra da size tekrar saldırmasınlar diye onları takip ettik. Hadi kalk, silahını kuşan ve onların üzerine yürü" dedi. Peygamberimiz "Nereye? Kimlerin üzerine?" deyince Hazreti Cebrail Beni Kurayza yönünü işaret edip "İşte oraya" dedi. Peygamberimiz ümmetini düşünüp "Askerlerim çok fazla yoruldular. Birkaç gün beklesek olmaz mı?" diye sorduğunda Cebrail aleyhisselam "Ya Resulallah, Yüce Allah hiç vakit kaybetmeden Beni Kurayza'nın üzerine gitmeni emrediyor. Ben de yanımdaki meleklerle birlikte gidecek ve onların kalelerini darmadağın edeceğim. Allah o Yahudileri sert bir kaya üzerine atılan yumurtalar gibi dağıtacaktır" dedi.

Müslümanların kadın ve çocuklarını öldürmek için gece baskınları yapmayı planlayan Beni Kurayzalar, meleklerin baskınına uğramak üzereydi. Küçük yaşlardan beri Allah Resulü'nün yanında bulunan Hazreti Enes, o anları şöyle anlatıyordu. Hazreti Cebrail'in emri altındaki melek ordusu, Beni Kurayza'ya doğru hareket ettiğinde Medine sokaklarından bir toz bulutu yükseldi. Bu bulutu hala görür gibiyim. Bilal-i Habeşi, Cebrail aleyhisselam gittikten sonra Allah Resulü'nün emriyle halka şöyle seslendi. Allah'a ve Resulüne itaat edenler, ikindi namazını Beni Kurayza yurdundan başka yerde kılmasın. Ey Allah'ın askerleri, hemen hazırlanın. Peygamberimiz evine dönerek zırhını giydi, kalkanını sırtına yerleştirdi. Kılıcını kuşanıp ata bindikten sonra Hazreti Ali'yi çağırıp sancağı ona verdi. Bir bölük askerle önden gönderdi. Hendek Savaşı'ndan öğle vakti dönen İslam ordusu ikindi vakti gelmeden yola çıkmıştı. Çok gariptir ki Uhud Savaşı'nın üzerinden 70 saat bile geçmeden düşman kuvvetlerinin peşine düşülmüştü. Şimdi bunun tekrarı yaşanıyordu. Peygamberimiz Beni Kurayza Yahudilerinin kalelerine yaklaştığında bu kale civarındaki Savre'in bölgesinde yaşayan Müslümanların savaşı hazır durumda beklediklerini gördü. Halbuki bu kişilere haber verilmemişti. Allah Resulü onların bu haberi nasıl aldıklarını sorduğunda Harise bin Numan, ''Ya Resulallah, Dıhyetül Kelbi biraz önce yanımızdan geçerek gitti. Beyaz bir at üzerine binmişti. Atın eğrine de atlastan yapılmış bir kadife örtmüştü. Hiç vakit geçirmeden silahlanın, Allah Resulü birazdan buraya gelecek diye seslenip bizi acele ettirdi.'' dedi. Daha önce de belirttiğimiz gibi Hazreti Cebrail genellikle insan suretinde ve Dıhyetül Kelbi adlı sahabiye benzer şekilde iniyordu. Hem yüzü hem sakalı onunkine benzerdi. Gerçek dıhye biraz sonra yanlarına gelince hepsi şaşırırdı. Peygamberimiz bunun üzerine sizin gördüğünüz kişi dıhye değildi, o Cebrail'di. Kalelerini sarsmak ve kalplerine korku düşürmek için Allah onu Beni Kurayza'ya gönderdi dedi. Hazreti Ali bir öncü kuvvetle Beni Kurayza kabilesine ulaştığında sancağı kalenin dibine çekti. Yahudiler bunun üzerine müminlere ve Allah Resulüne küfretmeye başladılar. Hatta eşleri için çok ağır konuştular. Hazreti Ali peygamberimizin bu sözleri duyup üzülmesinden korkuyordu. Kaleye doğru yaklaşan orduya koşup ''Ya Resulallah o pis insanların yanlarına sokulmanız gerekmez.'' dedi. Peygamberimiz kendisi ve ailesi için kötü sözler söylendiğini anlamıştı. ''Ya Ali, bana kötü sözler söylediler değil mi? Onlar Musa peygambere de çok ağır sözler söylemiş ve onu üzmüşlerdi.'' dedi. Allah Resulü daha sonra Beni Kurayza kabilesine yaklaştı. Sahabiler onu kalkanlarıyla koruyorlardı. Peygamberimiz ''Ey maymunların kardeşleri, Allah sizi rahmetinden uzak kılsın. Demek bana sövüyorsunuz ha?'' dedi. Yahudiler bir sürü yemin ederek sözlerini inkara kalkıştılar. Bu arada ''Ey Muhammed, sen böyle ağır sözler söylemezdin, ne oldu sana?'' dediler. O rahmet peygamberi özellikle ailesi için söylenen çirkin sözler karşısında biraz sert konuşmuştu. Fakat bu sertliğinden pişman oldu. O kadar üzüldü ki elindeki asası yere düştü, hırkası üstünden kayıp yere yayıldı. İnsanlık tarihinde o güne kadar görülmeyen, belki de hiç görülmeyecek bir zarafet tablosu yaşanıyordu. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem biraz sert konuşmakla bir kişi bile olsa o insanın İslam dinine girmesini engellediğini düşünmüş olabilirdi. Üzüntüsü belki de bu yüzdendi. Daha sonra kendisini topladı ve Müslümanlara uykusuz geceler geçirten Yahudilere tekrar seslenerek biraz önceki davranışının kendisi ve eşleri için söyledikleri çirkin sözlerden kaynaklandığını açıkladı. Hemen arkasından da onları İslam dinine çağırdı. Yahudiler bu teklife taş ve ok atarak cevap verdiler. Muhammed bin Mesleme anlatıyor. Beni Kurayza Yahudilerini çok sık bir şekilde kuşattık, kuş uçurtmadık. Gün doğmadan önce kalelerinin dibine kadar sokuluyor ve içeriye ok yağdırıyorduk. Bizimle çarpışmayı kesmezlerse geri dönmezdik. Beni Kurayzalar diğer Yahudilerden ve müşriklerden yardım göremeyince kaleyi Beni Nadir Yahudileri gibi terk etmeyi teklif ettiler. Fakat Allah Resulü böyle bir teklife sıcak bakmadı. Yahudiler paniğe kapıldılar. Kendileriyle iyi geçinen evsizlere haber göndererek Muhammed'e söyleyin de bizi affetsin dediler.

0: Bunun üzerine bir grup evsi gelerek, "Ya Resulallah, bu Yahudileri bizim için bağışla," dediler. Onlar ısrar ettikçe Allah Resulü sustu. En nihayet içinizden birinin hakem seçilmesine ve o Yahudiler hakkında karar vermesine razı mısınız dedi. Evet razıyız diye cevap verdiler ve bu iş için Sa'd bin Muaz'ı seçtiler. Evs kabilesinden olan Sa'd bin Muaz, Hendek Savaşı sırasında koluna bir ok isabet eden ve atar damarları parçalandığı için öleceği düşünülen sahabiydi. O sırada tedavi görmekteydi. Sa'd bin Muaz yaralandıktan sonra Medine mescidine getirilmiş ve kendisine bir çadır kurulmuştu. Ona bakan kişi de Rüfeyda Hatun'du. Bu mübarek kadın yaralı Müslümanların bakım ve tedavisiyle uğraşırdı. Evs topluluğu Sa'd bin Muaz'ı hakem seçtikten sonra Medine'ye gelip onu aldılar ve kendi bölgelerine götürdüler. Bu arada "Beni Kurayza için kötü bir karar verme, Allah Resulü de zaten böyle istiyor," deyip kendisine baskı yaptılar. Sa'd bin Muaz son derece ağır bir görev üstlenmişti. Bu yüzden de gözüne uyku girmiyordu. Nihayet karar verip Medine'ye döndü. Bütün herkes büyük bir merak içindeydi. Evsilerle birlikte Allah Resulü de onun yanına geldiğinde Sa'd bin Muaz ayağa kalkarak, "Ey Evs topluluğu, vereceğim kararı uyacağınıza Allah adına yemin eder misiniz?" diye sordu. "Evet ederiz," dediler. Bu yüce sahabi peygamberimize duyduğu derin saygıdan ötürü onun yüzüne bir an bile bakamazdı. Başını yere eğip, "Şurada bulunan zat da vereceğim karara uyacağına söz veriyor mu?" dedi. Peygamberimiz "Evet," diye cevap verdi. Sa'd bin Muaz her iki taraftan da kesin söz aldıktan sonra Beni Kurayza Yahudilerinin kalelerinden inmelerini ve silahlarını bırakmalarını söyledi. Yahudiler söyleneni yaptılar. Nefesler tutulmuştu, karar bekleniyordu. Sa'd bin Muaz, Beni Kurayza Yahudilerinin bütün savaşçı erkeklerinin öldürülmesine, onlara ait malların da Müslümanlar arasında pay edilmesine karar verdim," buyurdu. Allah Resulü bu sözler üzerine, "Varlığım kudret elinde bulunan Allah'a yemin ederim ki, onlar hakkında açıkladığın bu hükmü Allah bana emretmişti. Sen Allah'ın rızasına uygun bir karar verdin," dedi. Yahudi savaşçılar Hazreti Sa'd'ın verdiği karar doğrultusunda cezalandırıldılar. Kadın ve çocuklarsa Remle binti Haris'in konağında kaldılar. Kendilerine bol miktarda yiyecek ve içecek dağıtıldı. Sa'd bin Muaz bu kararından sonra tekrar tedavi altına alındı ve mescitteki çadırına konuldu. Hazreti Ayşe validemiz gerisini şöyle anlatıyordu. Sa'd bin Muaz'ın bulunduğu çadırın hemen yanı başında başka hastalara ait bir çadır daha vardı. Onlar kendi hallerinde oturup dururlarken bir de bakmışlar ki çadırın altından bir kan sızıyor. Meğer Sa'd'ın yarası açılmış, kan akıp duruyormuş. Peygamberimiz bunu haber alınca hemen çadıra koştu. Yatağına oturup Sa'd'ın başını dizine koydu. Daha sonra da, "Allah'ım, Sa'd senin Resulünü kabullenerek yolunda cihad etti. Bu yoldaki vazifesini tamamladı. Onun ruhunu kolayca alarak huzuruna kabul buyur," diye dua etti. O sırada Sa'd kendine geldi ve Allah Resulünün dizlerinde yattığını fark etti. O ana kadar saygısından ötürü bir türlü bakamadığı Allah Resulüne belki ilk kez doya doya bakarak, "Ya Resulallah, sana selam olsun. Ben senin Allah Resulü olduğuna şehadet ediyorum," deyip ruhunu teslim etti. O sırada Hazreti Cebrail gelerek, "Ya Resulallah, bu vefat eden kişi kimdir ki kendisi için gök kapıları açıldı ve Allah'ın arşı titredi?" diye sordu. Sahabilerden Hazreti Seleme anlatıyor. Allah Resulü ertesi sabah cenazesinin kaldırılması için Sa'd'ın evine gidip içeri girdi. Biz de hemen arkasında bulunuyorduk. Odada üzeri örtülü Sa'd'dan başka kimse bulunmuyordu. Ben Allah Resulü'nün peşinden girmek isterken bana "dur," dedi. Geriye döndüm. Bir müddet kaldıktan sonra dışarı çıktı. "Ya Resulallah, bizi odaya almadın. Oysa ki içeride kimseler yoktu," dedim. "Ya Seleme, Sa'd'ın etrafı melek doluydu. Bu yüzden de odada hiç yer yoktu. Ancak meleklerden birisi bana yer açtığında oraya sığdım," dedi. Daha sonra Sad'ın annesine giderek, artık gözyaşların dinse olmaz mı? Çünkü senin oğluna ilk gülen Allah, ilk titreyen arş oldu. Sad bu dünyadan ayrılacağı güne kadar Rabbine kavuşmayı özleyip durdu, dedi. Allah Resulü, Sad bin Muaz'ın cenazesinde bulunmak üzere yeryüzüne 70.000 melek indiğini bildirmişti.
1: Okudukça Cüneyt Suavi'nin kaleme aldığı ve Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hayatının edebi bir dille anlatıldığı İki Cihan Güneşi sona erdi. Programın ses kayıtlarını Akra Medya'dan dinleyebilirsiniz.
2: Bir kitap ki 1400 yıl önce bilgiye erişimin zor olduğu bir zamanda, uzayın sürekli genişlediğinden, güneşin her gün doğup battığından, evrende bilinen bütün yıldızların, bütün cisimlerin hareket ettiğinden, evrendeki mükemmel yörüngelerden, denizlerin birbiriyle birleşip karışmamasından, rüzgarların bitkilerin çoğalmasındaki rolünden, bulutların ağırlığının yağmuru müjdelediğinden, yüce dağların hareket ettiğinden, arının bir matematik dehası gibi çalıştığından, anne karnındaki bebeğin üç karanlık evresinden ve daha birçok bilimsel konulardan bahsediyorum.

Şüphesiz göklerin ve yerin yaratılışında, gece ile gündüzün birbiri ardınca gelişinde, insanların yararı için denizde süzülüp giden gemilerde, Allah'ın semadan indirip onunla öldükten, kuruduktan sonra toprağı dirilttiği suda, orada yeryüzünde yaydığı her türlü canlıda ve onları yaymasında, rüzgarları dilediği gibi estirişinde, gök ile yer arasında Allah'tan gelecek emre hazır bekleyen bulutta, elbette düşünen bir kavim için Allah'ın varlığına ve birliğine nice deliller vardır. O, rahmetinin önünde müjdeci olarak rüzgarları gönderendir. Sonunda o rüzgarlar, topladığı yağmur yüklü ağır bulutları yüklenince, onu ölü, kurak bir ülkeye, bölgeye yollarız. Derken onunla su indirir ve o su ile de türlü türlü meyveler, mahsuller çıkartırız. İşte ölüleri de böyle diriltip çıkartacağız. Artık herhalde bunları düşünüp ibret alırsınız. O, yağmur rahmetinin önünde bir müjdeci olarak rüzgarları gönderendir. Onunla ölü, kupkuru bir bölgeye can verelim, hem de yarattığımız nice hayvanları ve insanları onunla sulayalım diye gökten tertemiz bir su indirdik. Yeri de görürsün ki kupkurudur. Fakat biz ona su indirdiğimiz zaman harekete geçer, kabarır ve her güzel çiftten nice nebat bitirir. Bu da Allah'ın gerçekten varoluşunun delilidir. Ve her şeyin onun iradesiyle gerçekleşmesidir. Hiç şüphesiz ölüleri o diriltir ve her şeye hakkıyla kadir olan yine odur. Onun kudretinin delillerinden biri de rüzgarları yağmurun müjdecisi olarak göndermesidir ki size rahmetiyle nimetinden tattırsın. Gemiler emriyle akıp gitsin, siz de onun lütfundan rızık arayasınız ve verdiklerine şükredesiniz. Rüzgarları yönlendiren Allah'tır. Onlar yağmur yüklü bir bulutu kaldırıp yürütür. Derken biz onu toprağa ölü bir bölgeye sevk ederiz. Onunla yeri ölümden sonra bitkiyle canlandırırız. İşte öldükten sonra dirilip kalkma da tıpkı böyledir.

Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Rabbinizin bağışlamasına nail olmaya ve takva sahipleri için hazırlanmış, genişliği gökler ve yer kadar olan cennete koşuşun. O takva sahibi olanlar, bollukta ve darlıkta Allah rızası için sarf ederler. Öfkelerini yutarlar ve insanları affederler. Allah, iyilik yapan ve güzel davrananları sever.

0: Sen kazanırsın. Allah'ım Elyesa'ya selam olsun.
1: Allah'ım Zülkif'le selam olsun.
0: Allah'ım Muhammed'e selam olsun. Bu rüya değil. Masal, hikaye, roman değil. Film, tiyatro değil. Felsefe, ihtimaller değil. Okuyarak şahit olduğun başkasına ait bir hikaye değil. Vücuduna batan dikendeki gerçek hissiyat misali. Tam manasıyla, bütün uyaranlarıyla aklına, gönlüne, yaşam odağının eksenine hitap eden bir müjde, uyarı mesajıdır. Bilmelisin, anlamalısın, ölçüp biçmeli, analiz etmelisin. Uyandığın yeni gün, egonun, dürtülerinin, bomboş hayallerinin peşinde ziyan olmasın. Ölümün varlığı, gerçekliği ve kaçınılmazlığı gibi aldığın kararların, çizdiğin, izlediğin, takip ettiğin yolun yaşantının sonrası yargılanacaksın. Mesulsün, kaçamazsın, kurtulamazsın, tekrarı yok hayatının. Tüylerin ürpersin. Kalbin korku ve endişeden güm güm atsın. Yüreğin ağzına gelsin. Dizinin bağı çözülsün. İçin çız etsin. Bu sensin. Yanındaki arkadaşın, dostun, yoldaşın değil. Pişman ol. Çıkış ara. Çabala. Çamur bataklığında boğulup gitme. Allah'ın vaadi gerçektir, haktır. Onun ipine sarıl. O ip. O ipe sarılacak irade sende. Allah'a yönelir, yalvarırsan, çabalarsan, bil ki Allah affı sever. Kuluna merhamet eder. Onun gayretini, samimiyetini görür, temizler, hidayete erdirir. O severse kurtulursun, kazanırsın. Bu kazandığın 5 yıldızlı tatil değil, paramparça değil, anlık zevk değil, uçucu, geçici, sanal zevklerle uçmak değil. Rabbinin hoşnutluğu, sonsuzluk, esenlik, cennet ve nimetleri kazanırsın, sen istersen.

0: Tefsir Sohbetleri. Merhaba sevgili Akra dinleyicileri. Hayat kılavuzumuz Kur'an-ı Kerim'in meali ve tefsiri üzerine hocamız, gönül dostumuz, mürebbiimiz Mahmud Esad Coşan'ın yaptığı sohbeti istifadenize sunuyoruz.
1: Selamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Aziz ve sevgili Akra diyor dinleyicilere. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi üzerinize olsun. Cenab-ı Hak dünya ve ahirette gönlünüzün istediği dileklerinize zahil eylesin. İki cihanda aziz olun, bahtiyar olun, mutlu olun. Allah-u Teala Hazretleri elem keder göstermesin. Bugünkü, bu geceki Kur'an-ı Kerim sohbetin Bakara Sûre-i Şerif 120. ve 121. ayetleri üzerinde olacak. Ayetleri okuyalım. Bismillahirrahmanirrahim. لَنْ تَرْضَى عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَنْ نَصَارَى حَتَّى تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ قُلْ اِنَّ هُدَى اللّٰهِ هُوَ الْهُدَى وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ اَهْوَائِهُمْ بَعْدَ الَّذ۪ي جَاءَكَ مِنَ الْاِلْمِ مَا لَكَ مِنَ اللّٰهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ الَّذ۪ينَ اَعْتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يَتْلُونَهُ حَقَّ تِلَاوَتِهِ اُولَٰئِكَ يُؤْمِنُونَ بِهِ وَمَنْ يَكْفُرْ بِهِ فَاُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ مَا لَكَ مِنَ اللّٰهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ 120. ayet-i kerimenin sonu. وَاُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ 121. ayet-i kerimenin sonu. Bir ayet-i kerimeyi okuduk. Buyuruyor ki Rabbimiz Tebareke ve Teala, وَلَنْ تَرْضَى عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَنْ نَصَارَى حَتَّى تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ لَنْ takısı, edatı, muzari, yani şimdiki zaman, geniş zaman dilinin önüne geldiği zaman ikbal manası ifade eder. Terda, sen razı olursun, oluyorsun manasına gelir. Lan terda olunca efendim o zaman olacaksın, olacak manasına gelir. Şimdi burada veren terda, terda fiilinin faili el-Yahudu ve Nasara. Yahudiler ve Nasraniler memnun olmayacaklar. Lan ikbale ait bir ilgi veriyor Cenab-ı Hak. Razı olmayacaklar. Senden razı olmayacaklar, hoşnut olmayacaklar Yahudiler ve Nasraniler. Hatta tettebi'a milletehum. Bu hatta da yine muzarifinin başına geliyor. Efendim, sen onların milletine tabi olmadıkça manasına, illa en manasına veya ila en manasına gelir. İlla değil, ila en manasına gelir. Sen onların milletine tabi oluncaya kadar demek birisi, sen onların milletine tabi olmadıkça demek öteki. Aynı hatta edatı bu iki manayı da ifade edebilir. İkisi de uygun düşüyor. Zaten bizim anlattığımız efendim konuyu şey yapmıyor, dağıtmıyor. Aynı manaya efendim işaret edilmiş oluyor. Yahudiler ve Nasraniler, sen onların milletine tabi olmadıkça senden hoşnut ve razı olmayacaklar veyahut oluncaya kadar efendim uğraşacaklar. Ancak öyle olursa razı olurlar, başka türlü razı olmayacaklar manasında. Şimdi Yahudiler ve Nasraniler, yani Musa aleyhisselama indirilen Tevrat'ı okuyan millet, ona bağlı olan Musevi diyoruz. Biz Musa aleyhisselama mensup olan insanlar manasında. Nasrani dediklerimiz de efendim İsevi diyoruz. Hazreti İsa'ya tabi olanların efendim devamları olmuş oluyor. Elmalı rahmetullahi aleyh efendim tefsirinde demiş ki Yahudiler Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem efendimizin iklise bulunmuşlar. Sen bizimle bir müddet böyle cahretmeden hoşça geçin, bizi memnun et. Sonra biz de sana tabi olalım efendim diye böyle bir teklifte bulunmuşlar diyor. Kaynağını göstermiyor. Benim de baktığım İbn-i Kesir'de ve başka kesirlerde şu anda bunun hangi kaynaktan geldiğini irdeleme imkanı yok ama bu teklif üzerine bu ayet-i kerime inmiş oluyor. Yani Yahudiler sen bize bir tabi ol da bizimle hoş geçin de sonra biz sana tabi olalım diye bir ara teklifte bulunmuşlar. Halbuki hakkın batıla tabi olması hiçbir zaman olacak iş değildir. Böyle bir taviz de efendim Peygamber Efendimiz'in hayatında görülmüş bir şey değil. Peygamber Efendimiz hayır dedi. Bir elime güneş, bir elime ay verilse ben bu davalar vazgeçmem. Çünkü Allah'ımız peygamber tayin etmiş, o davasını, o görevini yapacak. O görevde taviz vermek veya duraklamak veya vazgeçmek veya geri dönmek veya görevi iade böyle şey onun için bahis konusu değil tabi. Efendim ne teklifler oldu bu teklif? Teklif mi? Tabi onu da efendim Peygamber Efendimiz şey yapmazdı. Zaten burada da Allah-u Teala Hazretleri bu ayet-i kerimelerle bize istikbale ait gelişmeleri de bildiriyor. Yahudiler ve Nasraniler senden, sen onların milletine tabi olmadıkça razı olmayacaklar ey Resulüm diye bildiriyor. Burada tabi Peygamber Efendimiz herkesin hak yola gelmesini istediği için, cennetlik olmasını dilediği için, çok merhametli Rauf ve Rahim sıfatlarını bir hakkın taşıyan bir efendim mübarek kalbi olduğu için, merhametli olduğu için herkesin tabi kurtulmasını istiyordu, cennete gitmesini istiyordu, cehenneme düşmemesini istiyordu. Onun için böyle büyük bir istekle, temenni ile şey yapıyordu. Kabul edilmediği zaman da üzülüyordu. Allah-u Teala Hazretleri muhtelif ayet-i kerimelerle neyse aleyke hidahım, onların hidayete erdirilmesi sana ait değil. İnaleyke iller belâhım, sen ancak tebliğ edersin. Tebliğ et, gerisini üzülme, efendim tasalanma, dert edilme diye muhtelif defalarda efendim beyan duyurmuş, tavsiye buyurmuş Peygamber Efendimiz'e. Bu İslam'a girmeleri konusunda aşırı isteklerinin tahakkuk etmeyeceğini onların aleti ruhiyelerini de bildiriyor bu ayet-i kerime bize. Onlar tabi olmayacaklar. Yani bir yol tutturmuşlar. Bırakamıyorlar menfaatlerini efendim. Halbuki yanlış. İnançları efendim asıl inanç değil. Kökenin de başladığı zamanki safiyetinde değil. Musa

olarak yürüdüğü yol, Hakk'a meyilli, Hakk'a sevgili, Hakk'ı tutan, Hakk'ın rızası yolu demek oluyor. Şimdi yine böyle millet kelimesi de kullanılmış. Bu bize biraz garip gelebilir. Çünkü biz millet deyince ulus manasında, yani kavimlerin nedene getirdikleri topluluklar manasında kullanmaya alışmışız biz lisanımızda. Burada onların millete tabi olmak tabii insanın yaratılışı neyse, hangi ırktansa o ırktan böyle bir şey bahis konusu değil. Efendim o zaman şeydi, yani ayrı bir millet, ayrı bir devlet kurmuş da değiller, ayrı toplum olarak geçiyorlar. Elmalı da daha işin lügat kökeninden alarak lügatta millet kelimesinin bir şeyi söyleyip karşı tarafa öğretmek, hatta yazdırmak diyoruz, yazdırmak manasından geldiğini, efendim imza gibi olduğunu, efendim manasının bu kelimenin böyle inançlar da peygamberler tarafından etrafındaki insanlara dikte edildiği için onların o anlattıkları şeyin içinde o kökten, yani söylenilmiş, yazdırılmış, öğretilmiş efendim bilgiler topluluğu manasında oradan geldiği de söyleniyor. Onların milletine tabi olmadıkça ne demek? Onların dinlerine, yollarına tabi olmadıkça senden razı olmayacaklar manasında geliyor, bildiriyor. Kul, onlar bu böyle tavırlarında iken, ey Resulü sen onlara de ki, inne hüdallahi hüvel hüda. Allah'ın hidayeti, asıl hidayet işte odur. Allah'ın seçtiği, razı olduğu din İslam, innettiğine hüdallahi İslam, وَمَنْ يَبْتَذِ زَيْرَ الْاِسْلَامِ دِينًا اَلَنْ يُكْبَلَنِينَ O İslam'dan gayrı bir din tutturanların din darlığını Allah kabul etmeyecek kesin. Ve Allah'ın o hidayet yolu, o dini, o asıl hidayet odur. Yani sizin çağırdığınız değil manasında. Bir de efendim, hüdallah'tan maksat, yani izafet, beyaniye olmuş oluyor. Yani Allah olan Allah hidayeti efendim asıl hidayet odur manasına gelmiş oluyor. İnne hüdallahi hüvel hüda. Allah'ın hidayeti, Allah'ın bu Peygamber Efendimiz'e öğrettiği efendim ve asıl hidayet odur efendim. Allah hidayeti olur demek, yani insanların ortaya koyduğu eğri büğrü şeyler değil de Allah'ın insanlara öğrettiği manasında da öyle de anlamak mümkün. Efendim, tamam, asıl hidayet yoludur. Yani ey Resulüm, sen ya Muhammed-i Mustafa, sen onlara de ki Allah-u Teala Hazretleri'nin beni tebliğiyle görevlendirdiği bu yol, asıl hidayet yolu budur. Yani doğru olan, sahih olan, kamil olan, efendim eksiksiz olan, her türlü güzel hususu ihtiva eden asıl din budur diye söylesen onlara ey Resulüm diyor. Şimdi ve Peygamber Efendimiz'e ve ashabına ve etbaına bunu beyan etmelerini efendim öğretmiş oluyor. Katade rahmetullahi aleyh bildiriyor ki Belagana enne Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kâne yekûl. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem her zaman şöyle buyururdu ki La tezâlu taifetul min ümmeti yukâtilûne alel hakkı zâhirîne la yedurruhum men hâlefahum hattâ ye'tiye emrullah. Muhtelif kaynaklarda muhtelif rivayetleri var. O rivayetlerde kelime farkları var. Ama herkesin duymuş olduğu bir hadis-i şerif bu. La tezalu taifetun min ümmeti. Benim ümmetimden bir seçtiğim şuurlu zümre bulunacak. Yukatilune alel hakkı. Bunlar hak üzere İslam'ı savunacaklar, mukatele edecekler. Yılmayacaklar, gevşemeyecekler, fütür getirmeyecekler. Allah'ın dinine yardımcı olacaklar. Zahirine ve efendim galebe çalacaklar. Yani üstün gelecekler. La yedurruhum men halefehum. İşte kendilerinden gördüm, yakınlarından görünüp de onlara muhalefet edenler bunlara zarar veremeyecek. Yani bazen anası, babası mümin evladının karşısına çıkıyor. Efendim akrabası karşısına.

çıkıyor, kavmi kabilesi karşısına çıkıyor. Böyle aykırı gidenler, engelleme, çengelleme, hafifletme, frenleme çalışanların arreste çalışmaları hiçbir zarar vermeyecek. Hatta yettiği emrullah, Allah-u Teala Hazretlerinin emri, buyruğu, vaadi kıyamet kopuncaya kadar, gelinceye kadar daima mevcut olacak. Ben de her zaman daima dua ediyorum ki Ya Rabbi bizi o cümleden eyle. Yani yanılanlardan, şaşıranlardan, gevşeyenlerden, hizmetten kaçanlardan veyahut İslam'a hizmet etmeyip de keyfine, zevkine, dünyaya dalanlardan etme. Bu cümleden eyle, bu sevdiğin insanlardan eyle diye daima dua ediyorum. Allah dualarımızı kabul etsin. Bizi o taife-i merriyeden, yani kendisi razı olduğu cümleden eylesin. Daima Allah rızası için çalışmamızı cümlemize nasip eylesin. Evet, asıl hidayet yolu işte bu Peygamber Efendimiz'e Allah'ın öğrettiği, Peygamber Efendimiz'in de bize öğrettiği işte bu din. İşte hadis-i şerifler, işte Kur'an-ı Kerim'in ayetleri, numara numara, hareke hareke, harf harf, hepsi Peygamber Efendimiz'in zamanındaki gibi değişmemiş, bozulmamış, unutulmamış. Her şey ortada. Peygamber Efendimiz'in günlük hayatı en ince teberruata kadar tespit edilmiş. Nasıl saçını tarardı, nasıl kokusu yürünürdü, nasıl başkalarına yardım ederdi, sofrada nasıl sağ eliyle yerdi, kaç parmağını kullanırdı, nasıl temizliğe riayet ederdi, nasıl günlük yaşantısında etrafına davranırdı, güleç yüzü vesaire. İşte her şey ortada. İşte Allah'ın hak peygamberi, işte Allah'ın hak kitabı, işte Allah'ın öğrettiği din. Ve de init de ba'de ehva'ehum ba'dellezi ca'eke minel ilmi. Eğer ey Resulüm, ittebate ehva'ehum, in ittebate, in eğer demek Arapçada, eğer sen onların hevalarına, ehva'ehum, hevayı nefislerine ittiba etmiş olsaydın, etmiş olsa arzu mahal, yani yapmazsın ya, ben sana söylüyorum, ümmet de anlasın, ümmet de böyle bir şey yapmasınlar. Eğer sen onların hevayı nefislerine tabi olacak olsan, badellezi caete iner ilmi, ilimden sana gelen o Kur'an-ı Kerim, o vahiyler, o bilgilerden sonra sen onların, bunları bırakıp da onların arzularına, hevalarına tabi olacak olsan ne olur? Maalesef senin için hiç olmaz. Minallah, Allah tarafından min veliyyim vela nasir, bir dost veya yardımcı bulamazsın. Allah'tan bir yardım alamazsın. Allah'tan bir dostluk göremezsin. Allah'tan yana bir dostu ve şeyin olmaz. Bu çok büyük bir tehdittir. Veli ne demek? Dost demek. Nasir ne demek? Yardımcı demek. Veli ile nasir, yani niye yan yana geliyor? Veli dost demek ama her dost bazen insana yardım edemiyor. Ama bazen de en ummadığın bir kimse dost da değil, karşı taraftan ama Allah'ın verdiği bir şeyle o sana yardımcı oluyor. Hiç ummadığın bir kimsenin yardımına mazhar olabiliyorsun. Yani bazen insan dost bulamaz, bazen dost bulur ama dostun elinden bir şey gelmez, yardım gelmez, faydası olmaz. Bazen yardımcı bulamaz. Şimdi burada ne dostun olur ne yardımcın olur buyuruluyor. Maalesef senin için olmaz. Minallahi Allah'tan yana o cihetten düşecek olursa min veliyyim vela nasir. Yani Allah senin dostun da olmaz, yardımcın da olmaz demek. 121. ayet-i kerimeye geçiyoruz bu bilgiden sonra. Şimdi tabii öğrenecek şeyler çok. Bir kere onların ehvasına tabi olursan deniliyor. Demek ki onların din diye böyle ira ettikleri merasimler onların heva ve hevesleri. Yani Cenab-ı Hakk'ın Musa Aleyhisselam'a, İsa Aleyhisselam'a öğrettikleri değil. Yani o manzaralara bakın, tarih kitaplarını okuyun. Ehva ehum, yani ehva ne demek? Heva kelimesinin çoğul demek. Heva ne demek? İnsanın içinde

efendim nefsinin efendim istekleri demek. İnsanı, cehennemin bir adı da Haviye. İnsanların uydukları uyması gereken yol nedir? Allah'ın emirleridir. Allah'ın emirleri nedir? Hak dindir, ilahi dindir. İnsanlar kendileri din uydurmuşsa onlara ne diyoruz? Beşeri dinler diyoruz, batıl dinler diyoruz. Çünkü kendisi uydurmuş Allah'ın emri değil diye. Öyle dinler bu taksime efendim tabi kalınmış haklı olarak. Birisi hak, birisi batıl diye. Artık ehvalarına uyan insanların ehvalarını, yani nefislerinin arzularını, keyiflerini kafalarından uydurdukları şeyleri kendisine din diye, merasim diye ortaya atıp da işi o tarafa döken insanların o arzularına uyarsa insan beşeri arzulara uymuş olur. Allah'ın arzusunu bırakır. O zaman hiç kıymeti kalmaz. Burada tabi onların dinlerinin ehva olduğu, hevai nefislerden ibaret olduğu, asıl olmadığı beyan edilmiş oluyor. Efendim, ellezîne âteynâ hümül kitâb. Kendisine kitabı verdiğimiz kimseler. O kimseler ki biz onlara kitabı verdik. Yani ben az önceden onlara kitap verdim. Yetlûnehu hakka tilâvetihi. Onu hakkıyla tilâvet ediyorlar, ederler. Ulâike yu'minûne bihi. Ona inanan işte onlar. Ve men yekfur bihi, kim ona inanmıyor, kafir oluyorsa, ve ulâike humul hâsirûn, işte onlar, hüsrana uğrayanların ta kendileridir. Ha, tam hüsrana uğrayanlar onlardır. Ellezîne âteynâhumul kitâb, kendilerine kitap verdiğiniz kimseler. Bunlar kimlerdir? Efendim bazı alimlere göre, mesela Katâde gibi, humul yehudu ve nasara. Efendim bu bazı şahısların, efendim, Abdurrahman İbni Zeyd İbni Eslam'ın ve Katade'nin söylediği, İbni Cerir'in yani Taberi'nin vesaire tercih ettiği bu görüş. Yani kendisine kitap verdiğimiz, yani ey Resulüm, senden önceki zamanda kendilerine kitap vermiş olduğumuz ve kendilerine ehli kitap denilen o kimselerin bazıları, efendim, yetlûnehu hakka tilâvetihi, onu hakkıyla okurlar. Yani kendilerine indirilen kitabı hakkıyla okurlar. Oradaki işaretleri, emirleri, tavsiyeleri alırlar. Aynı zamanda peygamberine tabi olun diye, efendim, o kitaplarının ahkamını, tavsiyelerini tam tutarlar. Ulaike yu'minûne bihi, o zaman onlar iman etmiş olurlar. Kendilerini rica'dan Allah'ın gönderdiği peygambere kafir olmaktan, kitaba kafir olmaktan kurtarmış olurlar. Ama inanmayanlar, onlar artık çok büyük hüsrana uğrayacaklar. Hüsran, yani bir işin sonunda ziyan etmek, hiç gayret etmemek, efendim, perişan olmak demek. Hiçbir eline bir şey geçmemek demek. Şimdi, efendim, buradaki yetlûnehu, tela yetlû, ilave. Zaten burada yetlûnehu hakka tilâvetiye. Hakkıyla onu tilâvet ederler. Buradaki yetlûnehu okumak manasında tilâveti Kur'an-ı Kerim diyoruz. Kur'an-ı Kerim okumak demek oluyor. Yani kendilerine kitap indirilenler bunun tam dikkatli bir şekilde hakkıyla okurlar. Tamam, okumak manasında. Şimdi ama yani acaba o manaya mı? Kur'an-ı Kerim'de başka ayetlere de baktığımız zaman bazen bu telayetli tilâvet takip etmek manasına geliyor. Mesela efendim vel kameri izâ telâhâ, yani eşşemsi ve duhâhâ vel kameri izâ telâhâ, yani güneşe yemin ettikten sonra bir de aya yemin ediyor bu ayet-i kerimede. Vel kameri izâ telâhâ, yani o güneşi takip eden o kamere de yemin ediyor. Telâhâ burada kamer güneşi okuyacak değil. Buradaki telâhâ güneşi okur desek saçma olur. Yani takip etmek manasında, tabi olmak manasında, efendim, demek ki Kur'an o kendilerine indirilen kitabı hakkıyla takip edenler manasında. Yani bu ne demek hakkıyla takip etmek? İçindeki ahkamı okumak, efendim, emirleri tutmak, harfiyen onu uygulamak demek. Bir rivayete göre de, efendim, bu şeyde

Yine Katade'den de böyle bir rivayet var. Efendim bunlar ashabı Resulullah, yani Peygamber Efendimiz'in ashabıdır burada kastedilenler. Kendilerine kitap indirdiğimiz kimseler denilen, buradaki kitap Kur'an-ı Kerim'dir. Bu böyle methedilenler de efendim Peygamber Efendimiz'in ashabıdır. Hakikaten onlar Kur'an-ı Kerim'i hakkıyla okudular, hakkıyla uyguladılar, hakkıyla Kur'an-ı Kerim'e tabi oldular. İşte efendim o inananlar, ne âlâ, inanmayanlar, Kureyş'in müşrikleri, başka kabilelerden müşrikler, onlar da ebedi hüsrana uğradılar. Böyle bir şey de var, efendim, yorum da var. Yani kelime şey olduğu için kendilerine kitap verdiğimiz, kendilerine o kitabı verdiğimiz kimseler. O kitap eğer daha önceki kitaplar ise, Tevrat ve İncil ise, o zaman bu kastedilenler o kitapların cümlesinden, dininden, o kitaba bağlı insanların dinindenken efendim Peygamber Efendimiz'e tabi olanlar kastedilmiş oluyor, cennete girenler kastedilmiş oluyor. Peygamber Efendimiz'in zamanında bazı yerin alimler, Yahudilerden ve Nasranilerden, Hristiyanlardan geldiler, Müslüman oldular. Bunlar hakkında pek çok medihler var Kur'an-ı Kerim'de. Efendim, ama onlarla ilgili ayetleri okumadan önce bir şeyi belirtmek istiyorum. Burada ister birinci yorum, ister ikinci yorum olsun, bu kitabı hakkıyla okuyanlar veya o kitabı hakkıyla tabi olup o kitabı hakkıyla uygulayanlar, hakkıyla kitabı uygulamak nedir? Ömer bin Hattab radıyallahu anh efendim demiş ki اِذَا مَرَّ بِذِكْرِ الْجَنَّةِ سَهَرَ اللّٰهِ اَلْجَنَّةِ اِذَا مَرَّ بِذِكْرِ النَّارِ اَوَذَ بِاللّٰهِ مِنَ النَّارِ Kur'an'ı böyle dikkatle okurlar, o kadar dikkatle okurlar ki cennet ayetleri, cenneti anlatan ayetler geçerse dururlar. Ya Rabbi, bu cennetine, bu bahsettiğin cennetine girenlerle neydi? Cehennemle ilgili ayetler geldiği zaman, Ya Rabbi, bizi bu cehenneme düşenlerden etme diye böyle duygulana, hakkıyla okumak, böyle sindire okumak manasına böyle izah etmiş, böyle misallendirmiş Ömer bin Hattab radıyallahu anh. Hatta o Kur'an-ı Kerim'i birkaç türlü okurmuş, bir hızlı okurmuş, bir de efendim böyle derin derin düşüne okurmuş, daha henüz üçte birine geldi diyormuş. Yani biz de öyle okumalıyız. Bir hatmimiz devam etsin diye hızlı okumalıyız, bir de ayetler üzerinde derin tefekkür ede okumalıyız. İbn-i Mesud radıyallahu anh ve onun gibi bazı alimler de duyurmuşlar ki, ifadeleri şöyle bu. Hakkıyla tabi olmak Allah'ın kitabına nasıl olsa. Vellezî nefsî biyedihî, canım elinde olan Allah'a yemin olsun. Peygamber Efendimiz'i böyle yemin ederdi. İbn-i Mesud da tabi Peygamber Efendimiz radıyallahu anh, İbn-i Mesud da radıyallahu anh, Peygamber Efendimiz'in bu ifadesi gibi başlamış sözüne. Vellezî nefsî biyedihî, canım elinde olan Allah'a yemin ederim ki, inne hakka tilavetihî, onun hakkıyla tilavet olunması şöyle olur. En yuhille halalehu. Helalini helal bilmek ve uygulamak. Ve yuharrime haramehu. Haramını helal bilmek ve haramından kaçınmak. Ve yakra'ahu kema enzelehullahu. Allah'ın indirdiği şekilde onu okumak. Ve la yuharriful kelime amme vâdu'ihi. Sözleri yerlerinden oynatıp tahrif etmemek, bozmamak. Velayete öyle bir şeyen ala gayreti evliliği, Kur'an-ı Kerim'in herhangi bir yerini asıl manasından ayrı olmadık bir tevil ile tevil etmemek efendim diye hakkıyla okumayı böyle izah edilmiş. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'den de efendim hakkıyla okunması efendim yettebi'ûnehu hakkattibâihi, yani hakkıyla ahkâhına ittiba etmek diye bir rivayet var. İbn-i Ömer radıyallahu anh'a rivayet etmiş ki yettebi'ûnehu hakkattibâihi ne demek? Yettebi'ûnehu hakkattibâihi, hakkıyla ona

0: rivayet ettiler. اَلَّذِينَ اَتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِهِ هُمْ بِهِ يُؤْمِنُونَ. Kendilerine daha önce kitap indirdiklerini ona inanırlar. وَاِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ قَالُوا اَامَنَّا بِهِ. Kur'an'ın ayetleri onlara okunduğu zaman derler ki biz buna iman ettik. اِنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّنَا. Bu Rabbimizden tamam gelmiş ayetler besbelli. اِنَّا كُنَّا مِنْ قَبْلِهِ مُسْلِمِينَ. Biz zaten Müslümandık derler, Allah'a teslim olduk. اُلَٰئِكَ يُتَوْزْنَا اَجْرَهُمْ مَرَّتَيْنِ بِمَا صَبَرُوا. Efendim sabrettiklerinden dolayı ecirlerine Allah'a hizmet verecek. وَيَدْرَعُونَ بِالْحَسَنَةِ سَيِّيَّةِ. İyi kötüyü ayırt edip iyiye tabi oldukları için efendim وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ. Ve hayır hasenat yaptıkları için Allah onları mükafatlandıracak. Çare ahir zaman peygamberine kendi kitaplarında da emredildiği üzere tabi olmak. En büyük imtihanları onların bu zaten. Yani ahir zaman peygamberi geldiği zaman tabi olacaksınız diye Allah Teala Hazretleri onlardan ahdarmış, ona uyacak. Uymadığı zaman olmadığını hadis-i şerifte peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz bildiriyor. Uydukları zaman ne oluyor? Elhamdülillah İslam zaten efendim Yahudileri de Hristiyanları da kurtarıyor. Yani onların dinlerinin bir zamanlar hak din olduğunu beyan ediyor. Yanlışlıklarını açıklıyor. Doğru yola sevk olunmalarına efendim yol gösteriyor. Yani iyiliklerini oluyor. Efendim ona tabi olanlar gene o iyiliğe mazhar olmuş oluyorlar. Bir şey kaybetmiyorlar. Her şeyi kazanıyorlar. Aksi takdirde her şeyi kaybediyorlar. Allah-u Teala Hazretleri efendim gerçekleri görüp her zaman her yerde haktan yana, gerçekten yana olmayı nasip eylesin, batıldan uzak eylesin, efendim yanlış yolda yürütmesin, hatasını anlayıp doğru yola gelmeyi cümleye nasip eylesin, doğru yolda yürüyenlere de gayret kuvvet versin, eza cefa çekerlerse bunun imtihan olduğunu bilip sabretmelerini nasip eylesin, efendim lütfa mazhar olduklarını, dinlerinin hak olduğunu bilip aşkıyla, şevkiyle ibadete taatte olmayı nasip eylesin. Allah Teala Hazretleri cümlemizi iki canda az ve bahtiyar eylesin. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi Berkatı.
1: Tefsir Sohbetleri. Merhaba sevgili Akra dinleyicileri. Hayat kılavuzumuz Kur'an-ı Kerim'in meali ve tefsiri üzerine hocamız, gönül dostumuz, mürebbimiz Mahmud Esad Coşan'ın yaptığı sohbeti istifadenize sunduk. Hayırlı geceler.
2: Dinlediğiniz programa Akra Medya web sayfası ve mobil uygulamasından erişebilirsiniz. Önerileriniz bölümünden günün programlarına göz atarak dilediğiniz tüm programları tekrar dinleyebilir ve paylaşabilirsiniz. Play Store ve App Store'dan hemen indirin. Akra Medya, sağduyunun sesi.

Allah'ım, kafirlikten ve fakirlikten sana sığınırım. Allah'ım, kabir azabından sana sığınırım. Senden başka ilah yok. Ancak sen varsın.

Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. İman edip salih, sevaplı işler işleyenler ve Muhammed'e Rablerinden bir gerçek olarak indirilene inananların, Allah günahlarını örtmüş ve hallerini düzeltmiştir.

Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Aralarında hüküm verilmesi için Allah'a ve Resulüne çağrıldıkları zaman müminlerin sözü ancak işittik ve itaat ettik demeleri, teslimiyet göstermeleridir. İşte asıl umduklarına erenler onlardır. Kim Allah'a ve Resulüne itaat eder, Allah'a saygı duyarak emirlerine uygun yaşarsa, işte asıl kurtuluşa erenler onlardır.

İslami ilimler arasında müstesna bir yere sahip olan kıraat ilminin içeriği, tarihsel serüveni, kıraat ekolleri ve kıraat imamlarının hayatları Kur'an ve Kıraat programında.

Allah'ın selamı, rahmeti ve bereketi bizi dinleyenlerin, şu anda gönülleri bizimle olanların ve cümle müminlerin üzerine olsun efendim. Akre FM'de Kur'an'ın ruhunu derinden hissedeceğimiz, kıraat ilminden ve seçkin kıraat imamlarımızdan bahsedeceğimiz yeni bir programla daha huzurlarınızdayız. Programımıza hoş geldiniz.

Değerli dinleyicilerimiz, İslam tarihinde Kur'an öğretilen, hafız yetiştirilen ve kıraat talimi yapılan medrese veya bölümlerin genel adına Darül Kurra denirdi. Burada kıraat ilmini tamamlayanlara da Kurra adı verilirdi. Yer, mekan, ev gibi anlamlara gelen darla, okuyan anlamındaki kari kelimesinin çoğulu olan kurra kelimelerinden meydana gelen Darül Kurra, Kur'an-ı Kerim'in öğretildiği, bir bölümünün veya tamamının ezberletildiği ve kıraat vecihlerinin talim ettirildiği mektepler için kullanılmıştır. Çok güzel Kur'an okuyan Abdullah bin Ümmü Mektum'un Medine'ye hicretinde, Mahreme bin Neffel'in Darül Kurra denilen evinde misafir olduğu şeklinde bir rivayet vardır. Bu rivayetten bu ismin mescitler dışında Kur'an okunan ve öğretilen yerler için daha Hazreti Peygamber devrinde kullanılmaya başlandığı anlaşılmaktadır. Bahsi geçen ev muhtemelen İbn-i Şebbe'nin sözünü ettiği Mescid-i Nebevi'nin güneydoğu köşesinde yer alan ve sonradan Abbasi halifesi Mehdi Billah tarafından satın alınıp mescide dahil edilen binadır. Aynı rivayeti İbni Abdülber'den nakleden Huzayi de bu olayın medreselerin kuruluşuna örnek teşkil edebileceğini söyler. Hicretten önce Mekke'de Kur'an öğretimi daha çok Darül Erkam'da olmuştur. Akabe biatlarından sonra Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Medinelilere Kur'an muallimi olarak Musab bin Umeyr'i göndermiştir. Fetihten sonra vilayetlere tayin ettiği bir kısım valiler aynı zamanda Kur'an muallimleriydi. Mescid-i Nebevi'de bu görevi Hazreti Peygamber bizzat yapmakla birlikte Ubade bin Samifi de Suffe ashabına Kur'an öğretmekle görevlendirmiştir.

Allah'ın evlerinden birinde Allah'ın kitabını okumak ve kendi aralarında mütalaa etmek üzere toplanan her topluluğa Allah iç huzuru verir. Onları rahmet bürür, çevrelerinde melekler toplanır ve Allah onları meleklerin yanında anar. İşte bu hadis-i şerif, Kur'an ilimleri hususunda sahabe-i kiramı teşvik etmiştir. Efendim, İslam tarihinde mescitler uzun süre bilhassa Kur'an ve hadis tahsilinin merkezi olma özelliğini korudular. Buralarda ileri seviyede Kur'an öğrenimi için oluşturulan ders halkaları seb ve tasdir diye anıldı. Kıraat hocasına Şeyhül Kıra görevine de Meşihatül Kıra denildi. Şehir mescitlerinde yürütülen Kur'an okutma faaliyeti Meşihatül Mescit, ordugahlarda yürütülen faaliyetler Meşihatül Cünd ismini aldı. Kurra Arapçada okuyanlar anlamına gelmekte ve kurralar Kur'an'ı okumanın kurallarında uzmanlaşmış kıraat bilginleri olarak anılmaktadır. İslam öncesinde şiirlerin bellekte saklanarak aktarılması gibi Hazreti Muhammed'e inen ayetler de önceleri sahabelerce ezberlenirdi. Bu dönemde Kur'an'daki sözcüklerin doğru okunuşlarını öğrenmek ve anlam belirsizliklerini açıklığa kavuşturmak için sık sık karilere başvurulurdu. Böylece kariler Arapça dil bilgisiyle dil bilim ilkelerinin tanımlanmasına önemli katkılarda bulundular. 7. yüzyılda kariler Hazreti Ali ile Muaviye 657'de Sıffin'de karşı karşıya geldiğinde Hazreti Ali'yi hakeme başvurmaya zorlayacak kadar etkiliydi. 9. yüzyıla gelindiğinde ise artık bir uzmanlar zümresi oluşturan çok sayıda kari, aralarında küçük farklar bulunan çok çeşitli okuma biçimleri geliştirdiler. Bunun sonucunda Abbas halifesi Kahir döneminde 7 kari'nin okuyuş biçimlerinin Hazreti Muhammed'e dayandığı kabul edildi. Bu okuyuş biçimleri kıraat ilmindeki yerini kıraat-i seb'a olarak almıştır. Sonradan 3 kari'nin daha okuyuş biçimi bunlara eklendi ve kıraat-i aşere olarak tarihe geçti.

Kıraat ilminin ileri gelen alimlerinden İbnül Cezeri, Kur'an-ı Kerim'in kıraatlerini mütevatir kıraatler, sahih kıraatler, şaz kıraatler diye üç kısım ayırarak hükümlere bağlamıştır. Mütevatir kıraatleri belirlemek için de şu üç özelliği tespit

Birincisi, okunacak kıraat veçinin bir tek İrab yönüyle de olsa Arapçaya uygun olması. İkincisi, Halife Hazreti Osman tarafından çoğaltılarak Mekke, Medine, Kufe, Basra ve Şam'a gönderilen musaflardan birinin yazı şekline uygun düşmesi. Üçüncüsü, o okuma şeklinin yani veçin bizlere kadar tevatür yoluyla gelip ulaşmış olması. İşte günümüzde bu üç özelliği kendisinde taşıyan kıraatler, kıraat-ı aşereden başkası değildir. Bu kıraatler, yani 10 kıraat, bütün İslam dünyasınca itirazsız kabul gören, okunan ve okutulan kıraatlerdir. Bunlara 10 imamın kıraati, orijinal adıyla Kıraatül Eimmetil Aşera denilmektedir. Bu terimler arasında geçen imam kelimesinden maksat, öncelikle Kur'an-ı Kerim'in hafızı olan, kıraat vecihlerinin detaylarını bilen, kelimelerin lügat ve ıslah manalarını anlayan, kıraatlerdeki kusurları çok iyi gören ve kaynakları iyice tarayabilen alimlerdir. Bir diğer ifadeyle, İslam dünyasının her tarafından Kur'an'la ilgili bilgiler almak isteyen herkesin kendilerine başvuracağı kudretli alim ve fazıl kimselerdir. Kıraat ilmini bu vasıflara sahip olan imamlar, nesilden nesile ve kuşaktan kuşağa gerçek anlamıyla ve hakkını vererek aktarmak suretiyle günümüze kadar ulaştırmışlardır.

Sevgili dinleyicilerimiz, İslam dünyasında ilk medreseler Hicri 4. yüzyılın ortalarında Nişabur'da kurulmuştur. Bunlardan bir kısmı Darü's-Sunne denilen hadis okullarıydı. Diğerlerinde sonraki bazı medreselerde örneği görülen Darü'l-Kurra ve Darü'l-Hadis gibi bölümlerin olup olmadığı kesin olarak bilinmemekle birlikte hocalarından bir kısmının mukri olmasından da anlaşılacağı üzere okutulan dersler arasında kıraat ilminin önemli bir yer tuttuğu muhakkaktır. Selçuklular kıraat ilminin okutulduğu medreseleri genellikle Darü'l-Huffaz şeklinde adlandırmışlardır. Bu adlandırma kısmen Osmanlılar dönemine de uzanmaktadır. Timur devri mimarisinde bazı türbelerin çevresinde yer alan külliyelerde hafızların Kur'an okuması için yapılan odalara da bu isim verilmiştir. Nitekim Meşhed'de İmam Ali Er-Rıza Türbesi ve Gevher Şad Camii planlarında Darü'l-Huffaz olarak adlandırılan odaların bulunduğu görülmektedir.

Osmanlı'da da Kur'an ihtisas medreselerine genellikle Darül Kurra demişlerdir. Osmanlı topraklarının her tarafında çok sayıda Darül Kurra vardı. Ancak bu binaların büyük bir kısmı bugün mevcut değildir. Cafer Paşa'nın yaptırdığı bugün evler arasında sıkışıp kalmış Kütahya Darül Kurrası gibi bazı yapılar ayakta kalmak için direnmektedirler. Mimar Sinan'ın yaptığı Darül Kurra'lardan İstanbul Süleymaniye, Hüsrev Ketüda, Sokuldu Mehmet Paşa, Atik Valide Darül Kurra'larıyla Davut Ağa'nın yaptığı Edirne Selimiye Darül Kurra'sı da zamanımıza kadar gelebilen nadide eserlerdir. Darül Kurra'ların birçoğu hakkında tarihi kaynaklar yanında seyahatnamelerle, vakfiyelerden ve tabakat kitaplarından pek çok bilgi edinilmektedir. Gezdiği yerlerdeki Darül Kurra'ların bazı özellikleri hakkında çok değerli bilgiler veren Evliya Çelebi, kendi asrında oldukça fazla sayıda Darül Kurra'dan söz etmektedir. Evliya Çelebi, Edirne hakkında bilgi verirken, bu şehirde de birçok Darül Kurra bulunduğunu ve buralarda hafızlık yapıldığını, çeşitli seviyelerde kıraat dersleri görüldüğünü, İbnül Cezeri ve Şatibi'nin eserleriyle şiirler okutulduğunu yazar. Ayrıca İstanbul'da bütün büyük camilerin bünyesinde birer Darül Kurra yer aldığı gibi, müstakil binalarda da Darül Kurra'ların mevcut olduğunu ve döneminde İstanbul'da 3000'i kadın olmak üzere 9000 hafız bulunduğunu kaydeder.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Subhanellezi esra bi abdi leylen minel mescidil haram minel mescidil eksa lezi barakna havlehu linriyehu min ayatina.
1: Allahu ekber. Ya Rab.
0: İnnehu huve's-semî'ul basîr. Bismillahirrahmanirrahim.

رادها به ليلا من المسجد الحرام.

Cezeri Hazretlerinin eserlerini Aşere-i Takrib derslerinde okutan ve bu eserlerdeki bilgileri bizzat okuyuşuna da yansıtan Abdurrahman Gürses Hoca Efendi'nin farklı makamlarda okuduğu Aşr-ı Şerif'i dinledik. Değerli dinleyicilerimiz, İbnül Cezeri Hazretleri kıraat, hadis, tarih, tefsir, fıkıh, tasavvuf, akaid, mevıza ve teracim gibi önemli konularda kaleme aldığı 80'e yakın eseriyle ilim dünyamızın değerli bir alimidir. Asıl adı Ebu'l-Hayr Muhammed bin Muhammed bin Muhammed bin Ali bin Yusuf'tur. 1350 yılında Şam'da doğdu. Ailesinin bugünkü Şırnak'a bağlı Cizre ilçesi mensubiyeti sebebiyle İbnül Cezeri diye anılmıştır. 1362-1363 yılları arasında hafızlığını tamamladı. İlk olarak hocası Es-Suruci'den Ebu Amr kıraatini okudu. Ebu Yusuf Ahmet bin Hüseyin el-Kefri'den dersler aldı. 1367 yılında babasıyla hacca gitti ve Medine'de Harem-i Şerif İmam Hatibi Ebu Abdullah Muhammed bin Salih'ten cem usulüyle kıraat okudu. 1367'de tahsil maksadıyla gittiği Mısır'da Ebu Bekir Abdullah bin El-Cündi, Ebu Abdullah Muhammed bin Es-Sa'i ve Ebu Muhammed Abdurrahman bin El-Bağdadi'den kıraat ilmi okudu. Şafii fakihi Abdurrahim bin Hasan el-İsnevi'den de fıkıh dersleri aldı. Mısır'a 3. seyahatinde sayısı 40'ı bulan muhtelif ilimlerde mütehassıs alimden kıraat, mani, beyan ve diğer dini ilimlere dair dersler aldı. Tahsilini tamamlayan İbnül Cezeri, Şam Emeviye Camii'ndeki Kubbetün Nesr'in altında kıraat ilmi okutmaya başladı ve bu dersler senelerce devam etti. Buradaki derslerine Endülüs, Yemen, Hindistan, Rum ve Acem diyarından pek çok talebe katıldı efendim. Adiliye Medresesi, Darül Hadis ile Şrefiye ve Ümmü Salih Türbesi kıraat şehliklerinde bulunan ve Şam'da bir Darül Kur'an yaptıran İbnül Cezeri'den, Şam'da ve Mısır'da da kıraat-ı aşere okuyan pek çok talebe vardır.

İbnül Cezeri 1394 yılında Kudüs Selahiye Medresesi müderrisliğinde bulundu. Daha sonra Antakya'ya geçti ve Eminuddin et-Tebrizi ile görüştü. Kendisini

adaleti sayesinde atlı giden Sultan Bayezid sıfatıyla nitelendirdiği Yıldırım Bayezid'in İstanbul şehri ve surlarının fethi için bir ordu hazırladım. Ben de bu ordunun başında bulunacağım. Benimle birlikte orduda bulunmaya sabır ve tahammül gösterebilirsen durma gel mealindeki davet mektubuna, eğer bana orduyu cihada hazırlamak ve ülkende kıraat ilmini neşretmek iznini verirsen gelir seni bile geçerim. Yoksa geldiğim gibi geri dönerim. Şeklindeki verdiği cevaba müteakip Osmanlı ülkesine geldi. İbnül Cezeri Hazretleri için Bursa Ulu Camii'nde Yıldırım Bayezid Darül Kurrası açıldı. Bursa'da Abdülmümin adındaki hatibin evinde Nihayetül Berara isimli eserini bitirdi. Yıldırım Sultan'la birlikte Osmanlıların İstanbul'u almak için yaptığı ilk İstanbul muhasarasına, oradan da Büyük Neybolu Savaşı'na iştirak ederek Yıldırım Bayezid'in danışmanlıklarında bulundu. Yine Bursa'da pek çok eser kaleme aldı. Sevgili dinleyiciler, 1402'de vuku bulan Ankara Savaşı'ndan kısa bir müddet sonra Timur'a esir düşen İbnül Cezeri, Timur tarafından Keş şehrine götürülerek burada yeni yaptırılan büyük medresenin öğretime hazırlanması göreviyle müderrisliğe tayin edildi. Bu dönemde Keş'te Begavi'nin Mesabihus Sunne isimli eseri üzerine 3 ciltlik bir şerhle birlikte Mevlidün Nebi veya Viladetün Nebi adında 150 beytlik bir eser daha yazdı. 1404 yılında Timur'un İnzar şehrinde ölmesi ve yerine torunu Halil Sultan'ın gelmesiyle Semerkant'tan ayrılıp Mehşeb'e geldiğinde Halil Sultan tarafından tekrar Semerkant'a çağrıldı. Bir müddet sonra kendi arzusu dışında Şiraz'a kadı tayin edildi. İbnül Cezeri bir kez ticaret maksadıyla Yemen'e uğramıştır. O günün Yemen valisi nezdinde hadis okutmuş ve onun iltifatına mazhar olarak büyük bir zenginlikle Mekke'ye dönmüştür. Bu seferi esnasında Yemen'de verdiği konferansları oldukça ilgi çekicidir. Bu konferanslarından sonra Yemen halkı tarafından İbnül Arabi ve onun Fütuhat-ı Mekkiye isimli eserindeki muhteva hakkında kendisine sorulan soruların bir kısmına Cevabu İbnül Cezeri İbnül Arabi adındaki eseriyle cevaplar vermiştir. Eserlerinin çoğu ilmi kıraat üzerinedir. Bu çalışmaları için Muhammed Muti el-Hafız 87 eseri ihtiva eden bir liste vermiştir. Ali Osman Yüksel'in verdiği listede ise 100 kitap ve Risale adı yer almıştır. İbnül Cezeri 1429 senesi Rebiül Evvel ayının 5. günü Şiraz'daki Ayakkabıcılar Çarşısı'nda bulunan evinde vefat etti. Geride İslami ilimlere bilhassa kıraat ilmine ışık tutan sayısız eser bıraktı. Allah ondan razı olsun diyor, bir başka kıraat imamının kıraat ekolünü ve hayat hikayesini paylaşmak üzere yeniden huzurlarınızda olmayı ümit ediyoruz. O vakte değin, hepiniz muhabbetle kalınız. Allah'a ısmarladık.

İslami ilimler arasında müstesna bir yere sahip olan kıraat ilminin içeriği, tarihsel serüveni, kıraat ekolleri ve kıraat imamlarının hayatları Kur'an ve Kıraat programında.

bir kitap ki 1400 yıl önce bilgiye erişimin zor olduğu bir zamanda, uzayın sürekli genişlediğinden, güneşin her gün doğup battığından, evrende bilinen bütün yıldızların, bütün cisimlerin hareket ettiğinden, evrendeki mükemmel yörüngelerden, denizlerin birbiriyle birleşip karışmamasından, rüzgarların bitkilerin çoğalmasındaki rolünden, bulutların ağırlığının yağmuru müjdelediğinden, yüce dağların hareket ettiğinden, arının bir matematik dehası gibi çalıştığından, anne karnındaki bebeğin üç karanlık evresinden ve daha birçok bilimsel konulardan bahsediyor.

yerde hareket eden hiçbir hayvan ve havada kanatlarıyla uçan hiçbir kuş yoktur ki, yaratılış ve yaşayışta sizin gibi bir toplum teşkil etmesinler. Kitapta biz hiçbir şeyi eksik bırakmadık. Nihayet onların hepsi ancak Rablerinin huzuruna toplanacaklardır. Sağmal hayvanlardan da sizin için elbette bir ibret vardır. Karınlarının içindekinden size süt içiririz. Onlarda sizin için daha nice faydalar vardır. Hem de onlardan yersiniz. Bizim kudretimizle meydana getirdiklerimiz arasından onlar için deve, sığır, koyun cinsi hayvanlar yarattığımızı hala görmediler mi? Şimdi böylece kendileri de onlara sahip bulunmaktadırlar. Onları kendilerine boyun eğdirip emirlerine verdik. Onlardan bir kısmını binek edinirler, bir kısmını da yiyorlar. Kendileri için onlarda daha nice faydalar ve içecekleri sütler vardır. Hala şükretmezler mi? Atları, katırları ve merkepleri hem kendilerine binmeniz için hem de süs hayvanı olarak yarattı. O sizin henüz bilemeyeceğiniz nice binecek şeyleri de yaratır. Onlar üstlerinde kanatlarını açıp kapatarak uçan kuşları görmediler mi? Onları havada Rahman olan Allah'tan başkası tutmuyor. Doğrusu O her şeyi hakkıyla görendir. İnsanlar o devenin nasıl yaratıldığına, göğün nasıl yükseltildiğine, dağların nasıl dikildiğine, yerin nasıl yayılıp döşendiğine ibretle bakmazlar mı?

Allah'ım, işlenecek günahlara engel olan, sana karşı duyacağımız bir korku nasip eyle. Kendisiyle bizi cennete ulaştıracağın, kendisiyle dünya musibetlerini bizim için kolay kılacağın, yakinden bir parça nasip eyle. Bize hayat verdiğin müddetçe kulaklarımızı, gözlerimizi ve gücümüzü bizim için faydalı kıl. Soyumuzdan gelenler için de faydalı kıl. Zulmedenlere karşı bize yaptıklarının misliyle mukabele eyle. Düşmanlık yapanlara karşı bize yardım eyle. Dinimizle ilgili hususlarda bize musibet

gıybet verme. Dünyayı en büyük gayemiz eyleme ve ilmimizi de sadece dünyaya has kılma. Bize merhamet etmeyen kimseleri bize musallat eyleme.

Hazreti Adem Aleyhisselam'la başlayıp son peygamber Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e kadar gelen peygamberlerin hayatları İslam Peygamberleri programında. İslam Peygamberleri Cumartesi saat 22'de Akra'da.

bana bir hassas kardeşim sormuştu. Hocam böyle defa haline getirilebilecek güzel sözleri biriktirip bize bildirirseniz emin oluruz demişti. İşte buyurun iki tane efendim hadis-i şerif. Ne kadar güzel. İtikafu aşirin bir Ramazan ve hacceteyni ve ümreteyni bitti. Yarım satır. Efendim, azamın nasi dereceden ezzakirin Allah. Bu da çok hoşumuza gitti. Bu da kısa bir hadis-i şerif. Bunu da Hattat kardeşlerimiz ne güzel yazabilirler. Efendim, duvarlara güzel ziynet olur herkesin gözünün önünde. Azamın nasi dereceden ezzakirin Allah. Gayet kısa. Ramuzül Ahadis'in 74. sayfasını 13. hadis-i şerifi diye de arkasına yazarlar. Güzel de istifini yaparlar. Düzenlemesini yani. Kompozisyon dedikleri. Efendim, hat sanatının inceliklerine uygun. Güzel bir levha olur. Bir de bu istif edildi mi daha güzel küçük olur falan. Ne kadar güzel bir levha. Duvarda durur. Bakan da bu ne demek diye sorduğu zaman işte bunun manası duymuş. Esat Hoca bir vaazında söylemiş de hadis-i şerifmiş derken o da onu öğrenir. O da Allah demeye başlar. La ilahe illallah demeye başlar. Subhanallah, estağfurullah demeye başlar. Efendim, hasbunallah demeye başlar. İmanı kuvvetlenir. Nefsini yener. İyi bir insan.

0: bilgi ve önerilerini paylaşıyor. Az, öz, etkili. 2 dakika.
1: Çocuk ağlamasın diye annenin babanın hani hemen ona bir şeyler vermesi ya da çok ağlayarak, ikisi de aynı.
2: Evet,
1: aşırı üstüne düşmek, aşırı ilgisiz kalmak, ikisi de aynı aslında. Hı. Çocuktaki travması aynı. Hı. Çünkü ikisinde de çocuk kapsanmıyor. Ya ikisinde de çocuk kendisini boşlukta hissediyor. Dolayısıyla ileride tutturan çocuklar devam ya da hiç umursamayan, duygusunda donuk çocuklar. İşte ilişkilerinde hep tutturan ya da görmezden gelen çocuklar. Kendisine yapıldı hep bencil. Ya evliliklerde en çok mesela şu anda da genç çiftlerimde en çok gördüğüm şey bu aslında. Yani iki tane çocuğun evliliğini görüyorsunuz. Mesela yetişkin bireyler değil mi? Evlenmiş gelmişler. Bakıyorsunuz davranışları hani 2,5-3 yaş çocuğu davranışları. Benim oyuncaklarımı sen aldın, senin oyuncaklarını ben aldım. Sen benimkileri vereceksin, ben seninkileri alacağım gibi. Sürekli böyle hani benim dediğim oldu, senin dediğin oldu. Olmadı anneme şikayet ederim. Bakın sürekli böyle bir hani nasıl diyeyim hırgür var evin içerisinde. Sürekli bir iletişimsiz. Çünkü yani sınırları bilmiyorlar. Evet. Yani sınır koymanın amacı ne normalde çocuk için? Yani bir kere sorumluluk almasına fırsat.

0: oluyoruz biz sınır koyduğumuzda. Çocuğun kendini kontrol etmesini öğretiyoruz. Fiziksel ve duygusal güvenlik alanı nasıldır onu öğretmiş oluyoruz. Yani sınır koyduğumuzda sanmayın ki çocuğu biz hani nasıl söyleyeyim işte despotça bir kurallar koymak demiyoruz. Çocuğu daha özgürleştirmektir kural koymak, sınırlarını belirtmek. Çünkü orada nerede ne kadar nasıl hareket edeceğini bilir çocuk. Ve bunu sınar. Anne baba da işte orada yerinde ve dozunda kuralları belirleyecek ve açıklama yapacak. Kesinlikle tepeden indirme kurallar değil. Yani buradan uygun atlamanı istemiyorum. Buradan atladığında zarar görebilirsin. O yüzden buradan atlama. Bunun yerine şuradan atlayabilirsin. Yani sadece yapma etme değil, alternatif bir davranış göstermek de çok önemli. Yani çocuk orada neyi neden yaptığını bilmiyor. Çünkü çocuk bilmiyor ki. Gözle gördüğü şeylere inanıyor. Somut dönem diyoruz biz bu döneme. Daha hani işte başına tehlike geliri bilmiyor. Tehlikeyi bilmiyor çocuk. Ancak düştüğünde canı acıdığında bilir ki ha burada bir tehlike var. O yüzden hani sütümüzü buzdolabına koyalım bozulmasın. İşte masanın üstüne çıkmayalım. Koltukta oynayabilirsin, yerde oynayabilirsin. Ya mutlaka bir alternatif davranış çocuğa göstermek ve söylemek gerek.
1: 2 dakika. Az, öz, etkili.

Resulullah aleyhissalatü vesselam şöyle buyurmuştur. Cehennem, bozguncu, cimri ve başa kakıcı her insana yakındır.

Akramobil. Sizi dinliyoruz. Görüş, öneri ve fikirleriniz bizim için çok değerli. Akramobil hattımız 501 630 30 30.

0: Hüsnü Kelam. Cümlelerin anlamı içeriğinin değeriyle ölçülür. Cümleleri güzelleştirendir konular. Hüsnü Kelam başlıyor.
1: Efendim, Kur'an Arapça inmiştir. Yusuf suresi 12. sure 2. ayette İnna enzelnahu Kur'anen Arabiyyen leallekum taakilun buyurulmaktadır. Yine Kamer suresi 54. sure 17. ayette Ve lekad yessernel Kur'ane lizzikri fehel min muddekkir buyurulmaktadır. Kur'an-ı Kerim Arap dili ile inmiştir. Hazreti Peygamber'in dili ve çevresinde ona Kur'an'a muhatap olan insanların anladığı bir dildi, Arap dili. Tabi buna rağmen anlaşılmayan hususlarda sahabe Peygamber Efendimiz'e gelip sormuş. Peygamber Efendimiz de onların soruları çerçevesinde Kur'an'ı onlara beyan etmiştir, tefsir etmiştir, açıklamıştır. Sahabe de Hazreti Peygamber'den aldığı Kur'an'ı ve Peygamber Efendimiz'den aldıkları yorumla birlikte tabiun dediğimiz sonraki nesle aktarmıştır. Ve onlara bu şekilde açıklamıştır. Bu yorumlar çoğunlukla ilk zamanlar yazılı değil, dilden dile. Yani sadırdan sadıra diyoruz biz buna, sadırdan sadıra, gönülden gönüle aktarılarak gelmişler. Bir müddet sonra İslam, Arap Yarımadası'nın sınırlarını aşmaya, taşmaya başlar ve tabiun nesliyle beraber Arap olmayanların da İslam'a girdikleri görülür. Böylece Kur'an'ın yorumuna, tefsirine özellikle dilsel bazda daha çok ihtiyaç duyulur. Çünkü yeni Müslüman olan insanlar Arap dilinin dışında diller konuşan insanlardır. Tefsir literatürü dediğimiz ve günümüze kadar gelen literatür böylece ortaya çıkacaktır. Her dönem yeni tefsirler yazılır. Müfessirler yorumlarıyla Kur'an'ın dönemin insanı tarafından anlaşılmasına katkıda bulunurlar. Yorum ve açıklama aşağı yukarı benzerlikler gösterir. Ancak yorumun dili, üslubu döneme göre de farklılıklar gösterebiliyor. Tabii zaman zaman felsefenin gelişmesiyle, zaman zaman tarihi konuların değişimiyle beraber içerikte de farklılıklar olmuştur. Ancak özellikle fıkhi konularda bunlarda tabii ki bir pek fazla bir değişim olmaz. Mezheplere göre bir değişim olabilmektedir. Dil ve üslup da bölgeye, yöreye ve kültüre göre bir değişim gösterebilmektedir. Tefsirler değişik zamanlarda tarihsel süreçten geçmiştir. Konuyu biraz daha teknik temelde inceleyecek olursak, biz başlangıçtan yani Peygamber Efendimiz'den günümüze kadarki dönemi 4 tarihsel merhalede inceleyebiliriz. Bunlardan birincisi kuruluş dönemi olarak adlandırabileceğimiz bir dönemdir. Ki bu dönem ilk 3 asır peygamberimiz sahabe ve tabiun tabiin dönemi olarak niteleyebiliriz. Onların dönemi olarak adlandırabiliriz bu dönemi. Bu dönem Kur'an'ın ilk müfessiri olarak peygamberimizin önemli rol oynadığı bir dönemdir. Peygamber Efendimiz'e ait nakiller bize kadar gelen nakiller çok fazla değildir. Sahabe de Kur'an'ı baştan sona tefsir etmemiştir. Peygamberimiz de Kur'an-ı Kerim'i baştan sona bütün ayetleriyle tefsir etmemiştir. Az önce de izah ettiğim gibi Kur'an-ı Kerim Arapça inmiştir ve sahabenin dili Arapça olduğundan bu dil ile inen Kur'an çoğunlukla anlaşılmış. Peygamberimizin uygulamasıyla onlara zaten izah edilmiş. Anlaşılmayan taraflarda da ya kelime bazında anlaşılmayan veya kavram olarak anlaşılmayan durumlarda da peygamberimizin izahına gidilmiş ve peygamberimiz de izah etmiştir. Peygamberden alınan bu izahatta, tefsirde sahabe tarafından daha sonraki nesillere aktarılmıştır. Ancak sahabenin yanında yetişen tabiun sahabeden aldıkları tefsir nakillerini sonraki nesillere aktarmışlardır. Bu kapsamda sahabenin başını çektiği Mekke, Medine ve Küfe merkezli 3 ekolden bahsedebiliriz. Mekke'de Abdullah İbni Abbas, sahabeden Abdullah İbni Abbas'ın önderliğinde bir ekol oluşmuştur. Ki Abdullah İbni Abbas'ın tefsirimizde, tefsir kültürümüzde çok çok önemli bir yeri vardır. Medine'de ise Ubey bin Ka'b başkanlığında bir ekol oluşmuştur. Ubey bin Ka'b da aynı şekilde tefsirde önemli bir isimdir. Kur'an açısından, Kur'an tarihi açısından çok önemli bir isimdir. Irak taraflarında Küfe ekolü de Abdullah İbni Mesud tarafından önderlik yapılmış bir ekoldür. Bunlar bu okulların başında kendilerinden sonraki tabiun dediğimiz nesle Kur'an'ı ve tefsiri aktarmışlardır. Tabiun nesli sahabeden sonra gelen nesildir. Bunların en meşhurları, tefsir kaynaklarımıza önemli katkıları bulunan tabiun isimleri Ata'dır, Katade'dir, Hasan-ı Basri, Mücahit, İkrime, Said bin Cübeyr gibi isimler tefsir nakillerinin sonraki müfessirlere aktarılmasında önemli rol oynamışlardır. Ancak hala bu dönemde tefsir nakilleri derlenmiş, toplanılmış değildir. Tedvin dönemi dediğimiz toplama dönemi henüz olmamıştır. Dilden dile, biraz önce izah ettiğim gibi sadırdan sadıra, gönülden gönüle aktarılmış, dilden dile aktarılmış. Mukatil bin Süleyman'a kadar durum böyle gelmiştir tefsirin tedvini konusunda. Bugün elimizde mevcut olan ilk tefsir, bir kitap olarak mevcut olan ilk tefsir Mukatil bin Süleyman'a aittir. Bu da tabiun neslinden bir şahıstır. Bu tefsir veciz, muhtasar ve özlü bir tefsirdir. Bunu kısa ve özlü tefsir olmaları bakımından da Ferra ve Ebu Ubeyde'nin tefsirleri takip eder. Adı geçen bu tefsirlere şahısların ve şahısların yaklaşımlarında iki tür metottan birisi hakimdir. Birincisi rivayetler metodu, artık tedvin dönemidir. İkincisi de dil tahlilleri, ki gramer ve Arap şiirle tefsir etmek anlamına gelmektedir bu. O dönemde rivayet dirayet ayrımı var mıydı?
2: Evet.
1: İlk dönemde yoktu, ancak artık tedvin dönemi dediğimiz Mukatil, Ferra ve Ebu Ubeyde isimleriyle beraber dil tahlilleri de gün yüzüne çıkmaya başlıyor. Dikkat ederseniz gramer, dil tahlilleri Arap şiiri dedik. Sebebi de çünkü artık yavaş yavaş yeni gayri Arap unsurların Müslüman olması. Özellikle Suriye taraflarına gidilince, Irak taraflarına gidilince Farisi unsurlar ve diğer Acem unsurlar yeni yeni Müslüman oluyor. Ve ondan dolayı da Arap diline aşina olmayan insanlara bunların gramer ve Arap şiiriyle bir şekilde anlatılması gerekiyor. Bu nedenle de dil tahlilleri önemli rol oynuyor. Mukatil bin Süleyman'ı biz tabii ilk tedvin edilen özlü bir tefsir olarak addediyor isek de, ondan sonra gelen en kapsamlı geniş tefsiri İbn Cerir et-Taberi tarafından yazıldığını görüyoruz. Onun tarafından telif edilen bir eserdir. Eserin ismi Cami'ul Beyan an Te'vili Ayil Kur'an'dır. 310 yılında, Hicri 310 yılında vefat etmiş olan bir müfessirimizdir. Taberi'nin bu tefsirini tefsirin özgünleştiği dönemin kapısını aralama olarak değerlendirebiliriz. Bu Hicri 3. asırdan sonraya tekabül eder. Tefsirin artık kendi başlı başına bir müstakil ilim gidişidir. Aktarımıyla artık tefsir kendi başına bir ilim dalı olmaya başlıyor. Çünkü şunu ifade etmek gerekir. Tefsir, fıkıh ve pek çok İslami ilim aslında hadis ilminin içinde bir şekilde bize aktarılmıştır. Rivayetler söz konusu olduğundan dolayı bu böyledir. Hadis ilminin içinde rivayetler de gelmiştir. Dikkat ederseniz Buhari'ye, Müslim'e de baksanız orada kitab-ı tefsirlerden bahsedilir. Yani Peygamber Efendimizin ayetlerden yapmış olduğu tefsirleri derlediği bölümler o hadis kitaplarında yer almıştır. Daha sonra işte bu hadislerde yer alan, rivayetlerde yer alan tefsirler özellikle Taberi ile müstakil bir tefsir olmaya başlamış. Daha sonraki nesillerde de bunlar artık müstakiliyetlerini, istiklallerini göstermişler. Taberi tefsiri dediğimiz zaman genelde rivayet tefsiri kategorisinde incelenir. Taberi bir rivayet tefsiri olarak değerlendirilir. Aslında rivayet tefsiri olarak bu unvanı alması

haksız değil. Çünkü o döneme kadar elde edilen bütün rivayet birikimini Taberi yaş kuru neyse toplamaya çalışmış tabiri yerindeyse, evet, dışarıya bırakmamaya çalışmış, zayi olmamasına çalışmış. Bu noktada çok güzel bir rivayet tefsiridir. Ancak Taberi'ye sadece rivayet tefsiri demek biraz haksızlık olur. Çünkü baktığımız zaman Taberi'nin dil kaidelerinde Arap şiirinde kullandığını görüyoruz. Dil kaideleri ve Arap şiirinde kullandığını görüyoruz. Artı istinbat ve tevil ile de akıl yoluyla da tefsirler yaptığını görüyoruz. Yani biz Taberi'de 3 metot uygulandığını görüyoruz. Bir, dil kaideleri ve Arap şiiriyle yaptığı tefsir. İki, rivayetlere göre yaptığı bir tefsir var. Üçüncüsü de istinbat ve tevil ile yapmış olduğu, çıkarsama yoluyla yapmış olduğu bir tefsir var. Yani Taberi'nin eseri tefsir ettiği ayet kapsamında hem peygamberimizden, sahabeden ve sonraki nesillerden, yani tabin ve tebe-i tabiinden gelenleri bizlere aktarır. Birinci olarak rivayet noktasında. Hem de dilcilerden gelenleri bizlere rivayet eder ve bu meyanda Arap şiirinden örnekler de getirir. Ardından yorum olarak kendi tercihini de işaret eder. Tefsirin adı Camiul Beyan an Tevili Ayil Kur'an'dır. Bu tefsirinde Taberi dil tahlillerinde kaynak olarak Ebu Ubeyde'nin Mecazul Kur'an'ını, İbn Kuteybe'nin Tevili Müşkülül Kur'an'ını ve Ferran'ın da Mealil Kur'an adlı eserlerine dayanır. Kendisinden önceki yapılmış dil tahlillerine dayan tefsirlere dayanır. Taberi'de rivayetlere gelince Kur'an'ı Kur'an ile tefsir ile başlar. Biz az önce bahsettik. Kur'an'ın ilk müfessiri Hazreti Peygamber'dir. Ondan sonra sahabe ve daha sonraki nesiller gelir demiştik. Ama aslında Kur'an'ın bizzat kendisi kendi kendini tefsir eden, yorumlayan, açıklayan, beyan eden bir Kur'an'dır, kitaptır. Kur'an kendi kendini tefsir eder. Kur'an'ın kendi kendisini tefsir ettiği noktalarda Taberi Kur'an'ı Kur'an ile tefsir eder, hadis ile tefsir eder, sahabe, tabi'in ve tebe-i tabi'in sözleriyle tefsir eder. Bu klasik rivayet metodu olup müfessirlerin ekseriyetle kullandığı bir metot olmuştur tarih boyunca. İstinbat ve tevil boyutuna gelince Taberi'de tedebbür, yorum vardır, çıkarsama vardır. Kendi akli yollarıyla, akli değerlendirmeleriyle çıkarsamalarda bulunur. Bunların ışığında ifade edecek olursak şunu belirtmekte fayda vardır. Tefsir literatürünün ilk örneğini Mukatil bin Süleyman ortaya koymuş ise de tefsire ilmi bir metot kazandıran Taberi olmuştur. Ve bu ilmi metot daha sonraki nesillere de yansımıştır. Taberi'den sonraki dönemlerde tefsir ilmi çeşitlilik kazanmıştır, gelişmiştir. Sonraki dönemlerde onun metodu bir şekilde adapte edilmiştir. Taberi tefsir ilminin tabir yerinde ise çatısını kurmuştur. Sonraki tefsirlere baktığımızda bu tefsirlerin, yani Taberi'den sonra 310 yılından sonra işte 1400'lü yıllara kadar, asrımıza kadar baktığımızda bu tefsirlerin ya Taberi'nin önünü açtığı dil tahliller üzerinden gittiklerini görürüz ya da rivayet sistemi üzerinde yoğunlaştıklarını görürüz ya da akıl, istinbat yoluyla devam ettiklerini görürüz. Ki bunların üçü de zaten Taberi'de kullanılan asli metotlardır, yöntemlerdir. Adapteden kastım tabii birebir adapte ve olduğu gibi uygulama değil. Öyle olsaydı tefsirde bir gelişmenin olmadığını söylerdik. Adapteden kastımız Taberi'nin önüne açmış olduğu dil tahlilleri, rivayet sistemi ya da istinbat yollarını kendilerine uyarlamışlar, üzerine yeni şeyler katmışlar ve tefsiri geliştirmişlerdir. Bu noktada da sonraki tefsirlerin kesinlikle hakkını vermek lazım. Taberi'nin zaten eserinin ismine baktığımız zaman Camiul Beyandır. Camiul Beyan da beyanı toplayan anlamına gelmektedir. Toplayan demektir. Açıklamaları beyanı toplayan, aynı zamanda metot olarak da üç metodu bir araya toplayan bir tefsirdir aslında Camiul Beyan. Bu toplayıcılığı dediğim gibi hem metot hem de o ana kadar, o dördüncü asra kadar peygamberimizden, sahabeden gelen bütün rivayetleri, yorumları toplayan anlamına bir tefsirdir. Taberi'nin Camiul Beyanı. Taberi sonrasında cami' metottan, yani toplayanın metottan ihtisaslaşmaya doğru bir dönüş olmuştur. Yani az önce adapte etme hususunda uyarlayıp kendilerine, ama o alanda ihtisaslaşma yoluna gitmişlerdir müfessirlerimiz. Yani sonraki tefsirlerde ya dil
veya rivayet ya da akıl istinbat yöntemlerinden birinde ihtisaslaşma söz konusu olmuştur.

0: yoktur. Ama bu ihtisaslaşma kesinlikle ihmal değildir. Bunu da görmek lazım. Yani bir tefsir, örneğin İbn Kesir sadece rivayette ihtisaslaşma yaparken hiçbir zaman aklı da ihmal etmemiştir. Aksine gitmiş, akli yöntemlerde kullanmıştır. Bunu da teslim etmek gerekiyor.
1: Hüsnü kelam sona erdi. Programın ses kayıtlarını akra.medya'dan dinleyebilirsiniz.
2: Yol arkadaşım Akra hep yanımda.

Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Ey iman edenler! Bütün işlerinizde Allah'a itaat edin. Peygamber'e de itaat edin ve amellerinizi boşa çıkarmayın.

0: Asıl amaç nedir? Dünya bir imtihan yeridir. Asıl amaç ahirette imtihanı kazanmış olarak gitmektir. Ahirette Allah'ın lütfuna, rahmetine ermektir. Kahrına, gazabına, azabına, ikabına uğramamak. Asıl gözlenmesi gereken hedef budur. İnsanı cehenneme sokacak, Allah'ın kahrına, gazabına uğratacak şeyleri insanların yapmaması lazım. Bu durumu hatırlaması lazım.
1: Akra çıksa yalnız değilsiniz.

0: Genel gelişmelere sağduyulu ittifak zemini oluşturması bakımından 1931'deki İslam Genel Kongresi'nin kararları dikkate şayandır. Körüklenmekte olan mezhep gerginliğini engellemenin yollarından biri de İslam Birliği Genel Kongresi'nde alınan kararların günümüze uyarlanmasından geçmektedir. Kuzey Afrika'da başlayıp Orta Doğu'da devam eden gelişmeler ekseninde oluşturulmaya çalışılan Sünni-Şii gerginliğinin bir kutuplaşmaya dönüşme ihtimali, bölgedeki dost ülkelerin geleceğini tehdit ediyor. Yakın tarihimizde benzer dış saldırı ve oyunlarla karşılaşan Müslümanlar, İslam kardeşliğini tesis etme yolunda önemli toplantılar gerçekleştirdiler. Bu çerçevede Hicri 6 Şaban 1350, Miladi 10 Aralık 1931 tarihinde Kudüs'te düzenlenen İslam Genel Kongresi'nde de İslam inancını ve değerlerini yaymak için etnik köken ve mezhep ayrımı yapılmaksızın Müslümanlar arasında işbirliğini sağlamak ve genel İslam kardeşliğini geliştirmek yönünde çok önemli kararlar aldılar. Kudüs'te gerçekleştirilen İslam Birliği Genel Kongresi'nde alınan kararlardan günümüz siyasi arenasında örnek alınmasını istediğimiz en dikkat çekici ve en önemli gördüğümüz iki madde şu şekilde yazılmış, kayda geçmiştir. 1. İslam inancını ve değerlerini yaymak için etnik köken ve mezhep ayrımı yapılmaksızın Müslümanlar arasındaki işbirliğini ve genel İslam kardeşliğini geliştirmek. 2. Müslümanların menfaatlerini savunmak ve kutsal mekanlarla toprakları herhangi bir müdahaleye karşı korumak. Aralarında Türkiye, Suriye, İran, Irak, Filistin, Yemen, Tunus, Libya, Mısır, Yugoslavya, Endonezya, Doğu Türkistan başta olmak üzere 22 ülkeden, bölgeden 153 delegenin katıldığı kongre, mezhep ayrımı gözetilmeksizin İslam ülkelerinin temsilcilerinin kendi iradeleriyle bir araya gelmeleri bakımından çok büyük önem arz etmektedir. Kongre oturumlarında alınan karar gereği, Müslümanlar arasında birliğin sağlanmasının nişanesi olarak Şii din alimi Muhammed el-Hüseyin Ali Kaşif, Sünni, Şii ve ibadiyelerden oluşan ve 10 bini bulan cemaate Mescid-i Aksa'da cuma namazı kıldırdı. Ali Kaşif'in İslam kardeşliğinin önemi ve İslam Birliği'nin tesisi başlığıyla verdiği hutbede, İslam Genel Konferansı'nda alınan kararları kimlerin nasıl engellemek isteyeceğine dair önemli tespitlerde de bulunduğu kayıtlarda yer almaktadır.
1: Evlilik Okulu. Evlilik öncesi ve sonrası sağlıklı iletişim, bireysel gelişim, koruyucu ruh sağlığı, farkındalık ve bilincimizi artırmak için Evlilik Okulu'nda. Evlilik Okulu, cumartesi günü saatler 11.15'i gösterdiğinde Akra'da başlıyor. Gerçek huzur ve mutluluk için Evlilik Okulu'nda buluşalım.
2: Dostça bir tavsiye. Dostça bir tavsiye ister misiniz? Sıradaki tavsiye hepimize geliyor.
3: Men kâle hîne yusbihu. Sabahleyin sabaha erdiği zaman bir insan bu sözleri söylerse ne olur? İnsanların ve cinlerin şerrinden korunur. Ve kendisini bir yılan, akrep bir şey soksa bile zarar veremez o sokan şey ona. Bu sabaha kadar, sabah çıkmışsa akşama kadar, akşamleyin okursa sabaha kadar böyle hıfz-ı himayesine sebep olur. Nedir bu güzel dua? Euzü, sığınırım Allah'a Neyle? Bi kelimatillahi tammat. Allah'ın tam kelimeleri ile Allah'a sığınırım. Yani Esma-i Hüsna'sı ile, onun indinde makbul olan dualar ile, ismi azamı ile, hiç eksiği kusuru olmayan ne kadar mübarek, esrarlı, tılsımlı, tesirli sözü varsa Allah'ın, onları söyleyerek Allah'a sığınırım. Elleti la yucavizi hünne berrun ve la facirun. O sözler, o kelimeler ki onların hükmünün dışına itaatli kullarda, facir kullarda çıkamaz. Sımsıkı bağlar böyle. Alimallah yerinden kıpırdatmaz. İşte o kelimelerle Allah'a dua ederim. Niçin? Min şerri ma halaka, yarattıklarının şerrinden Allah'a sığınırım. Ve bere'e, halk ettiklerinin şerrinden sığınırım. Ve zere'e, yeryüzüne yaydıkları. Yani yarattığı, yeryüzünün her tarafına dağıttığı ne kadar mahluk varsa hepsinin şerrinden Allah'ın o tam esrarlı, kuvvetli sözleriyle Allah'a sığınırım demiş oluyor bu sözü söyleyen insan. Böyle dediği zaman hem insanların hem cinlerin şerrinden korunur.
2: Dostça bir tavsiye.
1: Farkında ol, Akra dinle.

Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Kim Allah'a ve Resulüne itaat eder, Allah'a saygı duyarak emirlerine uygun yaşarsa, işte asıl kurtuluşa erenler onlardır.

0: afiyet. Hasta olmadan sağlığın, ölüm gelmeden hayatın, ihtiyarlamadan gençliğin kadrini bilmek için sağlık, sıhhat ve afiyet diyoruz.
1: Merhaba kıymetli dinleyicilerimiz. Hepinize güzel bir gün diliyoruz. Bugün toplum sağlığı açısından oldukça önemli bir konuyu ele alıyoruz. Kene vakaları ve Kırım-Kongo kanamalı ateşi hastalığını konuşacağız. Özellikle yaz aylarında artan bu vakalarla ilgili bilinmesi gerekenleri, nasıl korunmamız gerektiğini ve bir kene ile karşılaşmamız durumunda neler yapmamız gerektiğini ele alacağız. Stüdyomuzda çok değerli bir konuğumuz var. Enfeksiyon hastalıkları ve klinik mikrobiyoloji anabilim dalı öğretim üyesi Sayın Profesör Doktor Bahri Teker hocamız bizimle birlikte. Yayınımıza hoş geldiniz değerli hocam.
2: Hoş bulduk, teşekkür ederim.
1: Biz çok teşekkür ederiz. İlk olarak genel bir tabloyla başlayalım isterseniz. Bu yılki kene vakalarında bir artış söz konusu mu? Hatta İstanbul'da yeni bir tür kene keşfedildiğine dair haberler var. Şu anki durum bize ne söylüyor hocam? İlk olarak bununla başlayalım isterseniz.
2: Biz tabii toplum olarak böyle spekülatif haberlere çok ilgi gösteriyoruz. Çok dikkatimizi çekiyor, ilgimizi çekiyor. Panik oluyoruz. Evet. O paniğin etkisiyle bir takım şeyler yapıyoruz. Sonra aradan zaman geçiyor. O panik havasından çıkıyoruz ama normal vakaları da unutuyoruz. Günlük hayatımıza devam ediyoruz. Evet. İhmal etmememiz gereken şeyleri ihmal etmeye devam ediyoruz. Genel olarak söylüyorum bunu ama bu Kırım-Kongo kanamalı ateşinde de bu durum böyle. Kenelerde vaka artışı var mı? Şunu söyleyeyim, kenelerde vaka artışı olup kene sayısının artıp artmadığını bilmiyoruz. Bununla ilgili evet. Basında haberler çıkıyor ama elimizde doğrulanmış bir veri yok. Evet. Dolayısıyla basında çıkan bu haberlere göre bunları temel alıp Türkiye'de kene sayısı arttı, yabancı kene geldi, değişik keneler çıktı gibi insanları paniğe sevk edici konuları konuşmaktan bence uzak durmalıyız.
1: Evet.
2: Bu son derece insan psikolojisi açısından zararlı ve insan sağlığında hiç fayda da sağlamaz. Yani kenelerden korunmamız konusunda bize hiçbir katkı sağlamaz. Ama şunu söyleyebiliriz.

0: Bu yıl, geçen yılın bu ayına göre Kırım, Kongo, Kanamalı ateşi hasta sayısında artış var. Maalesef
1: hastalıkta
0: bu artış var.
1: Artış var ama
0: hastalıkta kene... artış var ama kene sayısında artış var mı yok mu ve bu onunla ilgili mi onu bilmiyoruz.
1: Onu bilmiyoruz, evet. Risk gruplarını ve bulaşma yollarını da konuşmak istiyorum ama onun öncesinde kenelerden neden biz bu kadar korkuyoruz? Her kene ısırığı hastalık riski taşır mı?
0: Keneden niye korkuyoruz? Çünkü insanların zihninde kene eşittir ölüm. Böyle kodlamışız.
1: Evet, maalesef.
0: Bundan dolayı kenelerden korkuyoruz. Aslında keneler, tabii bu Kırım Kongo Kanamalı ateşi Türkiye'de ilk defa 2002 yılında tanındı. Belki öncesinde de vardı, bilmiyoruz. Ama ilk tanınma yılı 2002. Sonra da giderek bakalar arttı.
1: Evet.
0: Ama bizim çocukluğumuzda da çok sayıda keneler olurdu hayvanlarda. Hatta o keneleri biz çıkartırdık, oynardık, ederdik filan. Ama bu Kırım Kongo Kanamalı ateşi vakaları ortaya çıktığından itibaren kene bizim kabusumuz oldu.
1: Evet, maalesef.
0: Yani çok büyüttük. Bu hastalığı küçümseyelim anlamında söylemedim ama panik olmaya gerek yok. Her hastalıkta olduğu gibi tedbirimizi almalıyız ama asla panik olmamalıyız.
1: Evet. Peki Kırım Kongo kanamalı ateş hastalığı nasıl bir hastalık? Nedir bu? Ve halk arasında biliyoruz ki kanamalı ateş olarak söyleniliyor. Ama sizden de detaylıca dinlemek
0: istiyorum. Şimdi adı nereden geliyor? Bir kere hastalık ateşlisi. Aslında hastalığın ismi hastalığı tarif ediyor. Nerede görülüyor? Kırım'la Kongo arasındaki bütün coğrafyalarda görülebiliyor. Adı oradan geliyor zaten. Bakın,
1: evet.
0: Kırım ve Kongo ne kadar uzak bir mesafe.
1: Bölgeyi ifade ediyor.
0: Evet, görüldüğü bölgeleri ifade ediyor. Neden peki bu bölgelerde görülüyor? Çünkü bu kene göçmen kuşlarda bulaşıyor. Onlarla taşınıyor.
1: Göçmen kuşlar.
0: Göçmen kuşlar uçarken bunları taşıyorlar ve gittikleri bölgelere bırakıyorlar.
1: Aslında keneyi mi taşıyorlar, hastalığı mı?
0: Keneyi taşıyorlar. Keneyi taşıyorlar. Ve o kene o kuşlarla taşındıktan sonra tabii bir müddet kan emiyor ve ayrılıyor. Ondan ayrıldıktan sonra başka kuşları ve başka hayvanlar, sadece kuşlar değil, başka
1: etkiliyor.
0: Hayvanları etkiliyor. Özellikle işte bu küçük baş, büyük baş hayvanlara, yabani hayvanlardan aynı şekilde geyik vesaire, onlara da tutunuyor. Bu şekilde hastalık bu iki bölge arasında görülebiliyor.
1: Evet.
0: Başka ne, isminde başka ne özelliği var? Kanamalı ateşi. Yani ateşte seyrediyor ve kanamalarda seyrediyor. Zaten ölüm sebebi de ekseriyetle o kanamalar.
1: Kanamadan tabii, tam olarak kastınız nedir hocam?
0: Kanamadan kastımız nedir? İç organ kanamalarından daha çok aslında ciltte, cilt altında kanamalar oluyor. İç organlarda kanama olmaz mı? Olur. Onlar ileri aşamalarda olur. Ama hastanın erken aşamasında diş etlerinde, gözlerde, idrarda, ciltte, cilt altında kanamalar olur. Kadınlar için kadınların genital bölgelerinde kanamalar olur. Tabii insan psikolojisidir. İnsanlar hastalandıklarında kan görürlerse korkarlar. Örneğin konumuzda hiç alakası yok ama hasta kan kusarsa yahut balgam çıkartırken bu kanlı bir balgamsa bundan korkar.
1: Evet.
0: İnsan psikolojisidir.
1: Evet.
0: İşte idrarında kan görürse korkar. Gözünde bazen mesela virütik bir takım hastalıklarda, göz enfeksiyonlarında gözde kanamalar olur. Aslında zararsızdır ama görüntü itibariyle insanlar çok panik olurlar. Orantısız korkarlar. Bu hastalığı da biraz meşhur eden de bu. Tabii ölüm riski de var. Ölüm riski yok değil ama zannedildiği kadar yüksek değil. Aslında Kırım Kongo kanamalı ateşinde ölüm oranının ne olduğunu biz tam net bilmiyoruz. Neden bilmiyoruz? Bizim ülkemizde hastaneye yatan hastalarda ölüm oranı %5. Ama bu hastaneye yatan hastalarda. Bir de hastaneye yatmayan hastalar var.
1: Hastaneye gelmeden.
0: Gelmeden hastalığı geçirenler var. Hastalığı, bunların da çoğu hastalığı geçirdiğinin farkında değil. Niye farkında değil? Çünkü bu hastaların çoğu hastalığı bir ateş, kas ağrısı, eklem ağrısı, baş ağrısı gibi belirtilerle geçirir. Ve bunu grip benzeri bir tablo olarak yorumlar. İlaç alır. Aldığı ilaçta genellikle ateş düşürücü, ateş olduğu için. Ve hastalık da kendinden iyileşir gider. O ateş düşürücünün etkisi değil ama hastalık kendi, zaten virüs enfeksiyonunun çoğu diğer virüslerde ölür. Grip içinde ölür mesela. Kendiliğinden iyileşir gider.
1: Bu kene ısırdıktan sonra mı oluşan belirtiler hocam? Belirtiler özellikle gelmek istiyorum ama.
0: Tabii şöyle söyleyebiliriz. Şimdi biz tıpta kılıçka dönemi diye bir şey tanımlıyoruz. Nedir o kılıçka dönemi? Hastalığın etkinin, yani bakterinin ya da virüsün, bizim burada Kırım Kongo kanamalı ateşi bir virüsle ortaya çıkıyor. Nairobi denilen bir virüs. Hani Kongo demiştim ya, işte orada
1: evet.
0: Nairobi'de üretilmiş. Ondan dolayı da Nairovirüs adını almış. Adı da oradan geliyor. Şimdi bu bakteri veya virüs, yani enfeksiyon etkeni, bulaşıcı hastalık etkeni vücuda girdiğinde klinik bulgular, şikayetler hemen başlamaz. Belli bir süre geçmesi gerekir. Bu bakterinin ya da virüsün vücutta biraz çoğalması gerekir.
1: Kana karışması gerekir.
0: Her şart değil. Yani bazı virüsler hiç kana karışmazlar. Sadece organlarda yerleşir.

0: Bu ne demek? Eğer vücudumuza kene tutunduysa ve o kene çıkartıldıktan sonra 10 gün geçtiyse ve hastada hiçbir şikayet yoksa bir daha o hastada kırım kongo kanamalı ateşi olmayacak demektir.
1: Bu otomatik bağışıklık sistemine yerleşmiş demek mi?
0: Hayır. Yani daha sonra karşılaştığında yeni bir kene tutulmasında hastalık ortaya çıkabilir. Ama o kene tutulmasına bağlı 10 gün sonra hasta şikayet yoksa artık tehlike geçmiştir o kene tutulması için. Ama sonra başka kene tutulursa hastalık gelişebilir.
1: Eyvallah.
0: Biz bunu şurada önemli. Hasta geliyor mesela, hasta geldiğinde kene tutulmasıyla geldiğinde biz tabii keneyi çıkarıyoruz veya hasta kendisi çıkartabiliyor. Konuşuruz sonra programın ilerleyen dakikalarında kenenin nasıl çıkartılmalı. Onunla ilgili bilgileri de paylaşırız. Arz ederim onları sizlere ve çok kıymetli akli dinleyicilerine. Ve hastadan ilk geldiği gün kan sayımı, basit bir kan sayımı yapıyoruz. Kanda biz ilkokuldayken kan pulcukları denirdi. Pıhtılaşmayı sağlayan hücreler var. Trombosit tıptaki adı ama öğrenciyken biz kan pulcukları derdik. Ve beyaz küreler yani lökositler.
1: Evet.
0: Bunların sayılarına bakıyoruz. Tabii değeri çok önemli bilmem ama alt sınırları bunların trombosit için 150 bin, lökosit için veya beyaz küre için ya da bizim öğrenciyken bildiğimiz ilkokul ortaokul kitaplarında ak yuvarlar.
1: Evet.
0: Ak yuvarların sayısı 4000'in üzerindeyse problem yok. Trombositler de 150 bin üzerindeyse gene problem yok. Ama bunların altına indiyse o zaman problem var demektir. İşte bunlar kan sayımı yapıyoruz. Her yerde, bütün sağlık kuruluşlarında, polikliniklerde, laboratuvarla, herhangi bir basit laboratuvarda bunlar yapılabilir. Bunlara bakıyoruz. Bunlar yani normal hasta ediyoruz ki. Hastanın şikayeti de yok. Sen şimdi git ve 10 gün boyunca hiçbir şikayetin olmazsa bir daha bize gelme. Olursa hemen gel. Ama olmazsa 10 günden itibaren artık bu kırım kongo ateşi sana bulaşmamış demektir. Bu kene ısırığına bağlı olarak ama ileride yeni bir kene ısırığı olursa tabii onu ayrı değerlendirmek gerekiyor.
1: İlk aşamasında mı bir hekime, doktora başvurması gerekiyor?
0: Tabii ilk aşamada başvurmak gerekiyor. Neden başvurmak gerekiyor? Hastanın erken teşhisini koymak önemli. Tedavi yine ileride konuşuruz ama en azından zaten keneyi bir doğru çıkartmak gerekiyor. Peki keneyi nasıl doğru çıkartacağız?
1: Evet,
0: şimdi halk arasında şöyle bir şey var. Keneyi mutlaka doktor çıkartmalıdır. Hayır, keneyi mutlaka doktor çıkartmalı değildir. Veya keneyi çıkartmak özel bir beceri ister. Çok özel bir beceri de istemez.
1: Usul yöntem bilmek.
0: Usul yöntem mi? O usul yöntem dediğimiz şey nedir? Bir kere kemiğe çıplak elle dokunmayacağız. Bu çok önemli bir şey. Elimizde ya bir eldiven olacak. Eldiven yoksa poşeti eldiven gibi kullanabiliriz. Veya cımbız, penset gibi şeylerde kemiğin deriye en yakın olan yerinden tutup sağa sola oynatarak yavaş yavaş çıkartmak gerekiyor.
1: Bir kancayı çıkartmak gibi mi?
0: Gibi. Aynı onun gibi. Aynı o şekilde çıkartıyoruz. Ama burada şuna dikkat etmemiz lazım. Keneye sigara bastırırsanız,
1: evet,
0: iğne batırırsanız, üzerine alkol, çamaşır suyu vesaire dökerseniz kene hemen bırakır. Ama bu esnada kusar. Ve bulaş riski en yükseğe çıkar. Bu nedenle keneyi çıkartırken kesinlikle ve kesinlikle keneyi rahatsız edecek hiçbir davranışta bulunmamamız gerekiyor çünkü kene kusuyor.
1: Kene ayaklarıyla mı kanca şeklinde yoksa dişleriyle mi
0: Kenenin
1: tutunuyor?
0: Ağız kısmında tutunma yapısı var, organeli var, onunla tutunuyor. Ve bu arada şunu da söyleyeyim. Bazı insanlar şunu zannediyorlar. Kene tutunduğunda tabii ilk başta küçüktür. Kan emdikçe büyür. Şöyle zannediyor. Kene başını gömdüğü için sonra zamanla tamamıyla vücudun içine girer. Öyle bir şey yok. Yani kenenin büyük kısmı dışarıda kalır. Sadece ağız kısmı içeride kalır. Kenenin vücudun içine girip vücut içinde kaybolması, kana geçmesi vesaire bunlar söz konusu değildir.
1: O virüsü salgılayan ağızdan gelen
0: Ağız
1: salgı.
0: kısmından salgılıyor. İlginçtir. Kene kan emmeden önce uyuşturucu bir takım maddeler salgılıyor.
1: Hissetmiyor kişi.
0: Evet, hissetmiyorsunuz. Zaten bu kenenin en önemli silahı. Yani hayvanlar için de böyle ya, sadece insanlar için de hayvanlar
1: yoksa
0: için de.
1: sinek bile ısırdığını biz fark
0: Sinek
1: ederiz.
0: ısırdığını çok şiddetli fark edersiniz ama kenenin ısırdığını fark etmezsiniz. Çünkü anestezik maddeler, uyuşturucu maddeler salgılıyor. Çok sinsi davranıyor.
1: Çok.
0: Onun için fark etmiyorsunuz.
1: Evet.
0: Bundan dolayı yine konuma bahsinde konuşuruz ama riskli bölgelere gittiğinizde diyoruz ki akşam eve geldiğinizde mutlaka vücudunuzun her tarafını kendiniz bir ayna yardımıyla veya varsa bir yakınız yardımıyla mutlaka özellikle koltuk altlarını vesaire inceleyin. Çünkü kenenin ısırdığını fark etmezsiniz. Kene acı vermez.
1: Evet, o yüzden riskli.
0: Evet.
2: Sağlık, sıhhat, afiyet.
1: Diğer konulara özellikle gelelim ama hocam, yeri gelmişken kene riski kimler için daha fazla? Özellikle çiftçiler, çobanlar ya da hayvancılıkla uğraşanlar mı daha çok etkileniyor keneden?
0: Şimdi bir kere şunu söyleyelim. Kene nerede yaşıyorsa orada bulunuyor.

0: olan insanlar risk altındadır. Bu kirliler nerede yaşıyor?
1: Ülkemizde en çok riskli bölgeler nerelerdir?
0: Riskli bölgeleri sayalım ama riskli bölgeleri saymadan önce o riskli bölgenin özelliğini sayalım.
1: Eyvah.
0: Bu kene yerden 700-800 metre yükseklikte yaşıyor. Yani sahil şeridinde yaşamıyor. Coğrafi şarttan uygun olması gerekiyor. O da işte 700-800 metre yükseklikteki alanlarda yaşıyor. Ve açık alanlarda yaşıyor. Genellikle de bunlar ormanların içerisindeki açık alanlar. Buralar nereler? Buralar işte hayvanların otlatıldığı yerler. Dolayısıyla...
1: Meralar dedi.
0: Meralar. Dolayısıyla demin sorduğunuz soru, yani çiftçiler, ziraatçılar, çobanlar, avcılar risk altında mı? Evet. Doğal olarak onlar risk altındalar. Bir de bu bölgeye pikniğe gidenler risk altında.
1: Kamp yapmaya gidenler.
0: Kamp yapmaya gidenler aynı şekilde risk altında. Peki buralar nereler? Şimdi bakanlık bununla ilgili haritalar yayınlıyor. Kene Kırım Kongre Kanamalı Ateşi'nin görüldüğü iller, bildirilen vaka sayıları diye. Bunlar en yoğun olarak Tokat, Gümüşhane, Erzincan, Erzurum, Artvin. Buralar da çok yoğun. Ama onun dışında işte oralara yakın yerler. Sivas, Yozgat, Amasya. Ama mesela İstanbul'da yok. Niye yok? Çünkü o keneler İstanbul'daki iklimde yaşamıyorlar. Veya çok hızlı çoğalmıyorlar. Hani hiç yaşamıyorlar demeyelim. Bulaştıracak seviyede bir yoğunluğa ulaşmıyorlar. Bundan dolayı İstanbul'da mesela yaz mevsiminin gelmesiyle hastanelere özellikle pazartesi günleri veya pazar akşamları yoğun başvurular olur. Bir panik halinde.
1: Evet.
0: Kene fark edildiği için. Başvurmaları doğru ama paniğe gerek yok. Çünkü İstanbul'da bildirilen Kırım, Kongre, Kanama, Ateşi vakası yok.
1: Deniz kenarları, sahiller ve özellikle nemli bölgelerde yaşamıyor anladığımız
0: gibi. Yok, işte kuru yerde yaşıyor. Onlar işte 700-800
1: yayla gibi yaylar.
0: Oralarda yaşıyor, evet. Bundan dolayı hani İstanbul'da, tabii İstanbul'da çok yoğun bir nüfus var. İnsanlar da hafta ortası bunalıyorlar, hafta sonları pikniğe vesaire gidiyorlar. Peki İstanbul'da hiç Kırım Kongo Kanamalı Ateşi görülmedi mi? Görüldü ama onlar etkin İstanbul'da almadılar. Ya onlar hafta sonu işte...
1: Şehir dışına gittiklerinde...
0: Diyelim ki Sivas'ta oturuyor... Yahut İstanbul'da oturuyor ama köye ziyarete gitmiş. Sonra orada etkini almış, dönmüş, İstanbul'da hastalanmış. Dedi hani bir kuluçka dönemi geçmesi gerekiyor. Fark etmemiş. Niye fark etmiş? O konuştuğum şeyden dolayı.
1: Evet.
0: Uyuşturuyor. Bundan dolayı zaten bu bölgelere gittiğinizde bütün vücudunuzu özellikle kontrol edin diye nerelere, özellikle vücudun nemli yerlerine, yani koltuk altlarına, kasıklara, dirsek çukurlarına, dizin arka bölgesine, oralara gizlenmeyi seviyor. Oralardan kan emiyor.
1: O konuda da sinsi davranıyor.
0: O konuda da sinsi, yani görünmüyor.
1: Evet.
0: Onun için o bölgenin kontrol edilmesi gerekiyor. Tek başınaysanız bir ayna yardımıyla, tek başına değilseniz işte bir yakınınız varsa buraları gösterebileceğiniz. Onların kulak halkaları mesela, kulak halkalarına çok saklanır. Oralar da ciddi incedir. Kolaylıkla oradan kan emer. O sinsi oralara saklanıyor. Bundan dolayı pikniğe gidenler için söylediğimiz şey hep nedir? Ya da bu bölgeler gidenler için. Akşam geri gelmez mutlaka banyo yapın. Elbisenizi çıkarın ve banyo yapın. O esnada fark edersiniz.
1: O suyla temasta kendiliğinden gidebilir mi? Yoksa illa bir yöntem var mıdır?
0: Hayır. Suyla temasta kendinden gitmez. Banyo yapın dememizdeki şey
1: fark
0: şu. Fark edersiniz.
1: Fark etmek için. Peki doğrudan temas dışında başka bulaşma yolu var mıdır?
0: Var. Şöyle bulaşır. Bu tabii sadece insanları enfekte etmiyor. Memeli hayvanları enfekte ediyor. Yani özellikle sığırları, koyunları, keçileri vesaire bunları enfekte ediyor. Bunları enfekte ettiğinde bunların etlerinde ve kanlarında bulunabiliyor virüs. Tabii onlar da, hayvanlar da çok hastalık belirtisi olmuyor. Yani hayvan ise hastalık belirtisini görmüyorsunuz. Ama virüs taşıyor.
1: Bu virüs
0: bu şu anlama gelir.
1: Ette ne kadar yaşar?
0: Yani hayvan kesildikten sonra çok uzun süre yaşamaz. Ama hayvan yani şöyle bulaşmaz. Yani farkına varılmamış tabii hastalık tanısı konulan sığırlar zaten kesilmez. Birçok sığır da bu hastalığın ya da virüsün olduğunu farkında olmuyoruz. Veterinerler de olmuyor.
1: Evet.
0: Çünkü klinik bulgu yok. Ama virüs vücudunda dolaşıyor, kanında dolaşıyor, etlerinde var. Etten ziyade kanda bulunuyor. Dolayısıyla o etin etrafındaki kanla bulaşmış sıvı da oradan bulaş söz konusu olabiliyor. O zaman burada ne yapmak lazım? Bu hayvanların etlerine çıplak elle dokunulmak lazım. Kesme işleminden bahsediyorum. Yani şimdi bunu duyunca evdeki ev hanımları şey oluyor, panik oluyor. Ama buzdolabındaki bütün etleri atayım. Eldiven giyeyim, uzay elbise giyeyim, maske giyeyim, göz takayım. Ona gerek yok. Yani kasaptan aldığınız etten bulaşmaz. Kesim esnasında bulaşıyor.
1: Evet.
0: Bulaşabilir. Yani bulaşıyor derken hayvanın idrarından aynı şekilde bulaşabilir. O zaman hayvanla ilgili böyle bir kesim vesaire işlem yapılırken eldiven kullanılması gerekiyor. Ya önlük, eldiven kullanılması gerekiyor. Bir de göze kan sıçramasın diye mümkünse gözlük takılması gerekiyor. Ama söylediğim gibi evdeki o etlerden şuradan buradan bulaşma söz konusu değil.
1: Evet.
0: Dedim ya bazen çok panik oluyoruz. Hayatı çekilmez hale getiriyoruz kendi kendimize. Hiç paniğe gerek yok.
1: Bu programları yapmaktaki amacımız da zaten doğru bilgilere ulaşmak. ve korunmalıdır.

0: bulunabilmek.
1: İnşallah.
0: Peki hocam, Kırım Kongo kanamalı ateşi hastalığı diğer hastalıklarla karıştırılabilir mi? Tanı koymak zor mudur?
1: Şimdi birçok enfeksiyon hastalığı birbirine karışabilir. Şikayeti nedir hastanın? İlk geldiğindeki şikayeti halsizlik, ateş, kırgınlık, eklem ağrıları, bulantı, kusma. Birçok hastalıkta bunlar olur.
0: Evet.
1: Karışabilir. Biz bunları ne zaman dikkate alıyoruz? Kendi tutumlu öyküsü varsa dikkate alıyoruz. Kendi öyküsü yoksa, şimdi birçok insan ateşleniyor. İsyal oluyor, yaz mevsimindeyiz. Kırım Kongo ateşim oldu mu diye bu paniğe gerek yok. Vücutta kendi yoksa problem yok.
0: Hastanın öyküsünü dinlemek mühim.
1: Evet. Zaten bütün hastalıklarda, biz ona tıpta anamnez deriz. Tıp fakültesinde öğrencileri de hep onu söyleriz. En önemlisi anamnez. İkinci sırada fizik muayene. Fizik muayene dediğimiz şey nedir? Hani işte doktorun gözüyle muayene etmesi, eliyle vücudumuza dokunarak muayene etmesi, streskop dinleme aletiyle ciğerlerimiz, kalbimiz dinlemesi. Yine kimlikte bunlar kayboldu. Genellikle insanlar da sabırsız. Eskiden biz tetkide kağıda yazardık. Şimdi onu da yapma. Tık tık tık tık,
0: evet,
1: tık tık tık. Bilgisayardan işaret veriyorlar. Ama hekimlik o değil.
0: Dijital.
1: Hekimlik bir kere sadece bir bilim değildir. Hekimlik aynı zamanda sanattır. Ne sanatı? İletişim sanatıdır, empati sanatıdır. Dolayısıyla sizin hastaya teşhis... Benim hocam şey derdi, biz laboratuvar tedavi etmiyoruz, biz hastayı tedavi ediyoruz. Bu ne demek? Yani hasta çıkan bir takım insanlarda bazı değerler normalin dışında çıkabilir. Ama bu o insana özgü bir şeydir, hastalık olduğunu göstermez. Onu diyordu hocam, yani biz laboratuvar sonucunu tedavi etmiyoruz, biz hastayı tedavi ediyoruz. Peki hastayı tedavi etmek için ne yapmam lazım? Hastaya tanı koymam lazım. Peki tanıyı nasıl koyacağım? Öncelikle hastanın hikayesini, öyküsünü dinleyeceğim.
0: Bu hastaya güven de verdiği için iyileşme sürecine de olumlu katkılar sağlıyor.
1: Bir kere hastalıkların, ben 90'da mezun olduğuma göre işte 35 yıl olmuş, 35 yıl hekim. Hastalıkların %50'si, belki daha da yüksek oranda insanların paniğe girmesinden, morallerinin bozulmasından, endişe kapılmasından kaynaklanan şeyler. Ve siz hastayla konuştuğunuzda ilk gösterinizde zaten şikayetlerinin %50'si daha teşhis aşaması olmadan iyileş veriyor hasta.
0: Bertaraf oluyor.
1: Bertaraf oluyor. Muayene çok önemli bir şey. Hastayla ten teması gerekiyor. Yani hastayı mutlaka muayene etmeniz gerekiyor. Laboratuvar sonraki iş. Zaten mesela biz hasta geldiğinde önce ona anlatıyoruz. Bir kere şunu söylüyoruz. İstanbul'dan gelmiş hastaya. Diyoruz ki yani vücudunuzda kene var. Ne zaman oldu bu? Bugün oldu. İstanbul dışına çıktınız mı? Çıkmadık. Antalya için söylüyorum. Antalya dışına çıktınız mı? Yani sahil şehir dışına gittiniz mi? Gitmedik. Diyoruz ki bu Kırım Kongo kanama ateşi değil. Hasta o anda rahatlıyor. Bütün şeyler geçiyor. Ama siz hastaya yani bu bilgileri çok aşırı bir şey yüklerseniz hasta bir saat sonra o belirtiler başlıyor. Bütün belirtileri başlıyor hastada.
0: Çok doğru.
1: Tanısını nasıl konacak onu sordunuz.
0: Evet, evet.
1: Aslında tanısı çok kolay. Biz onu bir kere kan sayımı alarak, kan sayımında o bahsettiğim ak yuvarlar, kan pulcukları vesaire bunlara bakarak, bunlar tabii çok teknik bilgi olduğu için çok üzerine durmayacağım. Bunlarla bir ön tanı koyuyoruz. Kesin tanı bununla konur mu? Hayır, bununla konmaz. Kesin tanı virüsün RNA'sını, yani virüsün ne diyelim genlerini göstererek. PCR dediğimiz tanı yöntemi, polimerize zincir reaksiyonu. Bu birçok hastanın tanısında kullanılır. HIV'in, AIDS'in tanısında kullanılır. Hepatit B'nin tanısında kullanılır. Hepatit C'de birçok hastalıkta kullanılabilir. Bu çok hızlı bir şeydir. Her hastanede yok, her yerde yapılmaz ama hastalardan kan alınır ve referans laboratuvarlara gönderilir. Böylece Kırım Kongo hematik ateşi olup olmadığı çok kolay ortaya çıkar. Zaten evet, bakanlığın bununla ilgili bir portali var.
0: Evet.
1: Kırım Kongo kanama ateşi şüphesiyle hasta geldiğinde hastanın kanını alıyoruz. Bakanlığın müdürlüklerine, yani sağlık müdürlüklerine gönderiyoruz. Bunun çalışılır bakanlığın akredite ettiği bakanlığa ait olan referans laboratuvarlar var. Bakanlık orada çalışıyor. Hastanın verilerini internet ortamında giriyoruz. Hekim, her hekim bir şifresi olur. O şifreyle bu bilgiler girilir. Mahremdir. Başka kimse göremez. Sonra onlar çalışır ve sonuç yine o internet üzerinden, portal üzerinden hekimin şifresiyle görülebilir hale gelir. Yani bakanlık bununla ilgili uzun yıllardır. Tabii Kırım Kongo ateşi 2002'de başladığına göre 23 sene olmuş. Çok mesafe kat ettik. Hem tedaviyle ilgili. Dünyada en iyi yerlerden biriyiz. Yani Kırım Kongo ateşi, ben mesela bizim hastaneye yatanan %5'i de ölüm görülüyor diye söyledim ama başka ülkelerde bu oranlar daha yüksek. Biz bu konuda çok iyiyiz. Birçok olduğu gibi bu konuda da Türkiye hakikaten çok iyi noktada.
0: Evet, ve ilk kuluçka dönemi bizim için önemli dediniz o dönem seyrinde. Ölüm riski var mı diye soracaktım ama siz zaten ifade ettiniz.
1: Şöyle, ben bunu bir kere daha vurgulamak istiyorum. Bir kere her kene Kırım Kongo kanamalı ateşini bulaştırmaz.

0: Türkiye'de
1: türleri mi vardır?
0: Evet, 50-60 tane sanıyorum, 56-57 tane Türkiye'de kene türü var. Dünyada daha fazla tabii. Bu kene türleri içinde bulaştıran Hyalomma marginatum dediğimiz bir kene türü. Hyalomma marginatum. Hemen aklıma geldi, söyleyeyim. Şimdi mesela bu köpeklerde keneler oluyor, sokak köpeklerinde. Onlardaki kene Hyalomma marginatum değil, başka bir kene. Dolayısıyla köpekteki kenelerden insanlara bulaşması söz konusu değil.
1: Değil. Peki bir insandan bir başka bir kişiye geçebilir mi? Ya da büyükbaş hayvanda olan kene bir insana geçebilir mi?
0: Büyükbaş hayvandan kenenin, kene değil de virüs kastettiniz herhalde. Virüsün bulaşması biraz önce bahsettiğim gibi ancak kan temasıyla olur. Yani hayvanın kesilmesi esnasında veya etlere çıplak elle dokunulması, kesim esnasında, bir daha vurguluyorum.
1: Radyoyu
0: yeni açanlar için evdeki etlerde problem yok. Bu bir. İnsandan insana bulaşır mı? Aynı şekilde insandan insana dokunmakla, nefes almakla, şununla bunu aynı ortamda bulunmakla bulaşmaz. Nasıl bulaşır? İnsandan insana kanla bulaşır. Peki insandan insana kanla bulaşması ne demek? İşte bu sağlık personeli için böyle bir risk var. Böyle kaybettiğimiz sağlık personellerimiz de var. Hekimlerimiz var, hemşirelerimiz var. Hepsine Allah'tan rahmet diliyorum. Tüm tabii ölmüşlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Hastalara da acil şifalar diliyorum. Kan temasıyla geçiyor. Yani enjektör batma, iğne batmasıyla geçiyor. Üstelik orada bulaşma riski kene sokmasına göre daha yüksek, daha ağır seyrediyor ve ölüm oranı orada daha yüksek o hastalarda. Yani sağlık personelinde ölüm oranı daha yüksek. Neden böyle? Çok büyük ihtimalle şuna bağlı. Yoğun bir virüs geçişi oluyor. Çünkü hastanın kanı doğrudan doğruya başka bir insana bulaştığı için ya enjektör ya da bisturi ile yaralanmaya bağlı. Yani hastaya sağlık bakımı verirken bir yaralanma olursa o personelde, hatta orada ben mesela demin size 10 gün diye söylemiştim. Evet. Kursu kadarım 9 gündü, 10 günden sonra bir daha görülmez demiştim. Orada daha uzun. Yani 13 güne kadar uzayabiliyor.
1: Süresi değişebiliyor.
0: Onun için biz mesela böyle bir iğne batması durumunda personeli, hani normal vatandaşı, yani kene sokmasıyla, kene ısınmasıyla bulaştığını düşündüğümüz vatandaşı 10 gün gözlerken onu 2 hafta gözlüyoruz. Çünkü daha geç de ortaya çıkabiliyor.
1: Biraz önce bahsettiniz değerli hocam ama biraz daha açmanızı rica edeceğim. Kene vücuda tutunduğunda müdahale ederken özellikle dikkat etmemiz gereken husus ne? Hangi aşamadan başlamak gerekiyor?
0: Şimdi kene ile ilgili bizim söylediğimiz şey şudur. Keneyi ilk gördüğünüz anda çıkartın mümkünse. Yani İlla hastaneye gideceğin diye bir şey yok. Ama şudur. Ya mesela geldiniz, eve geldiniz, fark ettiniz. Çok yakınınızda bir sağlık kuruluşu var. Bunda bir sakınca yok. Yani 5 dakika 10 dakika sonra gidip orada çıkartılmanızın bir sakınca yok. Ama siz dağdasınız. Şehire inme imkanınız yok. Ertesi gün ineceksiniz belki. Kamp bölgesindesiniz mesela. Orada ertesi gün beklemeyin. Orada hemen çıkartın. Çünkü kenenin kan emme süresi uzadıkça hastalığı bulaştırma riski artıyor. Bundan dolayı mümkün mertebe ilk planda çıkartmamız gerekiyor. Nasıl çıkaracağız? Vücuda en yakın kısmından, cilde en yakın kısmından tutup hafif sağa sola oynatarak çıkartacağız. Ve bu esnada kesinlikle eldivensiz dokunmayacağız. Keneyi patlatmayacağız. Keneyi çıkarttıktan sonra alkolle temizleyebilirsiniz. Ama kene vücuttayken alkol basmayacaksınız. Alkol basarsanız kene kolay çıkar ama buna sakın inanmayın çünkü kene kusar.
1: O zaman da cilde temas
0: çok fazla
1: için risk artar.
0: Çok fazla miktarda virüsü bulaştırır.
1: Yani yanlış çıkarma yöntemi de riski artırabilir.
0: Evet.
1: Evet. Peki hocam, keneden ya da bu hastalıktan korunmak mümkün mü? Bireysel olarak kişiler neler yapabilir, nelere dikkat etmelidir?
0: Tabii birçok hastalıkta olduğu gibi bunda da korunmak mümkün. Mümkün mertebe risk alanına gitmeyin. Şimdi bunu söyleyince tabii, yani nasıl adamcağız? İşte hayvancılık yapıyor, nasıl gitmeyecek yani? O gidecek. Ama mecbur değilsiniz gitmeyin. Onlar gitsinler. Gidenler neye dikkat etsin? Bir kere riskli bölgelerde kollar uzun olmalı. Mesela o pantolonlar uzun olmalı. Yani şort dediğimiz şeylerle, o tip veya kısa paçalı pantolonlarla, kısa pantolonlarla o bölgede doluş. Yani cildin açıkta olunması gerekiyor. İşin özeti o.
1: Kenenin vücuda ulaşma yollarını kapatmak gerekiyor. En mümkün mertebe.
0: Bunun için bir kere pantolon uzun paçalı olmalı. Bu bir.
1: Belki lastikli paçalı.
0: İkincisi çoraplar pantolonun üzerine konulmalı. Yani pantolon çorabın içine sokulmalı. Ki kene giremesin. Üçüncüsü, kene kahverengiye yakın bir renkte olduğu için açık renk elbise giyilmeli. Yani keneyi fark etmek için. Üzerinize kene geldiğinde sizin veya yanınızdakilerin görmesi için mümkün olduğu kadar açık renk elbise. Üç tane ana şey söylemiş olduk. Bir, uzun kollu, uzun paçalı olacak kıyafetlerimiz. İki, çoraplar, pantolon çorapların içine sokulacak. Üç, açık renk giyineceğiz. En önemli koruma bu.
1: Evet. Peki bu hastalıktan şüphelenen biri hangi hekime başvurmalı? Hangi alanda irtibat kurmalı?
0: Herhangi bir hekime gidebilir, acillere başvurabilir, aile hekimine başvurabilir. Çünkü uzun yıllardır bununla ilgili dokümanları var. Bütün hekimlere, bütün acillere dağıttığı, bütün hastanelere dağıttığı. Algoritma, yani kendi tutumlu hasta geldiğinde ne yapması gerekiyor hekimin, bunu gösteren basit şemalar var. Ve bu İstanbul'da da böyle, Ankara'da da böyle, Hakkari'nin işte Erincan Köşesi'nde böyle. Yani bakanlık bunu standartize etmiş. Bütün hekimleri eğitmiş ve eğitmekte kalmış, bununla ilgili broşürler göndermiş. Ama sık sık da özellikle bu hastalığın görüldüğü bölgelerde veya bu hastalık görülmese bile bu hastalıkların gelebileceği bölgede, mesela İstanbul. İstanbul'da görülmüyor ama İstanbul'da çok sayıda hasta gelebilir.
1: Dışarıdan gelir.
0: Bundan dolayı bu algoritmalar bütün hastanelerde var. O zaman herhangi bir hekime, yani biz mezun olduğumuz zaman fakülteyi, 6 yıllık fakülteyi bitirdiğimizde bize pratisyen hekim diyorlar. O pratisyen hekimler bu konuları çok iyi bilirler. Aile hekimlerimiz çok iyi bilirler. Onların her birisinde bu algoritmalar var. Ona göre davranıyor. Yani bir enfeksiyon hastalığı profesörüne gitmeleri gerekmiyor.
1: Evet. Peki tanı konulmuş bir hastaya süreç nasıl işliyor? Tedavi sürecinde neler var hocam?
0: Şimdi tedaviye gelince işler değişiyor. Niye değişiyor? Pratisyen hekim veya konuyla ilgili tecrübesi olmayan bir hekim bu hastayı tedavi edemez. Her hastanede tedavi edilemez. İşte onlar da o algoritmalarda
1: belirtiliyor.
0: Ya yani mesela diyor ki o algoritmada, kılavuzda diyelim, rehberde hekime yönelik olarak bunlar söyleniyor. İşte hasta 65 yaşın üzerindeyse bu ve kırım konuklu ateşi var ise bunu bir üst merkeze sevk et ve yatır. Efendim bilinç bulanıklığı varsa yatır. Efendim kan değeri şunun altındaysa gibi bir takım bilgiler var. Vatandaşın kendisi yapacağı bir şey yok. Bir şey yapması gerekmiyor. Hastalar bu konuda iyi eğitilmiş durumda. Evet. Onun için paniğe gerek yok.
1: Yani tedavi sürecinde ve ileri aşamadaysa hastaneye yatılıyor.
0: Evet. Tedavi sürecinde ne yapılıyor? Aslında bu hastanın tedavisi yok. Bir zamanlar bununla ilgili bir ilaç çıkmış idi. Fakat sonra bu ilacın faydalı olup olmadığına dair çelişkili yayınlar çıkmaya başladı. Dolayısıyla bugünkü standart bilgilerimize göre Kırım Kongo kanamalı ateşi hastalığının tedavisi, etkin ilacı yok. Tedavisi yok demeyeyim, ona etkili bir ilaç yok. Tedaviden bahsedeceğim çünkü. Aşısı da yok.
1: Ben de onu sormak
0: aşı
1: istiyorum.
0: Geliştirme çalışmaları var ve bizim ülkemizde bu son yıllarda çok yoğunluk verildi buna. Bakanlık, Sağlık Bakanlığı buna önem veriyor. Bizde çünkü vakalar sık görüldüğü için. Ama henüz geliştirilmiş bir aşı yok. İlaç yok dediğim şey şu, yani bu virüse etki eden bir ilaç yok. Ama tedavide biz ne yapıyoruz? Virüsün bozduğu yerleri tedavi etmeye çalışıyoruz. Virüs ne yapıyor? Kanamaya yol açıyor. İşte biz de o kanamayı tedavi etmeye çalışıyoruz. Yani virüsün kendisini değil, vücutta oluşturduğu hasarı tedavi etmeye. Biz buna destek tedavisi diyoruz tıpta. Replasman ve destek tedavisi diyoruz. O yapılıyor. İşte kan gerekiyorsa kan veriliyor. Plazma gerekiyorsa plazma veriliyor. Hastanın diyalize alınması gerekiyorsa diyalize alınıyor. Oksijen verilmesi gerekiyorsa oksijen veriliyor vesaire. Ama bunlar bu konuda tecrübe sahibi olmuş hastanelerde yapılıyor. Yani her hastane bu hasta yatırmıyoruz. Oralara sevk ediyoruz.
1: Erken teşhis bu açıdan önemli.
0: Çok önemli. Neden önemli? Çünkü vücut yıpranmadan vücuda ne kadar erken destek sağlarsanız sağ kalım şansı o kadar artar. Ama siz son aşamaya kadar gelse vücut zaten yorulmuş, yıpranmış oluyor. Verdiğiniz tedaviler de kısmi fayda sağlamış.
2: Sağlık, sıhhat, afiyet.
1: Kanamalı hastalık demiştiniz ve bir önceki bölümde de ifade etmiştiniz hangi bölgelerin kanadığı. O kanamayla diğer bölgelere de mi yayılması artıyor virüsün?
0: Şimdi sizin hani diş eti kanaması diye söyledim. Evet. O diş eti kanaması dediğimiz şey sadece orada gördüğünüz kan değil. Vücudun bizim mukoza dediğimiz yapılar var. Mukoza nedir? Şimdi vücudumuzun dış yapısını kaplayan yapı deri.
1: Evet.
0: Ama iç boşluklarımızı kaplayan deriye de biz mukoza diyoruz. Mesela ağız içindeki o ağız yüzeyi, mukoza dediğimiz şey o. Oralardan ve iç organlardaki mukozalardan vücudun her yerinden kanıyor. Siz diş etini sadece gördüğünüz yer. Hastanın sırtına baktığınız zaman, kollarına baktığınız zaman, özellikle kollarda morluklar görürsünüz. Onlar kanamaya bağlı şeylerdir.
1: Deri altında.
0: Morluklar, deri altında kanamalar olur. Kırım Kongo ateşinde, bir kere şunu tekrar söylüyorum. Hastaların önemli bir kısmı hastalandığının farkına varmaz. Hastalığın farkına varanlar da bunu bir grip benzeri bir tablo zanneder, hastaneye gelmezler. Onlar kendiliklerinden iyileşir giderler. Hastaneye gelenlerin %5'i ölüyor. Yatırılanların %5'i ölüyor. Burada ölümün de iki tane sebebi var. Bir sebebi kanamalar, ikinci sebebi organ yetmezlikleri. Organ yetmezlikleri niye oluyor? Bu hastalıkta da sitokin fırtınası oluyor. İşte o sitokin fırtınası kalp yetmezliğine, akciğerde solunum yetmezliğine, böbrek yetmezliğine, beyinde bilinç bulanmasına vesaire yol açıyor. Biz buna çoklu organ yetmezliği diyoruz. Yani iki sebepten dolayı ölüyor. Ya kanamalardan dolayı ölüyor ya da çoklu organ yetmezliğinden dolayı ölüyor. Biz de ne yapıyoruz? İşte o yetmezlik ortaya çıkan organlarda o yetmezliğe destek olmaya çalışıyoruz. Ve siz bu desteğe ne kadar erken başlarsanız hastanın sağ kalım şansı, ihtimali o kadar artar. Bundan dolayı erken teşhis önemli.
1: Kene vücuttan çıkartıldıktan sonra da bu belirtiler devam edebilir mi?
0: Tabii zaten söyledim ya, kene vücuttan çıkartıldıktan sonra ilk 10 gün içinde bunlar ortaya çıkabilir.
1: Kalma süresine bağlı olarak mı vücutta fazla?
0: Kalma ne kadar uzun süre? Tabii şimdi vatandaş geliyor, hasta bize geliyor, kene tutundu diye. Ne zaman tutundu? Hasta aslında onu bilmiyor ki. Hasta o gün fark etti. Ama belki 3 gün önce tutmuştu.
1: Bu süreç içerisinde kene vücutta mı değil mi?
0: Bilmiyoruz
1: kendiliğinden
0: ki.
1: Gitmiş olabilir mi? Kendiliğinden çıkar mı kene vücuttan?
0: Kene tabii en mesafetince vücuttan çıkar ama bize geldiğine göre kene var. Kene ile geldi. Ama kene bugün mü tutundu, dün mü tutundu, 2 gün önce mi tutundu bilmiyoruz. Hasta da bilmiyor. Hasta o gün tutundu zannediyor. Çünkü o gün gördü. Niye bilmiyor hasta? İlk başta konuştuk, uyuşturuyor.
1: Evet.
0: Anestezi yapıyor. Dolayısıyla hasta vücudundan ne zaman girdiğini bilemez. Onun için biz keneyi çıkardığımız günü temel kabul ederiz.
1: Hı hı.
0: O günden itibaren 10 gün içinde hastalık geliştiyse gelişti, gelişmese bir daha gelişmeyecek.
1: Evet, yavaş yavaş programımızın sonuna yaklaşıyoruz. Toplumsal farkındalık konusunda biraz değinmenizi rica edeceğim. Toplumda kenelerle ilgili doğru bilinen yanlışlar var mıdır hocam? Ve farkındalığı artırmak adına sağlık çalışanları ve yerel yönetimlerin görevleri neler olmalı sizce?
0: Doğru bilinen yanlışlar çok var. Bir kere ilk başta şunu söyledim. Kene eşittir ölüm algısı çok yanlış. Kene tutunan hasta geldiğinde hastayla konuşuyorsunuz. Hasta da saniyeler içinde bütün kanamalar gelişiyor. İç organları bozuluyor, nefesi daralıyor, böbrek yetmezliği başlıyor. Yani sanal olarak psikolojisinde. Buna gerek yok. Çünkü kene tutunmalarının çoğu İstanbul'dakilerin pratikte tamamı ya da o bahsettiğimiz sahil şehrindeki bölgedeki bölgelerin tamamına yakını. Bu hastalığı bulaştırmayacak. Bulaştıranlar nerede? İşte Sivas, Tokat, Erzurum, Erzincan gibi bölgelerimizde. Buralarda da hastaların çoğu, bulaşanların çoğu zaten hastalığı geçirdiğinin farkında olmadan iyileşip gidiyor. Biz tanı koyduklarımızı, yani hastaneye yatırdıklarımız için de %5, yani görece olarak düşündüğünüzde aslında ölüm oranı çok düşüktür. Tabii bu medyatik bir şey olduğu için, olay olduğu için tabii bir kişinin ölmesi az bir şey değil. Bir kişi için ölüm gerçekleştiğinde o kişi için artık şeydir, %100'dür o risk. Bunu küçümsem anlamında söylemedim. Ama şunu bir kere daha vurgulamak istiyorum. Bir kere paniğin hiçbir faydası yok. Çoğu vakalarda sadece bu hastalıkta değil birçok hastalıkta ve hayattaki birçok olayda insanlar gereksiz panik yaparlar. İnsan doğasıdır bu. O zaman biz sağlık personeline düşen nedir? İnsanlardaki bir kere bu panik halini bir ortadan kaldırmamız gerekiyor.
1: Biz toplum olarak buna meyyaliz zaten.
0: Meyyaliz. Doğu toplumu, Akdeniz toplumu böyledir. İkincisi, hasta ihmal etmeyecek, hekim de ihmal etmeyecek, sağlık personeli de ihmal etmeyecek. Ne yapacak? O bakanlığın gönderdiği rehberler var. O rehberlere göre hareket edecek. Oradaki kriterlere uymuyorsa hastaya diyecek, yani hastalık belirtilerine uymuyorsa hastaya diyecek ki sizde bir şey yok, kan değerlerinizi de kontrol ettik, siz şimdi gidin 10 gün içinde bir şey olsa, yani belirti olsa hemen gelin. Nedir o belirti? Ateş, halsizlik, vücudun herhangi bir yerinde kanama, kusma, bulantı vesaire, eklem ağrıları, kas ağrıları, bunu olsa hemen gelin, olmasa gelmeyin. 10 gün sonra gelelim, gelmeyin, yine gelmeyin. 10 gün sonra da gelmenize gerek yok çünkü artık geçti. Ama ya ben çok evhamlıyım, çok paniğim, bir kere daha kontrol etmek istiyorum. Tamam gel, yani 10 gün sonra görüşelim, bir kan sayımına daha bakalım. Sadece hastanın içini rahatlatmak için, aslında bir şey yok, bir gereği yok. Tıbben bir gereklilik değil ama bazı insanlar tabii panik olabiliyorlar. Onlar da bunu yapıyoruz. Başka neler yapılabilir? Bununla ilgili broşürler var. Broşürler ve rehberler halk için, yani normal vatandaş için ve sağlık personeli için iki ayrı şekilde düzenlenmiş. Sağlık personeli için düzenlenenler hekimler, hemşireler onu alıp, sağlık personeli onu alıp ona göre hareket ediyorlar.

0: Diğeri de vatandaş için öneriler de bulunuyor. Yani Kırım Kongo ateşi nasıl bir hastalıktır? Nasıl bulaşır? Önlemler nelerdir? İşte orada mesela resimli olarak çok güzel yazmışlar. Kendiler nerede bulunur? Kulak arkasını göstermiş. Vücudun kendini tutunduğu yerleri gösteren hangi illerde daha çok var? Bunlar web sitesinden takip edilebilir. Başka ne yapılabilir? Yerel yönetimlerde bununla ilgili broşür dağıtabilirler ve sağlık müdürlükleriyle işbirliği yaparak konferanslar, seminerler düzenleyebilirler. Belediyelerin şeyleri var, konferans salonları var, kompleksleri var. O komplekslerde insanlar nasıl işte konserimiz var, tiyatromuz var, tiyatro etkinliğimiz var diye çağırıyorlar. Orada sağlık etkinliği de yapabilirler.
1: Evet.
0: Ve böylece hem belediye hizmeti olarak vatandaş nezdinde bir memnuniyet sahibi olurlar. Hem de insanlarımızın paniğini ortadan kaldırmış olurlar. Bir taraftan da bu belirtileri insanlarımız öğrenirse hastalığın da erken teşhisinde katkı sağlamış olurlar.
1: Kesinlikle. Hocam belirttiniz ama son olarak da dinleyicilerimize neler söylemek istersiniz? Özellikle yaz aylarında nelere dikkat etsinler? Bir kez daha vurgularsınız.
0: Şuna dikkat edelim. Bir kere kendi Kırım Kongo kanamalı ateşinin yaygın olduğu bölgelerde o bahsettiğimiz mera bölgelerine mecbur değilse gitmeyelim. Ama gitmek zorundaysak çok basit 3 tane şey. Beyaz renkli açık renkli elbise, uzun kollu pantolon, gömlek vesaire elbiseler ve pantolonların çorapların içine sokulması. O bölgeden akşam eve gelince de mutlaka duş alınması ve vücudun özellikle koltuk altlarının, kulak arkalarının, kasıkların, kalçaların, genital bölgelerin. Şöyle vücudunuzu kontrol edin deyince insanlar genellikle vücutların görünür yerlerine bakıyorlar. Ama bu da kulak arkasını saklıyor. Onun için bu bölgeleri özellikle vurguluyorum. Koltuk altı çok önemli, kulak arkası çok önemli. Farkına varmazsınız. Kasıklar önemli, diz arka bölgesi. O bölgelere özellikle bakmak gerekiyor.
1: Evet. Göçmen kuşlarla geliyor dediniz hocam. Sadece yaz aylarında görünen bir hastalık mıdır bu hastalık?
0: Şundan dolayı yazın gözüküyor. Bu kediler kış mevsiminde çoğalmıyorlar. Çoğalmaları için belli bir sıcaklık gerekiyor. Uyuşuyorlar. Ve başka biyolojik şeyler de var.
1: Evet.
0: Dolayısıyla kış mevsiminde böyle bir şey beklemiyoruz. İstanbul'da beklemiyoruz zaten, evet. Ama Tokat'ta, Erzincan'da, Erzurum'da, oralarda kış mevsiminde oralarda da beklemiyoruz. Havaların ısınması gerekiyor.
1: Evet. Verdiğiniz kıymetli bilgiler için tekrar çok çok teşekkür ederim değerli hocam. Dinleyicilerimiz adına size bir kez daha ağırlamaktan mutluluk duyduk. Sağ olun, var olun.
0: Ben çok teşekkür ederim. Şimdi biz hekimlerin bir hastalığı var. Biz tabii eğitimimizi Latince gördüğümüz için, yani Latince terimleri gördüğümüz için ve kitaplarda hep böyle Latince terimlerden bahsedildiği için, kendi aramızda hep böyle Latince terimler kullandığımız için zaman zaman halkın da, yani hekim olmayan sağlık personeli dışındaki insanlar da bunları çok anlayacağını düşünürüz. Umarım böyle çok tıbbi terim çıkmamıştır ağzımdan.
1: Gayet
0: halk dili anlatmaya çalıştım.
1: Açıklayıcı oldu, verimli oldu hocam.
0: Ben bütün hastalıklardan uzak, sıhhat ve afiyet içinde sağlıklı bir ömür diliyorum.
1: Amin, Allah razı olsun. Ağzınıza, ayağınıza sağlık değerli hocam. Kıymetli dinleyicilerimiz, bugünkü programımızda Profesör Doktor Sayın Bahri Teker hocamızı ağırladık. Kene vakalarını ve Kırım Kongo kanamalı ateşi hastalığını konuştuk. Sağlığımız için dikkatli olmak, bilinçli hareket etmek elbette ki çok önemli. Programımızın tekrarını dinlemek isteyen dinleyicilerimiz de Akra Medya'dan takip edebilirler. Tekrar birlikte olmak dileğiyle, güzel, sağlıklı günlerde buluşmak dileğiyle. Sağlıcakla kalın, hoşça kalın.
2: Hasta olmadan sağlığın, ölüm gelmeden hayatın, ihtiyarlamadan gençliğin kadrini bilmek için sağlık, sıhhat ve afiyet diliyoruz. Bir haberimiz var. Karanlık ve çıkmazda kalanlara nur saçan bir kandil. Yolunu kaybedenlere rehber. Gerçek huzur ve mutluluk için tek reçete. Öğüt ve nasihat isteyenlere bir fırsat. Hatasının farkına varan ve yaptığı hatadan mahcup olup af dileyen kuluna mağfiret. Akıl sahiplerine düşünme fırsatı, her an rahmetten ümit var bir kapı.

0: Hazreti Nuh aleyhisselam ve tufan hadisesi.
1: Andolsun ki Nuh'u kavmine peygamber olarak gönderdik. O da, ey kavmim, Allah'a kulluk edin. Sizin için ondan başka hiçbir ilah yoktur. Doğrusu ben size inecek büyük bir günün azabından korkuyorum, dedi. Kavminin inkarcı ileri gelenleri de, biz seni ancak bizim gibi bir insan olarak görüyoruz. Basit ve dar görüşlü aşağı insanlarımızdan başkasının sana uyduğunu da görmüyoruz. Sizde bize karşı bir üstünlük olduğunu da görmüyoruz. Aksine biz sizin yalancı olduğunuzu düşünüyoruz, dediler. O kavmine şöyle demişti. Ey kavmim, benim aranızda durmam ve Allah'ın ayetleriyle öğüt vermem size ağır geliyorsa, bilin ki ben ancak Allah'a güvenip dayandım. Haydi siz ortaklarınızla birlikte bana yapacağınız işiniz hakkında ittifak edip karar verin. Sonra yapacağınız işiniz size bir tasa olmasın. Sonra o hükmünüzü bana uygulayın ve bana mühlet de vermeyin. Eğer benim imana davetimden yüz çeviriyorsanız ne diyeyim? Zaten ben sizden hiçbir karşılık istemedim. Benim mükafatımı ancak Allah verecektir ve bana Müslümanlardan olmam emredildi. Yine de halkı onu yalanladılar. Biz de hem onu hem de gemide onunla birlikte bulunanları kurtardık ve bunları onların yerine yeryüzünde hükümran kıldık. Ayetlerimizi yalanlayanları da suda boğduk. Bak, Allah'ın azabıyla uyarılan fakat inanmayanların sonu nasıl olmuştur? Kavminden ileri gelen inkarcılar da dedi ki, bunu sizin gibi bir insandan başka bir şey değildir. Size üstün gelmek istiyor. Eğer Allah peygamber göndermek isteseydi, elbette meleklerden indirirdi. Nitekim biz atalarımızdan da böyle bir şey işitmedik. Halkından ileri gelenler şöyle dedi. Biz seni hakikaten apaçık bir sapkınlık içinde görüyoruz. O kendisinde delilik bulunan birinden başkası değildir. Bu yüzden onu bir zamana kadar gözetleyin. Nuh dedi ki, ey halkım, ben de hiçbir sapkınlık yoktur. Ben sadece alemlerin Rabbi tarafından gönderilmiş bir peygamberim. Size Rabbimin vahyettiklerini duyuruyorum. Size iyiliğiniz için öğüt veriyorum ve Allah'tan gelen vahiy sayesinde sizin bilmediklerinizi biliyorum. Nuh dedi ki, ey kavmim, söyleyin bana, ya ben Rabbimden davamı ispat için verilen açık bir delil üzerineysem ve Rabbim bana katından bir rahmet, peygamberlik vermiş, size de bu gizli bırakılmışsa, siz ondan hoşlanmadığınız halde biz sizi onu kabule zorlayabilir miyiz? Asla. Ben size Allah'ın hazineleri benim yanındadır demiyorum. Ben kendiliğimden gaybı da bilmem. Doğrusu ben bir meleğim de demiyorum. Gözlerinizin hor gördüğü mümin kimseler için Allah onlara asla bir hayır vermeyecek de diyemem. Allah onların içinde olan şeyleri çok iyi bilir. Eğer onları siz iman edeceksiniz diye kovarsam, o takdirde ben mutlaka zalimlerden olurum. Dediler ki, ey Nuh, gerçekten bizimle dinine davette mücadele ettin. Üstelik bizimle mücadelende çok ilerledin. Şayet doğru söyleyenlerden isen, haydi bizi tehdit ettiğin o azıcık azabı da bize getir. Nuh, onu size dilerse ancak Allah getirir. Onu aciz bırakacak değilsiniz. Eğer Allah sizi bu asi halinizden dolayı sapıklıkta bırakmak isterse, ben size öğüt vermek istesem de öğüdüm size fayda etmez. O sizin Rabbinizdir ve ancak ona döndürüleceksiniz. Ben sadece apaçık bir uyarıcıyım. Dediler ki, ey Nuh, bu işe son vermezsen muhakkak recmedilenlerden olacaksın. Taşlanarak öldürüleceksin. Nuh, ey Rabbim, muhakkak ki halkım beni yalanladı. Artık benimle onlar arasında hükmü sen ver. Hem beni hem de beraber

Beraberimde inananları kurtar. Biz de onu ve onunla beraber olanları o dolu geminin içinde kurtardık. Sonra onların ardından geride kalanları suda boğduk. Yoksa siz Allah'ın emirlerine uygun yaşayıp da bu sayede merhamete erişesiniz diye uyarmak için içinizden bir kimse vasıtasıyla Rabbinizden size bir vahiy ve ihtar gelmesine inanmayıp da şaştınız mı? Şüphesiz bunda elbette bir ibret vardır. Ama yine de çokları iman etmediler. Şüphesiz Rabbin elbette mutlak galiptir, çok merhametlidir. Nuh'a vahyolundu ki, kavminden iman etmiş kimselerden başkası artık asla inanmayacak. O halde sen onların yapmakta olduklarına üzülme. Gözetimimiz altında ve vahyimizle gemiyi yap. Zulmedenler hakkında da kurtulmaları için benden bir istekte bulunma. Çünkü onlar suda boğulacaklardır. Nuh gemiyi yapıyordu. Kavminin inkarcı bir takım ileri gelenleri de ona uğradıkça onunla alay ediyorlardı. O dedi ki, bizimle alay ediyorsanız edin bakalım. Biz de sizinle sizin alay ettiğiniz gibi alay edeceğiz. Kendisini rezil ve perişan edecek bir azabın kime geleceği ve daimi bir azabın kimin üzerine ineceğini yakında görüp öğreneceksiniz. Biz ona vahyettik ki, bizim nezaretimizde ve vahyimizle gemiyi yap. Bizim emrimiz gelip de tandır kaynadığı, yeryüzünde suların kaynayıp fışkırdığı zaman ona, hayvanların her birinden erkek dişi birer çift aile halkını koy. Yalnız onlardan aleyhine söz geçmiş, kendileri cezayı hak etmiş kimseler hariçtir. Nuh dedi ki, binin geminin içine, onun akıp gitmesi de, demir atıp durması da Allah'ın adıyladır. Şüphesiz ki Rabbim çok bağışlayandır, çok merhamet edendir. O gemi onlarla dağlar gibi dalgalar içinde seyrederken Nuh bir kenara çekilmiş durmakta olan oğluna Yam'a, ey oğulcuğum, bizimle beraber gemiye bin, kafirlerle beraber olma diye seslendi. Oğlu dedi ki, hayır, beni sudan koruyacak yüksek bir dağa sığınacağım. Nuh da, bugün Allah'ın azap emrinden, kendisinin esirgemediğinden başka hiçbir korunacak yer yoktur, dedi. Ve aralarına dalga girdi, o da boğulanlardan oldu. Nihayet, ey yeryüzü, suyunu tut, ey gök, suyunu tut, denildi. Su çekildi, helak olmaları için iş bitirildi, gemide Cudi Dağı'nın üzerinde oturdu ve zalimler topluluğu için uzak olsunlar, yok olup gitsinler denildi. Nuh Rabbine şöyle seslendi. Ey Rabbim, benim oğlum da elbette benim ailemdendir. Elbette ki senin ailemi kurtarma vaadin haktır ve sen hakimlerin hakimisin. Allah buyurdu ki, ey Nuh, o oğlun inanmayıp asi olduğundan senin ailenden değildir. Doğrusu onun yaptığı iyi bir iş değildir. O halde bilgin olmayan şeyi benden isteme. Doğrusu ben sana cahillerden olmamanı öğütlerim. Nuh dedi ki, ey Rabbim, bilgim olmayan şeyi senden istemekten sana sığınırım. Eğer beni bağışlamaz ve bana merhamet etmezsen, ziyana uğrayanlardan olurum. Artık sen ve beraberindekiler gemiye çıkıp yerleşince, bizi o zalimler, kafirler güruhundan kurtaran Allah'a hamdolsun de. Denildi ki, ey Nuh, sana ve beraberinde onlardan gelecek nice mümin ümmetlere bizden selamet ve bereketle gemiden in. Onların bir kısmından da gelecek öyle bir takım kafir ümmetler vardır ki biz onları da dünyadan bir müddet faydalandıracağız. Sonra onlara tarafımızdan acıklı bir azap dokunacaktır.

0: Bilesiniz ki sular tufanla yükselip taştığı zaman onların nesilleri olan sizi akıp giden gemide biz taşıdık. Biz onu da gemide bulunanları da kurtardık ve bunu alemlere bir ibret yaptık.
1: Bir haberimiz var.

0: Ey Muhammed! Bunlar sana vahyettiğimiz gaybın, görmediğin devrin haberlerindendir. Yüce Allah doğru söyledi.
1: Feyzül Furkan, Kur'an-ı Kerim Meali. Cüz 18.
0: Mü'minun Suresi. Mekke döneminde nazil olmuştur. 118 ayettir. Adını baş tarafında müminlerin konu edilmesinden almıştır. Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Müminler muhakkak felah bulmuş, umduklarına ermişlerdir. Onlar namazlarında huşu içinde, kalbi ve bedeniyle tam teslimiyet halindedirler. Onlar boş söz ve işlerden yüz çevirirler. Onlar zekat vazifesini ifa ederler. Onlar edep yerlerini, iffetlerini korurlar. Sadece eşleri veya ellerinin sahip oldukları kendi cariyeleriyle münasebet kurarlar. Çünkü onlar bundan dolayı kınanmazlar. Kim bu helal olandan ötesini isterse, işte onlar haddi aşanlardır. Onlar o müminler ki emanetlerine ve ahitlerine riayet ederler. Onlar ki namazlarını vaktinde ve gereğince kılmaya devam ederler. İşte onlar varis olanların ta kendileridir. Onlar cennetlerin en yücesi Firdevs'e varis olacaklardır. Ki bu mirasçılar orada ebedi kalacaklardır. Andolsun ki biz ilk insanı çamurdan süzülmüş bir özden yarattık. Sonra onun neslini ondaki bir nutfe, yani spermayla yumurtayı aşılamış olarak sağlam ve emin bir yer olan rahime yerleştirdik. Sonra rahimde o nutfeyi, zigotu bir alaka yaptık derken, o alakayı da bir mudgaya, mudgayı da kemiklere çevirdik. O kemiklere de et giydirdik. Sonra onu bambaşka bir varlık yaptık. Varlıkları yaratıp şekil verenlerin en güzeli olan Allah ne yücedir. Sonra siz bunun ardından şüphesiz öleceksiniz. Sonra siz kıyamet gününde mutlaka diriltileceksiniz. Andolsun ki üstünüzde 7 yol ve 7 tabaka gök yarattık. Biz yaratma işinden gafil değiliz. Gökten suyu bir ölçü dahilinde indirdik de onu yerde faydası için biz durdurduk. Şüphesiz biz onu gidermeye de kadiriz. İşte onunla size hurma bahçeleri, üzüm bağları meydana getirdik. Bu bahçelerde sizin için birçok meyveler vardır ve siz onlardan yersiniz. Yine onunla Tur-i Sina'da yetişen bir zeytin ağacı yarattık ki meyvesi yiyenler için hem yağ hem de katık olarak zeytin verir. Sağmal hayvanlarda da sizin için elbette bir ibret vardır. Karınlarının içindekinden size süt içiririz. Onlarda sizin için daha nice faydalar vardır. Hem de onlardan yersiniz. Hem onların hem de gemilerin üzerinde taşınırsınız. Andolsun ki Nuh'u kavmine gönderdik de onlara, ey kavmim, Allah'a kulluk edin. Sizin ondan başka hiçbir ilahınız yoktur. Hala emrine uygun yaşamaz, azabından sakınmaz mısınız? Dedi. Kavminin inkarcılarından ileri gelenleri de dedi ki, bu Nuh sizin gibi bir insandan başka bir şey değildir. Size üstün gelmek istiyor. Eğer Allah peygamber göndermek isteseydi elbette melekleri indirirdi. Nitekim biz önceki atalarımızdan da böyle bir şey işitmedik. O kendisinde delilik bulunan birinden başkası değildir. Bu yüzden onu bir zamana kadar gözetleyin. Nuh, Rabbim, beni yalanlamalarına karşı bana yardım et, dedi. Biz ona vahyettik ki, bizim nezaretimizde ve vahyimizle gemiyi yap. Bizim emrimiz gelip de tandır kaynadığı, yeryüzünde suların kaynayıp fışkırdığı zaman ona hayvanların her birinden erkek ve dişi birer çiftle aile halkını koy. Yalnız onlardan aleyhine söz geçmiş, kendileri cezayı hak etmiş kimseler hariçtir. O zulmedenler hakkında onları kurtarmak için sakın bana başvurma. Çünkü onlar boğulmayı hak etmişlerdir. Artık sen ve beraberindekiler gemiye çıkıp yerleşince, bizi o zalimler, kafirler güruhundan kurtaran Allah'a hamdolsun de. Yine de ki, Rabbim, beni mübarek bir inilecek yere indir. Sen o yere indirenlerin en hayırlısısın. Doğrusu bu Nuh kıssasında nice ibretler vardır. Biz insanları elbette imtihan etmekteyiz. Sonra onların ardından diğer bir nesil olan Ad kavmini var ettik. Onların içinde de kendilerinden bir peygamber olan Hud'u gönderdik. Allah'a kulluk edin, sizin için ondan başka hiçbir ilah yoktur. Onun azabından sakınmaz mısınız? Dedi. Kendilerine, dünya hayatında refah verdiğimiz halde, kafir olan ve ahirete kavuşmayı yalanlayan kavminden ileri gelenler şöyle dediler. Bu, sizin gibi bir insandan başkası değildir. Baksanıza, sizin yediklerinizden yiyor, içtiklerinizden içiyor. Eğer kendiniz gibi bir insana itaat ederseniz, o takdirde siz kesinlikle ziyana uğrayan aciz kimselersiniz demektir. Siz öldüğünüz, toprak ve kemikler haline geldiğiniz zaman, gerçekten sizin kabirlerden çıkarılmış olacağınızı, diriltileceğinizi mi size vaat ediyor ve sizi bununla mı korkutuyor? O tehdit edildiğiniz, öldükten sonra dirilmenin gerçek olması ne kadar hem de ne kadar uzak. Bu dünya hayatımızdan başkası yoktur. Kimimiz ölürüz, kimimiz de yaşarız. Biz öldükten sonra diriltilecek de değiliz. O, Allah'a karşı yalan uyduran bir adamdan başkası değildir. Biz ona inanan kimseler de değiliz. Peygamber, Rabbim, beni yalanlamalarına karşı bana yardım et, dedi. Allah, onlar çok geçmeden elbette pişman olacaklar, buyurdu. Derken, onları hak ettikleri o korkunç çığlık yakalayıverdi. Böylece onları sel süprüntüsü haline getirdik. Artık defolup gitsin böylesi zalim kavim. Sonra onların ardından başka başka nesiller ve ümmetler yaratıp yetiştirdik. Hiçbir ümmet ecelini ne öne alabilir ne de onu erteleyebilir. Biz ümmetlere peyderpey peygamberlerimizi gönderdik. Hangi ümmete peygamber geldiyse onu yalanladılar. Biz de onları birbiri ardınca helak edip gönderdik ve onları ibretlik hikayeler yaptık. Artık iman etmeyen kavim uzak olsun, onların canı cehenneme. Sonra Musa'yı ve kardeşi Harun'u mucizelerimizle ve apaçık bir delille Firavun ve ileri gelen yandaşlarına gönderdik. Ama onlar büyüklük tasladılar, iman etmeyi kibirlerine yediremediler. Zaten kibirlenen ve dik başlı bir toplumdular. Kavimleri olan İsrail oğulları bize kölelik ederlerken, şimdi bizim gibi iki insana mı iman edeceğiz, dediler. Onları yalanladılar ve helak edilenler güruhuna dahil oldular. Andolsun ki biz Musa'ya, belki kavmi doğru yolu bulur diye kitap

Kitabı, Tevrat'ı verdik. Meryem'in oğlunu ve annesini de kudretimize işaret eden birer ibret vesilesi yaptık ve onları oturmaya uygun, akarsuyu olan bir tepede barındırdık. Ey Resuller! Temiz, helal şeylerden yiyin. Salih amel işleyin. Çünkü ben yaptıklarınızı hakkıyla bilenim. Muhakkak ki bu sizin ümmetiniz, dininiz, bir tek ümmet, bir tek din İslam'dır. Ben de sizin Rabbinizim. O halde emirlerime uygun yaşayıp azabımdan sakının. Ancak onlar saparak din işlerinde gruplar halinde aralarında parçalandılar. Her grup ellerinde bulunanla kendilerine pay çıkararak övünüp sevinmektedir. Sen onları bir vakte kadar cehalet ve sapıklıkları içinde bırak. Kendilerine mal ve evlat verirken onların iyiliklerine koştuğumuzu mu sanıyorlar? Hayır, onlar işin farkına varamıyorlar. Buna karşı Rablerinin sevgisini kaybetme korkusundan titreyenler, Rablerinin ayetlerine gerçek anlamda inananlar, Rablerine hiçbir ortak koşmayanlar ve kalpleri Rablerine döneceklerinden titreyerek, vereceklerini esirgemeden verenler, yapmaları gerekeni yapanlar var ya, işte onlar hayırlı işlerde koşuşurlar ve bu uğurda yarış ederler. Biz hiç kimseye gücünün yettiğinden fazlasını teklif etmeyiz. Katımızda gerçeği söyleyen ve kulların yaptıkları yazılı bulunan bir kitap vardır. Onlar haksızlığa uğratılmazlar. Fakat o kafir olanların kalpleri bu hususta cehalet ve gaflet içindedir. Onların bundan, bu şirk ve küfürden başka bir takım kötü işleri daha vardır ki hep onlar için çalışırlar. En nihayet onların varlıklı ve şımarık olanlarını azapla kıskıvrak yakaladığımız zaman hemen feryat ederler. Bugün artık feryat edip sızlanmayın, çünkü siz bizim tarafımızdan yardıma mazhar olunmayacaksınız. Size ayetlerimiz okunuyordu da ona, Kur'an'a karşı büyüklük taslayarak gerisin geriye dönüyor, geceliğin de Kabe'nin etrafında toplanarak saçma sapan konuşuyordunuz. Peki onlar hala o sözü, Kur'an'ı düşünmediler mi? Yoksa kendilerine evvelki atalarına gelmeyen bir kitap veya azap görmeyeceklerine dair güvence gibi bir şey mi geldi? Yoksa peygamberlerini doğruluğu ve güzel ahlakıyla hala tanımadılar da bu yüzden mi onu inkar etmektedirler? Yoksa onda bir delilik var mı diyorlar? Hayır, o onlara hakkı getirdi. Ne var ki onların çoğu haktan hoşlanmayanlardır. Eğer gerçekler onların batıl arzularına uysa, onlara göre olsaydı, gökler, yer ve onların içinde bulunan kimselerin düzeni mutlaka bozulup helaka giderdi. Hayır, biz onlara Kur'an'la şan ve şereflerini getirdik. Onlarsa o şan ve şerefleri olan Kur'an'dan yüz çevirmektedirler. Ey Resulüm! Yoksa sen onlardan bir ücret mi istiyorsun da sanki onun için kabul etmiyorlar? Rabbinin vereceği karşılık çok daha değerlidir. O, rızık verenlerin en hayırlısıdır. Şüphesiz sen onları elbette doğru bir yol olan İslam'a çağırıyorsun. Ama ahirete inanmayanlar gerçekten ısrarla bu doğru yoldan sapmakta, küfrü, şirki, tağuti ve cahili hayatı istemektedirler. Şayet biz onlara acıyıp da kendilerindeki sıkıntıyı giderseydik, yine şaşkın bir halde dolaşıp yaratıcıyı hiçe sayan azgınlıklarında, isyanlarında ısrar ederlerdi. Andolsun ki biz onları evvelce çeşitli azaplarla yakalamıştık. Yine de onlar uslanıp Rablerine boyun eğmediler ve yalvarıp yakarmadılar. Nihayet azabı çetin bir kapı açtığımız zaman birdenbire onlar bu durum karşısında ümitsiz ve şaşkın kalıverirler.
sizin için duymayı sağlayan kulak.

andolsun ki biz ve daha önce de atalarımız bununla tehdit edildik. Bu evvelkilerin masallarından başkası değildir, dediler. Resulüm, onlara de ki, eğer biliyorsanız söyleyin bana, o yeryüzü ve içinde bulunanlar kimindir? Allah'ındır, diyecekler. O halde ona itaati düşünmüyor musunuz, de. Yine sor, yedi göğün Rabbi ve büyük arşın Rabbi kimdir, de. Hepsi Allah'ındır, diyecekler. O halde ona karşı gelmekten korkup da emrine uymaz mısınız, de. Biliyorsanız söyleyin, her şeyin mülkü ve idaresi elinde olan ve o daima koruyan, kendisi korunmaya muhtaç olmayan kimdir, diye sor. Yine Allah'ındır, diyecekler. O halde nasıl büyülenip de yüz çeviriyorsunuz, de. Doğrusu biz onlara gerçeği getirdik. Onlarsa kesinlikle yalancıdırlar. Allah asla çocuk edinmemiştir. Onunla birlikte başka bir ilah da yoktur. Olsaydı o takdirde her ilah kendi yarattığını alıp götürür ve onlar birbirlerine üstün gelmeye çalışırdı. Allah onların yakıştırdıklarından ve noksanlıklardan uzaktır. Görünmeyeni ve görüneni bilen Allah, onların ortak koştuklarından, ilahlaştırdıkları putlarından ve putlaştırıp bağlılık gösterdiklerinden yücedir. De ki, ey Rabbim, eğer onların tehdit edildikleri şeyi bana mutlaka göstereceksen, Rabbim, beni o zalimler güruhu içerisinde bırakma. Resulüm, biz onları tehdit ettiğimiz azabı sana göstermeye elbette kadiriz. Fakat yine de sen kötülüğü en güzel olan şeyle sav. Biz onların uydurup yakıştıracakları şeyleri en iyi bileniz. Ve de ki, ey Rabbim, şeytanların vesveselerinden, terkinlerinden sana sığınırım. Ey Rabbim, onların yanında bulunmalarından sana sığınırım. Nihayet o müşrik olanlardan birine ölüm geldiği, kötü ameli ve sonucu kendisine gösterildiği zaman diyecek ki, Rabbim, dünyaya beni geri döndürünüz, ta ki ben terk edip geldiğim o yerde artık iyi, sevaplı iş yapayım. Hayır, bu onun söylediği boş laftan ibarettir. Artık kıyamette tekrar dirilecekleri güne kadar süren, onların gerisinde dönmeye bir engel vardır. Ruhen de, bedenen de başka bir şekilde dünyaya geri dönemezler. Sûra, İsrafil tarafından üfürüldüğü zaman, artık o gün aralarındaki soy sop bağları kalmayacak ve birbirlerini de soramayacaklardır. Artık kimlerin sevapça tartıları ağır gelirse, işte onlar kurtuluşa erenlerin ta kendileridir. Kimlerin de tartıları hafif gelirse, işte onlar kendilerine yazık edenlerden olup cehennemde ebedi kalacaklardır. Cehennemde ateş yüzlerine çarpıp kavurur da orada dişleri sırıtır halde kalırlar. Ayetlerim size okunurdu da siz onları yalan sayardınız değil mi? Derler ki, ey Rabbimiz, bedbahtlığımız bizi yendi. Biz de yoldan sapan bir toplum olduk. Ey Rabbimiz, bizi buradan, ateşten çıkar. Eğer bir daha Kur'an'dan ayrılıp sapıklığa dönersek, işte o zaman kesinlikle zalimleriz demektir. Allah buyurur ki, kesin sesinizi. Artık bana karşı konuşmayın. Çünkü kullarımdan bir zümre, ey Rabbimiz, iman ettik, bizi bağışla ve bize merhamet et. Sen merhamet edenlerin en hayırlısısın, dediklerinde onları alaya alırdınız. Öyle ki bu iş beni yad etmeyi bile size unutturdu da işiniz inandığını yaşamak isteyenlerle uğraşmak oldu ve siz onlara gülüp durdunuz. Bugün ben o müminlere sabrettiklerinin karşılığını verdim. Şüphesiz ki onlar kurtulup murada erenlerin ta kendileridir. Allah cehennemliklere yine buyurdu. Yeryüzünde kaç yıl kaldınız? Onlar, bir gün yahut günün bir kısmı kadar kaldık. Tam olarak sayan meleklere sor. Sayacak halimiz

kalmadı derler. Bunun üzerine Allah buyurur: buraya nispetle elbette ancak pek az kaldınız. Keşke önceden bilseydiniz, dünyaya tapmaz, isyankâr yaşamazdınız. Sizi boş yere yarattığımızı ve bize hakikaten döndürülmeyeceğinizi mi sandınız? Gerçek hükümran olan Allah pek yücedir. Ondan başka ilah yoktur. O yüce arşın Rabbidir. Kim Allah ile beraber kendisi hakkında hiçbir delil bulunmayan başka bir ilaha tapar, Allah yerine ona bağlanırsa, işte onun görülecek hesabı ancak Rabbinin yanındadır. İnkarcılar elbette umduklarına kavuşup kurtulamazlar. De ki: ey Rabbim, bağışla, merhamet et. Sen merhamet edenlerin en hayırlısısın. Nur Suresi Medine döneminde nazil olmuştur. 64 ayettir. Sure adını Nur ayeti denilen 35. ayetten almıştır. Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Bu indirdiğimiz ve hükümlerinin tatbikini farz kıldığımız bir suredir. Düşünüp öğüt alasınız diye içinde apaçık ayetler indirdik. Zina eden kadın ve zina eden erkeğin her birine 100'er değnek vurun. Eğer Allah'a ve ahiret gününe inanıyorsanız, onlara karşı acıma hissi, Allah'ın dinini tatbikte sizi etkisi altına almasın. Müminlerden bir grup da onların azabına, cezasına şahit olsunlar. Zinakar erkek, zinakar veya müşrik bir kadından başkasıyla evlenemez. Zinakar kadın da zinakar veya müşrik bir erkekten başkasıyla evlenemez. Çünkü bu evlenme şekli müminlere haram kılınmıştır. Namuslu ve hür kadına zina suçu isnadında bulunup da sonra bu hususta 4 şahit getirmeyenlere 80 değnek vurun ve onların şahitliğini ebedi olarak kabul etmeyin. İşte onlar yalancılıkları dolayısıyla fasıktırlar. Ancak hükmolunan bu cezaların infazından sonra tevbe edip düzelenler hariçtir. Çünkü Allah çok bağışlayan, çok merhamet edendir. Eşlerine zina suçu isnat edip de kendilerinden başka şahitleri olmayanlara gelince, onlardan her birinin 4 şahit yerine kendi şahitliği, kendisinin hakikaten doğru sözlülerden olduğuna dair 4 defa Allah'a yemin ederek şahitlik etmesidir. 5. de eğer yalancılardansa Allah'ın lanetinin kendi üzerine olmasını dilemesidir. Kadının da o kocasının hakikaten yalancı olduğuna dair Allah'a yemin ederek 4 defa şahitlik etmesi azabı, cezayı kendisinden giderir. 5. de o kocasının söylediğinin doğru olması halinde Allah'ın gazabının kendi üzerine olmasını dilemesidir. Artık hakim bu karı kocayı boşar. Ya üzerinize Allah'ın lütfu, rahmeti olmasaydı ve hakikaten Allah tevbeleri çok kabul eden, hüküm ve hikmet sahibi olmasaydı, haliniz nice olurdu? O iftirayı uydurup çıkaranlar, şüphesiz içinizden münafık olan küçük bir gruptur. Siz onu kendiniz için şer sanmayın. Bilakis o sizin için bir hayırdır. Onlardan herkese kazandığı günah nispetinde ceza vardır. Onlardan elebaşılık yapıp o günahın büyüğünü yüklenen Abdullah bin Übey içinde büyük bir azap vardır. Erkek ve kadın müminlerin kendi vicdanlarında iyi bir zanda bulunup da bu apaçık bir iftiradır demeleri gerekmez miydi? Onlar iftiralarına 4 şahit getirmeli değil miydiler? Madem ki şahitleri getirmediler, o halde onlar Allah katında yalancıların ta kendileridir. Eğer dünyada ve ahirette Allah'ın lütfu ve rahmeti üzerinize olmasaydı, içine daldığınız dedikodu yüzünden size kesinlikle büyük bir azap dokunurdu. O zaman
siz onu dilden dile aktarın.

aktarıyor, hakkında hiçbir bilginiz olmayan şeyi ağzınızda geveleyip duruyor ve bunu basit bir şey sanıyordunuz. Halbuki o Allah'ın yanında çok büyük bir günahtır. Onu işittiğiniz zaman, bunu söylememiz bize yakışmaz, haşa, bu büyük bir iftiradır deseydiniz ya. Eğer iman edenlerseniz, o iftiranın benzerine dönmenizi Allah size ebedi olarak yasak ediyor. Allah size ayetleri açıklıyor. Allah hakkıyla bilendir, hüküm ve hikmet sahibidir. Hayasızlığın serbest bırakılıp müminler içinde yayılmasını arzu edenler için gerçekten dünyada ve ahirette acıklı bir azap vardır. Bunları Allah bilir, siz bilmezsiniz. Eğer üzerinize Allah'ın lütfu ve rahmeti olmasaydı ve Allah pek şefkatli ve merhametli bulunmasaydı, hemen cezanızı verirdi. Ey iman edenler! Şeytanın adımlarına uymayın. Kim şeytanın adımları ardınca giderse, şüphesiz ki o, hayasızlığı ve kötülüğü emreder. Eğer sizin üzerinize Allah'ın lütfu ve rahmeti olmasaydı, asla hiçbiriniz temize çıkamazdı. Fakat Allah, dilediğini temize çıkarır. Allah, her şeyi işitendir, bilendir. Sizden fazilet ve servet sahibi olanlar, yakınlarına, yoksullara ve Allah yolunda hicret edenlere mallarından bir şey vermekte kusur etmesinler. Hatalarını affetsinler, hoş görsünler. Allah'ın sizi bağışlamasını sevmez misiniz? Allah çok bağışlayan, çok merhamet edendir. Hiç şüphesiz namuslu, iffetli, fenalıktan habersiz mümin kadınlara zina suçu atanlar, dünya ve ahirette lanetlenmişlerdir. Onlar için büyük bir azap vardır. O gün, kıyamette dilleri, elleri ve ayakları dünyada yapmış olduklarına şahitlik edecektir. O gün Allah, onlara hak olan cezalarını tas tamam verecek ve onlar da Allah'ın hak ve adaletli olduğunu açıkça bileceklerdir. Kötü kadınlar kötü erkeklere, kötü erkekler kötü kadınlara, temiz iyi kadınlar temiz iyi erkeklere, temiz iyi erkekler de temiz iyi kadınlara uygundur. Bu temiz olanlar Hazreti Peygamber, Hazreti Ayşe ve Hazreti Safvan, onların söyledikleri iftiradan uzaktır. Onlar için mağfiret ve cennette cömertçe bir rızık vardır. Ey iman edenler! Kendi evlerinizden başka evlere ve odalara girerken, tanışsanız da izin almadan ve sahiplerine seslenip selam vermeden girmeyin. Bu sizin için daha hayırlıdır. Herhalde bunu düşünüp anlarsınız. Eğer orada bir kimse bulamazsanız, size izin verilinceye kadar içeri girmeyin. Eğer size geri dönün, müsait değiliz denilirse hemen dönün. Bu sizin için daha nezih bir harekettir. Allah yaptıklarınızı hakkıyla bilendir. İçinde oturulmayan fakat sizin için bir faydalanma bulunan evlere ve odalara girmenizde üzerinize bir günah yoktur. Allah açığa vurduğunuzu da gizlediğinizi de bilir. Mümin erkeklere söyle, gözlerini harama istekle bakmaktan sakınsınlar ve mahrem yerlerini, ırzlarını korusunlar. Bu, onlar için daha temiz bir harekettir. Hiç şüphesiz Allah, onların yaptıklarından haberdardır. Mümin kadınlara da söyle, gözlerini harama istekle bakmaktan sakınsınlar, mahrem yerlerini korusunlar, ziynetlerini, ziynet sayılan yerlerini meydana çıkarmasınlar, göstermesinler. Ancak kendiliğinden görünen el, yüz bu emrin dışındadır. Başörtülerini yakalarının üstüne kadar boyunlarını örtecek şekilde koysunlar. Ziynet ve ziynet sayılan yerlerini kendi kocalarından veya babalarından veya kocalarının babalarından veya kendi oğullarından veya kocalarının oğullarından veya kardeşlerinden
veya kardeşlerinin oğlu

oğullarından veya kız kardeşlerinin oğullarından veya kendi mümin kadınlarından veya ellerinin altındaki sahip oldukları cariyelerinden veya kadına ihtiyaç duymayan tamamen şehvetsiz erkek hizmetçilerinden veya kadınların mahrem yerlerini henüz anlamayacak çocuklardan başkasına açıp göstermesinler. Gizledikleri ziynetlerinin bilinmesi için ayaklarını vurmasınlar. Ey müminler! Hepiniz Allah'a tevbe edin ve emirlerini yerine getirin ki kurtuluşa eresiniz. İçinizdeki bekarları, köle ve cariyelerinizden salih, evlenmesi uygun olanları evlendirin. Eğer fakirseler, Allah lütfuyla onları zengin eder. Allah lütfu ve ihsanı geniş olandır. O her şeyi bilendir. Evlenme imkanı bulamayanlar da Allah kendilerini lütfundan zengin edip imkan verinceye kadar iffetli, namuslu kalsınlar. Haramdan sakınsınlar. Ellerinizin altındaki köle ve cariyelerden mükatebe, hür olmak için kazanıp bedel ödeme isteyenlerle eğer onlar için bir hayır görüyor, bunu yapabileceklerini düşünüyorsanız hemen yazılı olarak sözleşin. Allah'ın size verdiği maldan onlara da verin, yardımcı olun. Dünya hayatının geçici menfaatini elde etmek için hele de namuslu kalmak isterlerse cariyelerinizi fuhşa zorlamayın. Kim onları zorlarsa şüphesiz ki Allah zorlanmaları sebebiyle onları çok bağışlayan, çok merhamet edendir. Muhakkak ki size hem gereken şeyleri açıklayan ayetler, hem de sizden evvel gelip geçmişlerden misaller, hem de Allah'ın emirlerine uyup azabından korunanlar için bir öğüt indirdik. Allah göklerin, yerin, her şeyin nurunu, aydınlığını verendir. Onun nurunun misali bir hücre içindeki kuvvetli bir lamba gibidir. O lamba bir cam içindedir. O cam sanki inciden bir yıldızdır ki güneşin doğduğu yere de battığı yere de nispeti olmayan mübarek bir ağaçtan, zeytinden yakılır. Onun, zeytinin parlak yağı kendisine bir ateş değmese bile neredeyse ışık verir. Bu da nur üzerine nurdur. Işığı pırıl pırıl aydınlıktır. Allah dilediği, layık gördüğü kimseyi nuruna kavuşturur. Allah insanlar için misaller verir. Allah her şeyi bilendir. O lamba Allah'ın yükseltilmesine ve içlerinde adının anılmasına izin verdiği evlerde ve mescitlerdedir ki onların içinde sabah akşam onu tesbih eder. İşte nice adamlar vardır ki onların ne ticaret ne de alışveriş Allah'ı anmaktan, namazı dosdoğru, gereğine uygun kılmaktan, zekatı vermekten alıkoyar. Onlar dehşetinden kalplerin ve gözlerin halden hale geçeceği bir günden korkarlar. Çünkü Allah kendilerini yaptıklarının en güzeliyle mükafatlandıracak ve ayrıca lütfundan onlara daha fazlasını da verecektir. Allah dilediğine hesapsız rızık verir. İnkar edenlerin, küfre sapanların iyi sandıkları amelleri ise düz arazide ufukta görülen bir serap gibidir. Uzaktan parıldar, susayan onu su zanneder. Nihayet onun yanına vardığı zaman hiçbir şey bulamaz ve tıpkı bunun gibi o kafirlerin ahirette eli boşa çıkar da yanında sadece Allah'ı bulur. O da onun hesabını eksiksiz görür. Allah hesabı çok çabuk görendir. Yahut o inkarcıların amelleri engin bir denizdeki karanlıklar gibidir ki onu bir dalga kaplar, onun üstünden diğer bir dalga, onun üstünden de koyu bir bulut ve böylece karanlıklar üstünde karanlıklar. Orada bulunan kimse elini çıkarsa neredeyse onu bile göremez. Allah kime niyet ve ameline göre bir nur, hidayet ve ışık vermemişse artık onun için bir nur,
hidayet ve ışık.

olmaz. Görmez misin ki göklerde ve yerdekiler ve havada kanat çırparak uçan sıra sıra kuşlar bizzat Allah'ı tesbih ederler. Her biri duasını da tesbihini de kesin şekilde bilir. Allah onların yaptıklarını hakkıyla bilendir. Göklerin ve yerin mülkü ve idaresi Allah'ındır. Dönüş de ancak Allah'adır. Görmez misin ki Allah bulutları dilediği tarafa sevk eder. Sonra onların arasını birleştirir. Sonra onları üst üste yığar, yoğunlaştırır. Bir de bakarsın ki yağmur onların arasından çıkmış. Gökten, oradaki dağlar gibi bulutlardan dolu indirir de onunla dilediğine musibet, afet verir, dilediğinden de onu çevirir. Şimşeğinin parıltısı neredeyse gözleri kör eder. Allah geceyle gündüzü peş peşe getirerek, uzatıp kısaltarak evirip çeviriyor. Hiç şüphesiz bunda hakikatleri gören basiret sahipleri için elbette bir ibret vardır. Allah türlerine göre her hayvanı önce kendi şekil ve özellikleriyle ana maddesi sudan, nutfeden yarattı. Bunlardan kimi karnı üzerinde sürünerek yürür, kimi iki ayağı üzerinde yürür, kimi de dört ayağı üzerinde yürür. Allah dilediğini yaratır. Çünkü Allah her şeye kadirdir. Andolsun ki biz hakikatleri açıklayan ayetleri indirdik. Allah dilediği kimseyi halis niyet ve salih amellerine göre doğru yola iletir. Münafıklar Allah'a ve Resul'e inandık ve itaat ettik derler. Sonra içlerinden bir grup bunun arkasından yüz çevirir. İşte onlar inanmış değillerdir. Onlar aralarında hükmetmek için Allah'a ve Resul'ün hükümlerine çağrıldıkları zaman bir de bakarsın ki onların bir kısmı hemen yüz çevirir. Şayet hak bu emir ve hükümler kendileri lehine gözükürse itaat ederek ona gelirler. Onların kalplerinde bir inkar hastalığı mı var? Yoksa şüphe mi ettiler? Yoksa Allah'ın ve Resul'ünün kendilerine haksızlık edeceğinden mi korkuyorlar? Hayır, asıl onlar kendileri zalimdirler. Aralarında hüküm verilmesi için Allah'a ve Resulüne çağrıldıkları zaman müminlerin sözü ancak işittik ve itaat ettik demeleri, teslimiyet göstermeleridir. İşte asıl umduklarına erenler onlardır. Kim Allah'a ve Resulüne itaat eder, Allah'a saygı duyarak emirlerine uygun yaşarsa, işte asıl kurtuluşa erenler onlardır. Münafıklara, eğer kendilerine emredersen, onlar da mutlaka savaşa çıkacaklarına dair var güçleriyle Allah'a yemin ederler. De ki, yemin etmeyin, sizden istenen güzel bir itaattir. Allah yaptıklarınızdan haberdardır. De ki, Allah'a itaat edin, peygambere de itaat edin. Eğer yüz çevirirseniz artık onun üzerine düşen, sadece kendisine yüklenen vahyi duyurma ve açıklama görevidir. Sizin üzerinize düşen de size yüklenen itaat görevidir. Eğer ona itaat ederseniz doğru yolu bulursunuz. Peygamberin üzerine düşen apaçık bir tebliğden başkası değildir. Resulüm, Allah sizden iman edip de salih amel işleyenlere vaat etti ki, kendilerinden öncekileri kafirlerin yerine hükümran kıldığı gibi, elbette onları da dinlerini ve kitaplarını tahrif edenlerin yerine yeryüzünde hükümran yapacak, devlet, hilafet verecek, onlar için beğendiği dinlerini, İslam'ı mutlaka kendileri için iktidar yapıp sağlam temellere oturtacak ve korkularının ardından onları kesinlikle tam bir güvene erdirecektir. Çünkü onlar hiçbir şeyi bana ortak koşmadan kulluk ederler. Artık kim bundan sonra nankörlük ederse, işte onlar yoldan çıkan fasıkların ta kendileridir. Namazı dosdoğru, gereği

dinine uygun kılın, zekatı verin ve peygambere itaat edin ki rahmete kavuşturulasınız. Sakın ha o inkar edenlerin yeryüzünde Allah'ı aciz bırakan kimseler olduklarını zannetme. Onların varacağı yer ateştir. O ne kötü bir dönüş yeridir. Ey iman edenler! Köle ve hizmetçi olarak ellerinizin sahip olduğu kimseler ve sizden olup da henüz buluğa ermemiş küçükler, şu üç vakitte odanıza girmek isterlerse sizden izin istesinler. Sabah namazından önce, öğleyin istirahat için elbiselerinizi çıkardığınız zaman ve yatsı namazından sonra. Çünkü bunlar sizin üstünüzün açılabileceği üç mahremiyet vaktidir. Bunlardan başka zamanlarda girmelerinde size de onlara da bir günah yoktur. Onlar hizmet için yanınızda dolaşabilir, birbirinizin yanında olabilirsiniz. Allah size ayetleri bu şekilde açıklar. Allah hakkıyla bilendir, hüküm ve hikmet sahibidir. Çocuklarınız buluğ çağına ulaştıkları zaman kendilerinden önceki büyüklerin izin istedikleri gibi onlar da yatak odasına girmek için izin istesinler. Allah size ayetlerini bu şekilde açıklar. Allah hakkıyla bilendir, hüküm ve hikmet sahibidir. Hayızdan kesilmiş, doğurganlık vasfını kaybetmiş, evlilik ümit ve arzusu kalmamış ihtiyar kadınlara gelince, zinet ve zinet sayılan yerlerini göstermeyerek, süslenip bir çekiciliğe başvurmayarak, dışarıda giydikleri elbiselerini çıkarmalarında kendileri için bir günah yoktur. Ama sakınmaları ve örtünmeleri kendileri için daha hayırlıdır. Allah her şeyi işitendir, bilendir. Bekçi olarak bırakıldıkları evlere izinsiz girmede, ihtiyaçları olan yemeği yemede görme özürlüğe, topala ve hastaya bir günah olmadığı gibi, size de çocuklarınızın evleri ve kendi evlerinizden yahut babalarınızın evlerinden yahut annelerinizin evlerinden yahut erkek kardeşlerinizin evlerinden yahut kız kardeşlerinizin evlerinden yahut amcalarınızın evlerinden yahut halalarınızın evlerinden yahut dayılarınızın evlerinden yahut teyzelerinizin evlerinden yahut anahtarlarına sahip olup çalıştığınız evlerden yahut dostlarınızın evlerinden yemenizde bir günah yoktur. Güven ve meşru ölçüler dahilinde bir arada, toplu olarak veya ayrı ayrı yemenizde de üzerinize bir günah yoktur. Evlere girdiğiniz zaman Allah tarafından bereket ve güzel bir sağlık dileği olarak kendi ev halkınıza, kimse yoksa kendi kendinize selam verin. Allah size ayetleri böylece açıklıyor ki düşünüp anlayasınız. Gerçek müminler ancak Allah'a ve Resulüne tam inananlar ve o Resulle beraber topluca veya topluma ait bir iş için bulundukları zaman ondan izin alıncaya kadar ayrılıp gitmeyenlerdir. Resulüm, doğrusu senden izin isteyenler Allah'a ve Resulüne gerçek anlamda inanan kimselerdir. Öyleyse bazı işleri için senden izin istedikleri zaman onlardan dilediğine izin ver ve onlar için Allah'tan mağfiret dile. Şüphesiz Allah çok bağışlayan, çok merhamet edendir. Peygamberin sizi çağırmasını birinizin diğerini çağırması gibi tutmayın, hemen koşun. Allah sizden birbirinin arkasına saklanarak sıvışıp gidenleri kesinlikle bilir. Peygamberin emrine aykırı davrananlar kendi başlarına bir bela gelmesinden veya kendilerine acıklı bir azabın çarpmasından sakınsınlar. İyi bilin ki göklerde ve yerde olanlar şüphesiz Allah'ındır. O sizin ne iş ve inanç üzerinde olduğunuzu bilir. Kendi huzuruna döndürülüp götürüldükleri gün onlara yaptıkları şeyleri haber verir. Allah her şeyi hakkıyla bilendir. Furkan Suresi Mekke döneminde nazil olmuştur. 77 ayettir.
68 ila 70. ayetlerin Medine döneminde indiği rivayet edilir. İsmini 1. ayette geçen aynı kelimeden almıştır. Furkan, hakkı batıldan ayıran demektir ve aynı zamanda Kur'an'ın bir adıdır. Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Alemleri, insanlar ve cinleri uyarsın diye kulu Muhammed'e Furkan'ı, hakkı batıldan ayıran Kur'an'ı indiren Allah'ın şanı yücedir. Hayır ve bereketi çoktur. O Allah ki göklerin ve yerin mülkü ve hakimiyeti O'nundur. O hiç çocuk edinmemiştir. Mülkünde ve hükümranlığında O'nun hiçbir ortağı yoktur. O her şeyi yaratmış, özelliklerini, miktarını ve mukadderatını bir ölçüye göre takdir etmiştir. Böyleyken küfre sapanlar, ondan başka bir takım ilahlar edindiler, onlara bağlılık gösterdiler. Oysa onlar hiçbir şey yaratamazlar. Zaten kendileri yaratılmışlardır. Onlar ne kendilerine gelen bir zararı savuşturabilir, ne de kendilerine bir fayda sağlayabilirler. Onlar öldürmeye, yaşatmaya ve ölüleri ahiret hayatı için diriltip kaldırmaya muktedir değildirler. O kafirler, bu Kur'an onun uydurduğu bir yalandan başkası değildir. Başka bir topluluk olan Yahudi ve Hristiyanlar da ona yardım etti dediler. Böylece haksız ve asılsız bir söz, yalan uydurdular. Bu ayetler evvelkilerin masallarıdır. Onları peygamber bir başkasına yazdırmıştır. Sabah akşam onlar kendisine ezberlemesi için okunmaktadır dediler. De ki, onu göklerin ve yerin sırlarını bilen Allah indirdi. Çünkü O çok bağışlayan, çok merhamet edendir. Bir de dediler ki, bu nasıl peygamberdir ki bizim gibi hem yiyip içiyor hem de çarşı pazarlarda geziyor. Ona kendisiyle beraber uyarıcı olacak bir melek indirilmeli değil miydi? Yahut ona gökten bir hazine verilmeli, yahut kendisinin içinden yiyeceği bir bahçesi olmalı değil miydi? Hasılı o zalimler müminlere karşı da siz büyülenmiş bir adamdan başkasına uymuyorsunuz dediler. Resulüm, bak senin için nasıl misaller getirdiler de böylelikle saptılar. Artık onlar hiçbir doğru yol bulamazlar. O Allah öyle yücedir ki dilerse sana bu söylediklerinden daha hayırlısını, alt tarafından ırmaklar akan cennetleri verir ve senin için köşkler yapar. Halbuki onlar kıyamet saatini de yalan saydılar. Biz de o saati yalan sayanlara alevli bir ateş hazırladık. O ateş, onları uzaktan gördüğünde, onun kendilerine öfkelenip kükreyişini ve uğultusunu işitirler. Elleri boyunlarına bağlı olarak onun dar bir yerine atıldıkları zaman, azabın şiddetinden dolayı yok olmayı, ölüp kurtulmayı dilerler. Bugün yok olmayı bir kez değil, birçok defa dileyin. Çünkü durmadan diriltilip yakılacaksınız. De ki, bu mu daha iyi, yoksa muttakilere, Allah'ın emirlerine uygun yaşayan, karşı gelmekten sakınanlara vaat edilen sonsuzluk cenneti mi? Ki bu, onlara bir mükafat ve varılacak yer olarak bahşedilecektir. Onlar için orada istedikleri her şey ebedi olarak vardır. Bu, Rabbinin üzerine aldığı ve yerine getirilmesi istenen bir vaadidir. Rabbin onları ve Allah'tan başka bağlanıp taptıklarını topladığı gün, şu kullarımı, emirlerimden siz mi saptırdınız, yoksa kendileri mi yolu sapıttılar diye soracak. Derler ki, senin şanın yücedir. Senden başka dostlar edinmek bize yakışmaz. Fakat sen onları ve babalarını öyle nimet içinde yaşattın ki, onlar azıtıp zikri, Kur'an ve hükümlerini unuttular ve yok olacak bir kavim oldular.
İşte söyledikleriniz de

0: kendilerine bağlanıp taptıklarınız da sizi yalancı çıkarmışlardır. Sizin kendi kendinize saptığınızı söylemektedirler. Artık ne azabı çevirmeye ne de kendiniz için bir yardım bulmaya güç yetirebilirsiniz. Sizden kim zulmeder, küfre, inkara saparsa ona büyük bir azap tattırırız. Ey Resulüm! Biz senden önceki peygamberleri başka türlü göndermedik. Onlar da mutlaka yiyip içer, çarşı pazarlarda dolaşırlardı. Siz insanları birbirinize durumlarınızın farklılığıyla bir imtihan konusu yaptık. Bakalım bu farklı durumlarınıza sabredecek misiniz? Rabbin her şeyi hakkıyla görendir. Yüce Allah doğru söyledi.
1: Feyzül Furkan Kur'an-ı Kerim Meali Cüz 18'i dinlediniz.

Bismillahirrahmanirrahim. Ya eyyuhel insan, ma garrake bi rabbikel kerim ellezî halakake fesevvâke fe'adelek fî eyyi suretin mâ şâe rakkebek. Ey insan, ya eyyuhel insan, ma garrake bi rabbikel kerim, seni kerim olan Rabbinin güzel kulluğunu yapmaktan, ona inanıp ona itibar etmekten ne alıkoydu, ne aldattı seni? Ne kandırdı seni ya? Ellezî halakake fesevvâke fe'adelek. O seni yaratan, suretini en mükemmel şekilde, kabiliyetlerini en ileri şekilde sana bahşeden, güzel güzel simalar, kabiliyetler ihsan eden Rabbinden seni ne alıkoydu, ne aldattı, ona kulluk etmekten ne döndürdü, ne oyaladı seni? Neye takıldın kaldın? Cenab-ı Mevla'ya giden yolda, yürümedin de ne aldattı seni? Ne kadar tüyler ürpertici sorular yani. Biz sizi boşuna mı yarattık? Ey insanoğlu, niye aldanıyorsun da güzel kulluk yapmaktan geri duruyorsun? Ey insanoğlu, ben sizi yarattığıma göre beni tasdik etmeli, benim peygamberlerime tabi olmalı değil miydiniz?

Gör, ibret al. Gezmek, görmek, ibret nazarıyla seyahat etmek, kendi dünyamızı keşfetmemizi hızlandırır. Şükrü ve hayranlığı artırır. Gezen, gören ve yeni kültürlerle tanışanlar, bilgi, deneyim ve gözlemlerini pazar saat 13'te Akra'da paylaşıyor. Eşsiz güzelliklere sahip yeryüzünü birlikte keşfedelim.

0: Kur'an-ı Kerim Hatmi Cüz 18.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Kad

0: Kur'an-ı Kerim Hatmi Cüz 18'i dinlediniz.
1: Bağışla. Öncelediklerimi, ötelediklerimi, gizli ve açıktan işlediklerimi, bütün kusurlarımı bağışla.

Sabah kursakları boş olarak çıkan kuşlar, akşam dolu olarak döner. Dolduran kimdir? İhtiyacını sadece kendisine arz edene, kanaat ve tevekkül edene rızık veren kim? Zorları kolay eden kim? Nimetin, rahmetin sahibi Allah'tır. Rızkı arayana, çalışana, hemen ve daima güzel kazanç veren O. Tevekkül O'nadır. Şükür O'na. Bu ayetler de O'nun kelamıdır. Bize göndermiştir, bize öğütlemiştir.

İki denizin suyu bir, aynı olmaz. Bu tatlıdır, susuzluğu keser, içimi boğazdan kolay geçer. Bu tuzludur, acıdır, boğazı yakar. Bununla beraber her ikisinden de taze et, balık yersiniz. İnci mercan gibi takındığınız bir ziynet çıkarırsınız. Allah'ın lütfundan rızkınızı aramanız için gemilerin orada denizi yara yara gittiğini görürsün. Umulur ki artık şükredersiniz. Allah rahmetinden dolayı geceyi ve gündüzü yarattı ki hem gece içinde dinlenesiniz hem de gündüz onun lütfundan rızık arayasınız ve nimetlerine şükredesiniz. Biz geceyi ve gündüzü kudretimizi gösteren iki ayet delil yaptık. Gece delili ayı silip rahatlatmak için karanlık yaptık. Arkasından da gündüz ayetini getirip Rabbinizden bol nimet aramanız, yılların sayısını ve vakitlerin hesabını bilmeniz için aydınlatıcı yaptık. Böylece biz her şeyi genişçe anlattık. Rabbiniz bol nimetinden rızık aramanız için denizde gemileri yürütendir. Şüphesiz o size karşı çok merhametlidir. Allah odur ki hem gemiler akıp gitsin hem de siz lütfundan rızık arayasınız ve şükredesiniz diye denizi istifadenize vermiştir.

Tevekkül O'nadır. Şükür O'na. Bu ayetler de O'nun kelamıdır. Bize göndermiştir, bize öğütlemiştir.

0: Hadisler Deryası. Merhaba sevgili Akra dinleyicileri. Hocamız, gönül dostumuz, mürebbiimiz Mahmud Esad Coşan'ın yaptığı hadis sohbetini istifadenize sunuyoruz.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Hamden kesiren tayyiben mübareken fih. Ala kulli halin ve fi kulli hin. Vessalatu vesselamu ala seyyidina Muhammedin ve alihi ve sahbihi ve men tebi'ahu bi ihsanin ila yevmiddin. Emma ba'd. Fa'lemu eyyuhel ihvan fe inne eftarel hadisi kitabullah ve eftarel hedi hedi seyyidina Muhammedin sallallahu aleyhi ve sellem ve şerrel umuri muhtesatuhâ ve külle muhtesetin bid'ah ve külle bid'atin dalale ve külle dalaletin ve sahibiha finnâr ve bis senedil muttasılı ilen nebi sallallahu aleyhi ve selleme ennehu kal
2: مَا مِنْ نِعْمَةٍ وَاِنْ تَقَادَمَ اَحْدُهَا فَيُجَدِّدُهَا الْعَبْدُ بِالْحَمْدِ اِلَّا جَدَّدَ اللّٰهُ لَهُ سَوَابَهَا وَمَا مِنْ مُصِيبَةٍ وَاِنْ تَقَادَمَ اَحْدُهَا فَيُجَدِّدُهَا الْعَبْدُ بِالْاِسْتِلْجَاءِ اِلَّا جَدَّدَ اللّٰهُ اَجْرَهَا وَسَوَابَهَا Sadaka Resulullah İman Kal, Evkema Kal, Enes İbni Malik radıyallahu anh'ten rivayet edilmiş olan bu hadis-i şerif, bir nimete mazhar olan insanın zihniyeti güzel olursa büyük sevap kazandığına, bir sıkıntıya, musibete uğramış insanın da gene onu karşılaması güzel olunca ecir kazanacağına dair bir hadis-i şerif. Buyuruyor ki Peygamber Efendimiz, وَمَا مِنْ نِيمَتٍ Hiçbir nimet yoktur ki, kula gelen nimetlerden hiçbir nimet yoktur ki, وَاِنْ تَقَادَمَ اَحْدُهَا Her ne kadar o nimetin o kula gelmesinin üzerinden çok zaman geçmişse de, seneler önce şöyle bir nimet, aradan çok zaman geçmişse bile, hiçbir nimet yoktur ki, aradan vakit geçmesine rağmen kul elhamdülillah diye o nimete methü sena edip Allah'a hamd ediyorsa, ederse, illa ceddedallahu lehu sevabaha, Allah o nimetin, hamdinin sevabını yenileştirir, yeniden verir. Nimet yok şimdi, eskiden olmuş bir nimeti anlatıyor. Seneler önce gençliğimde şöyle bir durum olmuştu da Allah ummadığım yerden bana büyük nimetler ihsan etmişti. Ne sıkıntıyla düğün yapacağım derken, ferahlık içinde düğünümü yapmıştım, elhamdülillah. Tamam, o zamanki hamdin sevabı kadar sevap hemen kazandın. O nimeti şimdi söyledin ya, şimdi söylediğin zaman da hamd ettin ya, nimet yok, aradan seneler geçmiş ama o hamdi tazeledin diye illa ceddedallahu lehu sevabaha, Allah o kula o nimetin, hamdinin sevabını yeniden verir. Demek ki ağzımız hamdli şükürlü olacak. Eski nimetleri anarken bir de insan durduğu yerden sevap kazanıyor. Cömert insan, mert insan, hakiki er kişi, güzel ahlaklı insan iyilikleri unutmaz. Seneler senesi önce şöyleydi, böyleydi, iyiydi, hoştu. Şimdi küs, dargın, uzak şey. Ne oldu eski şeyler? Ne oldu o eski iyi günler? Hepsi unutuldu. Şartlar değişti, hepsi unutuldu. Cömert insan, mert insan, civan mert kişi eski iyiliği unutmaz. Tabii Allah'ın nimetlerini hiç unutmamak lazım zaten. Ve tekrar tekrar hamd ile, şükür ile anmak lazım. وَمَا مِنْ مُسِيبَتٍ Hiçbir musibette, belada, dertte, sıkıntıda yoktur ki وَاِنْ تَقَادَمَ اَحْدُهَا Çok eskiden de olmuş bile olsa, eğer اِنَّا لِلّٰهِ وَاِنَّا اِلَيْهِ رَاجِعُونَ diye kul o gelen belaya takdire rıza göstererek mukabele etmişse, yine öyle اِنَّا لِلّٰهِ وَاِنَّا اِلَيْهِ رَاجِعُونَ diyorsa, Allah onun sevabını